0: Evet, çaylarımızı içtik. Ahmet'in o güzel sesinden kasidemizi de dinledik. Şimdi yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sırada yolculuk namazı var. Birçok şeyin namazı olduğu gibi yolculuğun da namazı var. Hac, ticaret veya ziyaret için uzun bir yolculuğa çıkan kimsenin evinden ayrılırken iki rekat namaz kılması sünnettir. Güzelce namazı kıldıktan sonra el Mevla'ya açılır, samimi bir kalple yardım istenir. Yolculuğun hayırlı olması, yoldaki bela ve sıkıntıların def edilmesi için dua edilir. Yolda şeytanın şerrinden, kötü insanların zulüm ve fitnesinden, kaza ve belalardan korunmak için Ayet-el Kürsi ve Kureyş suresi okunur. Ayrıca 5 sure daha önereceğim ki bunları Resulullah öneriyor. Hazreti Peygamber Cübeyr bin Mut'ime, "Ey Cübeyr, bir yolculuğa çıktığın zaman arkadaşların içinde hali en güzel, yol asığı en bereketli kimse olmak ister misin?" diye sorar. Hazreti Cübeyr de, "Anam babam sana feda olsun, tabii isterim." diye cevap verir. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse şu 5 sureyi oku. Bunlar Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Her sureye besmele ile başla, besmele ile bitir." buyurdu. Sonraları Hazreti Cübeyr şöyle anlatır. "Ben önceleri zengin bir adamdım. Birileriyle yola çıktığımda onların en dağınığı ve azığı en bereketsiz olanı ben oluyordum. Hazreti Peygamber'in öğrettikleriyle amel ettikten sonra arkadaşlarım içinde hali en güzel ve azığı en bereketli kimse ben oldum. Şimdi gençler, ben size genel bilgiler vermeye gayret ediyorum. Tüm ayrıntılı bilgileri, ayetleri, hadisleri vermeye pek zamanımız yok. Bu çok da iyi olmaz." Diyeceksiniz ki niye? Bütün bilgileri hazır olarak vermek sizi tembelliğe alıştırabilir. Halbuki genel bilgileri öğrendikten sonra kitaplara müracaat ederek kalan bütün konuları ve ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Üstelik kitapları her istediğiniz anda elde edebilir, bazılarını yanınızda dahi taşıyabilirsiniz. Öyle değil mi Ahmet?
1: Çok haklısınız Arif amca.
2: Arif amca, size gelmekle ne kadar da iyi yapmışız.
3: Bundan sonra her işe, her ibadete daha dikkatli bakıp araştırmaya çalışacağım.
1: Allah sizden razı olsun. Ne kadar dua etsek azdır. Bize müsaade etseniz, sizi çok yorduk da.
0: Durun hele canım. Ben daha yorulmadım. Hem de anlatacağım şeyler var. Ama siz sıkıldıysanız o başka.
2: Estağfurullah efendim. Sıkılmak ne kelime? Yalnızca sizi daha fazla yormayalım diyoruz.
0: Sizlerle beraber olmak insanda hiç yorgunluk bırakır mı? Şimdi anlatacağım konu biraz da bununla ilgili. Yani yola hangi gün, hangi saat çıkmalı? Şu anki durum buna pek uymuyor ama siz kalkalım deyince zamanı olmadığı için dedim. Eğer iş, güç ve aile ortamı açısından şartlar yerinde olursa, Perşembe günü yola çıkmak sünnettir. Kâb bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha ziyade Perşembe günü sefere çıkardı. Bir yere seriye göndermek istediğinde de sabah erkence gönderirdi. Eğer Perşembe günü yola çıkılamazsa Pazartesi tercih edilir. O günde müsait olmazsa herhangi bir gün yola çıkılabilir. Ancak Cuma vakti yaklaşmışken yola çıkmak mekruhtur. Yola sabah erken çıkmak ve işe günün evvelinde, yani olabildiğince erken başlamak hem sünnet hem berekettir. Peygamber Efendimiz, "Allah'ım, işlerine erkence başlayan ümmetime işlerinde bereket ver." diye dua etmiştir. Yola çıkmadan önce hazırlıkları gözden geçirmek gerekir. Yol emniyeti ve vücudun sıhhati için gerekli olan yiyecek, içecek, ilaç, temizlik malzemeleri gibi çağın şartlarına göre tedbir açısından ne gerekiyorsa yanında bulundurmalıdır. Gerçi bu çağda her şey her zaman bulunabilir durumda ama yine de tedbirli olmakta büyük fayda vardır. Ha, unutmadan çok önemli bir husus daha var. O da sadaka. Evet, sadaka. Eskiler yol sadakası adı altında fakirlere sadaka vermeden çıkmazlarmış. Siz de bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Sadaka, kötülüklere ve belalara karşı manevi bir kalkandır, koruyucudur, rahmet vesilesidir. Sadaka, vereni korurken alanı da memnun eder. Muhtaçları sevindiren kimseden Allah razı olur. Yüce Peygamberimiz sadakayı şöyle övmüştür. Sadaka, Allah'ın gazabını söndürür, kötü ölüme mani olur. Bir sadaka, 70 belayı def eder. İnsanlara iyilikte bulunmak, kişiyi kötü durumlara düşmekten, afet ve belalardan korur. Büyüklerden birisi, fakirlere sadaka vererek gönüllerini hoş et, korkma, istediğin vakit yola git, demiştir. Bu sebeple yolculuğa çıkarken gücün yettiği kadar sadaka vermek ve gönülleri hoş etmek gerekir. Az ya da çok olması inanın hiç de önemli değil. Yeter ki gönülden olsun, kalp huzuru ile olsun. Ziyaret için sadece Allah'ın evini değil, diğer kutsal yerleri ve Allah dostlarını da ziyarete gidince adaba dikkat etmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşad işlerinde halifesi, güzel ahlakında varisi olan bir mürşidi ziyarete giderken de bu edebe uyulursa büyük bir bereket olur inşallah. Büyük fıkıh ve hadis alimi ve aynı zamanda edep üstadı İmam Nevevi demiştir ki, şeyh ve üstadlarımdan birini ziyarete gittiğimde muhakkak yolda bir sadaka verip, Allah'ım beni üstadımda kusur araştırma hastalığına düşürme. Onun anlayamayıp kusurlu zannedeceğim hallerini benden gizle diye dua ederdim. İmam Nevevi gibi ziyarete gitmeyi Mevlamız bize de nasip etsin. Evet gençler, şu ana kadar anlattıklarımız yola çıkmadan önceki hazırlıklarımızla ilgiliydi. Bundan sonra yolculuk esnasındaki edeplerle ilgili, vardığımız yerle ilgili edepleri anlatacağız. Şair diyor ki, aşk bahsinde bu muhabbet yardan gelir, yâre gider. Parça parça gelir sevda, gidince yekpare gider. Ateştir çoğaltan külü, dalında seyreyle gülü. Has aşığın tevekkülü, yar katına çare gider. Başladı bağın talanı, seyreyle elde kalanı. Bu gerçek yolda yalanı, huy edinen nare gider. Hak gerçeği ayan beyan, ey dost aydınlığa uyan. Varlığı pekçe görmeyen, yokluğa avare gider. Yol gider, adımlar bitmez. Bu hasrete sabır yetmez. Şemsi mana sır iletmez. Ciğer pare pare gider. Güç ister yanıp pişmeye, meyve dalından düşmeye, aşk seline karışmaya, bir nice bir çare gider. Ya! Şair ne güzel söylemiş değil mi? Aşk seline karışmaya, bir nice bir çare gider. Eğer aşk seline karışmak ve var olmak isterseniz önce yok olun. Yok olmayan var olamaz. Unutmayın, yokluk varlığın ilk şartıdır. Yok olmaya alıştırın kendinizi. Hoş, çok da kolay değildir ama bir yerinden yokluğa tutunun ki varlığı fark edesiniz.
3: Arif amca, tıpkı felsefeciler gibi konuştunuz.
0: Doğru, doğru. Felsefeciler de benzer şeyler söyler. Onlar daha çok konuşarak, okuyarak ve tartışarak bir yere varmaya çalışırlar ama biraz dikkat ederseniz bir yere gelir ve tıkanırlar. Çünkü onlar işin kal, yani söz tarafındadır. Bizim yolumuzun büyükleri ise işin hal, yani yaşantı tarafındadır. Neyse, şimdi felsefeye, kelama dalıp konuyu dağıtmayalım. Allah rızası için yapılan işlerin başında ne gerekiyorsa, içinde ve sonunda da aynı edep gereklidir. Hac, umre ziyareti ve Allah dostlarını ziyarette de böyledir. Bu yolculuklardaki edepler, gidilen yerde değil, daha yolun başında, evde ve işte başlar, yolda ve gidilen yerde de aynen uygulanır. İnsan, edebe devam ettikçe nefsi uslanır, kalbi tatlanır, anlayışı gelişir ve dahi davranışları değişir. Daha önce size bahsetmiştim, yol esnasında illaki birinizin başkan olması gerekir diye. Yolculuk bütün güzelliğine rağmen bir tarafıyla sıkıntıdır, meşakkattır. Bu nedenle Yüce Rabbimiz uzun yola çıkanlar için seferi kolaylığını getirmiştir. İşte yoldaki bu meşakkat ve sürekli beraber olma hali nefsimizi azdırır, bazı huylarımızı ortaya çıkartır. Buna engel olmak için bir kişinin başkan olması ve karar vermesi gerekir. Peygamberimiz yapılan her yolculuktan hayır gelmesi için şu şartların bulunması gerektiğini söylüyor. 1. Allah rızası için yola çıkmak. 2. Başındaki imama ve başkana itaat etmek. 3. Sevdiği malından Allah rızası için infak ve ikram etmek. 4. Yol arkadaşlarıyla iyi geçinmek. Onlara yumuşak davranmak. 5. Fitne ve fesattan çekinmek. Kim böyle yaparsa onun bütün uykusu ve uyanıklığı kendisine sevap getirir. Kim de övünmek, kendini sevdirmek ve gösteriş için yolculuk yapar, başındaki imamın sözünü dinlemez, insanların arasını açar ve yeryüzünde fesat yayarsa, onun elde edeceği hiçbir hayır yoktur. Seçtikleri başkanın sözünü dinlemez. Yolculuk esnasında sıra gözetmeksizin hizmet etmeli ve karşılığını Allah'tan beklemelidir. Bildiğiniz gibi Peygamberimiz, bir topluluk içinde en büyük sevabı onlara hizmet eden alır. Yine bir başka hadiste, insanların en hayırlısı diğer insanlara

0: faydalı olandır. Bir mümin kardeşimin ihtiyacını görmek için yürümem, bana şu mescitte oturup bir ay itikafa girmekten daha sevimlidir, buyuruyor. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Cerir bin Abdullah ile beraber yolculukta bulundum. Kendisi yaş olarak benden büyük olmasına rağmen bana hizmet ediyordu. Kendisine sürekli yapma dedikçe o, ben Ensar'ın Resulullah Efendimiz'e yaptıkları hürmet ve hizmeti gördükten sonra kendi kendime bunlardan kimi bulursam ona ikram ve hizmet edeceğim diye yemin ettim, derdi. İmam Mücahit demiştir ki, Abdullah bin Ömer ile bulundum. Benim arzum kendilerine hizmet etmekti. O ise bir yolunu bulup bana daha fazla hizmet ediyordu. Bir başka güzel örnek de velilerden Abdullah el-Mervezi'den verelim. Ebu Ali er-Rıbati kendisine arkadaş olunca ona sen mi emir olacaksın yoksa ben mi diye sorar. Ebu Ali de sen ol der. Bundan sonra o kendisinin ve onun yol azığını hep sırtında taşır. Bir gece yağmur yağar. Abdullah el-Mervezi gece boyunca yol arkadaşının başucunda durur, elbisesiyle yağmurdan korumaya çalışarak sabahlar. Ebu Ali her defasında böyle yapma dedikçe o, ben emir değil miyim? Sana ancak yaptıklarıma uyman ve sözlerime itaat etmen gerekir, der. Bunun üzerine Ebu Ali, onun bana karşı bu davranışlarından öyle utandım ki, keşke ölseydim de sen emir ol demeseydim diye düşündüm, diyor. Ve gençler, her zaman, her yerde en önemli ibadetlerden birisi de tefekkürdür. Evet, tefekkür. Şimdi tefekkürle yolculuğun ne alakası var diyebilirsiniz. Yüce Mevlamız, göklerde ve yerde vahdet, kudret, azamet ve rahmetimizi gösteren nice deliller vardır. Onlar her gün bunlarla yüz yüze geliyor, ancak düşünüp bir şey anlamadan yüz çevirip gidiyorlar, buyuruyor. Yine yüce kitabımızın birçok yerinde, yeryüzünde gezin, dolaşın, görün, düşünün ve ibret alın. Sizden önceki günahkar ve zalimlerin halini hatırlayın. Onlarla aynı hali ve akıbeti paylaşmayın, diyor. Tefekkür, insana mahsus bir özelliktir. İnsan, tefekkür sayesinde diğer varlıklardan ayrılır ve üstün olur. Tefekkür ancak kalpte tasavvuru mümkün olan şeyler hakkında yapılabilir. Onun için Allah'ın yarattığı varlıklar hakkında tefekkür mümkündür. Fakat Allah'ın zatı hakkında tefekkür mümkün değildir. Çünkü Allah hiçbir şekilde suret olarak vasıflandırılamaz ve şekil olarak hayal edilemez. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en çok etki eden ayetlerden biri tefekkürle ilgilidir. İki kişi Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ'yı ziyaret etmişler. Onlardan biri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğünüz, etkilendiğiniz bir olayı bize anlatır mısınız deyince Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kalktı. Abdest alıp namaz kıldı. Namazda çok ağladı. Gözlerinden akan yaşlar sakallarını ve secde esnasında yerleri ıslattı. Sabah ezanı için gelen Hazreti Bilal radıyallahu anh, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız affedildiği halde sizi ağlatan nedir diye sorunca o, bu gece Yüce Allah bir ayet indirdi. Beni bu ayet ağlatmaktadır dedi ve ayeti okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde, elbette aklı selim sahipleri için ibret verici deliller vardır.
1: Allahümme salli ala seyyidina.
0: Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyup da üzerinde tefekkürde bulunmayan, düşünmeyen kişilere çok yazık dedi. Bu ayette tefekküre davet edilen akıl sahiplerinin durumunu açıklayan, hemen peşinden gelen ayetin meali de şöyledir. Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler, düşünürler. Rabbimiz derler, bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin, bizi ateş azabından koru. Evet, tefekkür bu kadar önemli olduğuna göre, bundan sonra daha bir tefekküre dalmak ve zaman ayırmakta o kadar büyük menfaat var ki, Yüce Peygamberimiz, bir saat tefekkür, 70 yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır, buyuruyor. Üstelik yolculuk esnasında bunun için hayli hayli vaktiniz var. Geçtiğiniz her yeri, her bölgeyi ibret gözüyle de görmeye çalışın. Unutmayın ki yaşadığımız bu topraklar üzerinde Hazreti Adem de yaşadı. İlk insanlardan bugüne hep aynı topraklar üzerinde yaşıyor ve sahipleniyoruz. Halbuki Hazreti Adem'den bu yana bu topraklar kimsenin olmadı. Hep birileri birilerine devretti. Biz de çocuklarımıza, onlar da çocuklarına devredecek. Ta ki kıyamete kadar bu emaneti taşıyacağız. İşte yolculukta bu nevi düşüncelerden yola çıkarak alemden daha büyük bir aleme, yani insana gelin. Hazreti Ali insanda 18 bin alemin gizli olduğunu söylüyor. Düşünün, düşünün, düşünün. Ha bu arada her şeyi düşünün ama Allah-u Teala'nın zatını düşünmeyin. Sadece onun eserlerini düşünün. Çünkü onunla ilgili düşündüğünüz her şey yaratılmış bir akla göredir. Halbuki o yaratılmamış, doğmamış ve doğrulmamıştır. Bunları da mutlaka düşünün. Tamam mı gençler?
1: Tamam ki ne tamam?
2: Öyle bir ders aldık ki bu hızla hemen yolculuğa çıkmak istiyorum.
0: Yola çıkmaya çıkın da çıktığınıza değsin. Gezmekten maksat ibret almak, gönül gözünü açmak olsun. Yolda ibadetlerinizi aksatmayın. Özellikle yola çıkış niyetiniz neyse o niyet üzere olun. Bir de gençler, eğer bir Allah dostunu yani bir mürşidi kamili ziyarete gidecek olursanız hasreten bazı tavsiyelerim olacak. Zira o ziyaretin de önemli edepleri var.
3: Nasıl yani? Gidip elini öpüp geliriz, bunun da mı edebi var?
0: Olmaz mı? Mürşidi kamil demek peygamber varisi demektir. Onu ziyaret ederken çok dikkat etmelisiniz. Usulüne, adabına göre hareket ederseniz hem mübarek insanı rahatsız etmemiş hem de istifade etmiş olursunuz. Herkes kalbindeki Allah ve peygamber aşkını, kendisinde bulunan edep ve hürmet anlayışını Allah dostlarına karşı tavrıyla ölçebilir. Daha iyi anlaşılması için şu örnekler çok dikkat çekicidir. Hazreti Ömer anlatıyor. Bir seferinde Hazreti Resulullah ile Mescid-i Nebevi'de bulunuyor, Efendimizin huzuru saadetlerinde oturuyorduk. O esnada birisi çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Kokusu çok güzeldi. Üzerinde toz, toprak, ter ve yorgunluk gibi yolculuk izleri yoktu. Fakat içimizden kimse de onu tanımıyordu. Sakin bir şekilde Efendimizin önüne kadar yürüdü, dizüstü oturdu. Ellerini dizleri üzerine koydu ve edepli bir şekilde soru sormaya başladı. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacaktır? Alametleri nedir diye sorular sordu. Efendimiz her birine cevaplar verdikten sonra kalktı, sükûnet içinde ayrıldı. Kısa bir süre sonra Peygamberimiz, şu soru soranı çağırın diye seslendi. Baktık fakat onu bulamadık. Bunun üzerine Allah Resulü,

0: O Cibril'di, size dininizi öğretmek üzere geldi buyurdu. Hazreti Cibril, yani en büyük melek olan Cebrail aleyhisselam, Eshab-ı kirama önce edebi öğretti. Peygamberin huzuruna nasıl ve hangi kıyafetle girileceğini, nasıl oturulacağını, nasıl soru sorulacağını gösterdi ve sonra da sorduğu sorulara aldığı cevapla dinin, iman, İslam, ihsanla tamam olacağına dikkat çekti ve geldiği gibi aynı edeple rahatsız etmeden gitti. Alimler bu hadisin bütün edep, hüküm ve hikmetleri içine aldığını, zahiri, batini amelleri ihtiva ettiğini belirtmişler. Bu hadis için hadislerin anası demişlerdir. Yine bir başka örnekte, Abdülkays kabilesinden bir grup, başlarında reis olarak Münzir el-Eşeç olmak üzere Peygamberimizi ziyarete gelirler. Efendimiz onların geleceğini bir gün önceden ashabına haber vermiş ve onları hayırla anmıştı. Kafile Medine'ye gelince yolcular alelacele Mescid-i Nebevi'ye koştular. Peygamberimizin elini öptüler. Efendimiz hepsinin hatırını sordu. Bu arada kafile başkanı Münzir el-Eşeç ise kafilenin yanında bulunuyordu. Hiç acele etmeden yüklerini yerleştirdi, önce güzel bir gusül abdesti aldı, beyaz ve temiz elbiselerini giydi, sonra mescitte iki rekat namaz kıldı, huşu ile duasını yaptıktan sonra edep ve sükûnetle Peygamberimizin saadetli huzurlarına vardı. Allah Resulü onun edeple gelişini görünce toparlandı ve ''Buraya gel ey Eşeç!'' diyerek yanına çağırdı, sağ tarafına oturttu ve iltifatta bulundu. Bu davranışla onun diğerlerinden daha faziletli olduğunu gösterdi. Ve dedi ki, ''Ey Münzir! Sen de Allah ve Resulünün sevdiği iki haslet var. Onlar hilm ve sükûnetle hareket etmektir.'' buyurdu. Münzir ise, ''Ya Resulallah, o hasletleri ben mi kazandım yoksa fıtratıma Allah mı koydu?'' diye sorunca, ''Onları senin fıtratına Allah koydu.'' buyurdu. Bunun üzerine Münzir radıyallahu anh, ''Allah ve Resulünün sevdiği iki hasleti benim fıtratıma koyan Allah'a hamdolsun.'' dedi. Bu anlattığımız iki ibretli hadise, yüksek makamlara karşı nasıl muamele edileceğini bize gösteriyor. Bu dünde kaldı diye sakın düşünmeyin. Bugün de Allah'ın dostları var, mürşidi kamiller var. Onlara da aynı hürmette bulunmak gerekir. Kamil insan Kâbe gibi kıymetlidir. Kâbe Allah'ın evi, kamil insan ise Allah'ın dostudur. Hazreti Ömer bir gün Kâbe'ye bakarak, ''Sen ne büyüksün, senin şanın ne kadar büyüktür. Ancak müminin Allah katındaki şerefi senden daha büyüktür.'' demiştir. Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bunun için Kâbe'yi de kamil insanı da ziyaret ederken, taşıdıkları ilahi şerefe hürmeten abdest almak gerekir. Hatta mümkünse gusül abdesti alınsa daha faziletli olur. Bir mürşidin elini öpmek için abdest almak farz ya da vacip değil elbette. Ancak edeben abdestli olmak çok önemlidir. Büyük veli Şeyh Ebu Medyen el-Mağribi demiştir ki, ''Manevi terbiyeye girdiğim ilk günlerde yıkanıp gusül almadan elbisemi, asamı ve üzerimde bulunan bütün eşyamı temizlemeden mürşidimin huzuruna girmezdim. Ayrıca kalbimdeki bütün ilimleri ve zanna dayalı bilgileri bir kenara bırakıp bomboş ve mahzun bir kalple yanına varırdım. Beni kabul ettiğinde ve bana yöneldiğinde bunu saadet sebebi bilir, benden yüz çevirdiğinde, beni kendi halime terk ettiğinde kusuru kendimde görür ve uğursuzluğu nefsimden bilirdim. Biz de Allah için mutlaka edebe dikkat etmeliyiz. Allahü Teala edepli insanları sever ve dostlarına da sevdirir. Arifler samimi ve edepli insanı yüzünden bilir. Bu hürmet ister gizli ister açık olsun fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Münzir el-Eşec'in edebini bilmesi ve ona iltifat etmesi de hadiseyi iyi özetliyor sanırım. Düşünün ki Mürşid-i Kamil'in yanına girmeden sakin bir şekilde temizlenip güzel kıyafetler giyip güzel kokularla gidildiğinde siz hissedin ya da hissetmeyin bu edebin karşılığını görürsünüz. Giydiğiniz elbise eski olabilir ama kirli olmamalı. Sakın ola ki soğan, sarımsak gibi rahatsız edici kokularla yanına çıkmayın. Her şeyinizle tertemiz olun. Cenab-ı Hak ibadet ve taat mahallinde herkesi güzel görmek istiyor. Ve ey Adem oğulları, mescide her girişinizde süslenin emrini veriyor. Peygamber Efendimiz de temizlik imanın yarısıdır buyurarak temizliğin önemine dikkat çekiyor. Yine bir başka hadiste Allahü Teala temizdir ancak temiz olanları kabul eder. Allah güzeldir, güzelliği sever buyuruyor. Şu muhakkak ki arifler de Allah'ın sevdiğini sever. Az evvel de dediğim gibi soğan, sarımsak ve sigara gibi çok kötü kokularla o güzel insanları rahatsız etmemelidir. Bu konuda büyük arif Abdülvehhab Şarani Hazretleri mürşidin huzuruna pejmurde, kirli paslı, dağınık elbiseyle girmemelidir. Temiz olmalı ve namaza giriyormuş gibi özen göstermelidir. En güzel ve temiz elbiselerini giymeli, bunun yanında iç alemindeki günah kirleri için de istiğfarla meşgul olmalıdır diye tavsiyede bulunuyor. Yine o güzel zatları gördüğünde edeple el öpmeli, lüzumsuz soru ve konuşmalarla asla meşgul etmemelidir. Onun yanında edeple oturup sürekli bakmaktan uzak arada bir kaçamak bakışlarla bakıp gözü yere indirerek edeple murakabe halinde bulunmak ne güzel bir davranış. Onun o muttaki halini ibret nazarıyla takip etmeli, Allah dostunun yanında bulunma nimetini bahşeden Allah'a şükretmelidir. Mürşit içeri girince veya yanımıza gelince ayağa kalkılır. Ziyaret için ortam müsaitse kargaşaya fırsat vermeden edeple huzuruna varıp, oturuyorsa diz çökerek, ayakta ise boyun bükerek, eli nezaket ve sükûnetle abartıdan uzak bir şekilde bir kere öpülür. Kendisine sırt dönmeden geri geri giderek huzurdan çıkılır veya uygun bir yere oturulur. Bağırıp çağırarak, etek öperek, koluna yapışarak, hele hele yağcılık yaparak, mürşide veya başkalarına şirin görünmek için yüzüne karşı aşırı övgü ve sözleri uzatarak yanında uzun kalmaya çalışmak, mürşidin hiç sevmediği ve istemediği davranışlardır. Birçok şeyi öğrendiğimiz gibi edebi de ashabtan öğrenip uyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte veya mecliste bizimle oturur sohbet ederdi. Ayağa kalkınca biz de ayağa kalkar, kendisi hanımlarından birisinin evine girene kadar zat-ı saadetlerini seyir ve takip ederdik, diyor. Başka bir hadisede de, ashabın hafız ve ileri gelen alimlerinden Zeyd bin Sabit'e binmesi için bir at getirilir. Abdullah bin Abbas hemen üzengisini tutup binmesine yardımcı olmaya çalışır. Hazreti Zeyd, ''Ey Resulullah'ın amcaoğlu, ne olur böyle yapma, üzengiyi bırak.'' deyince İbni Abbas, ''Biz alimlerimize ve büyüklerimize karşı böyle davranmakla emrolunduk.'' der. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit, ''Elini bana verir misin?'' deyip elini alır ve hürmetle öper ve ardından, ''Biz de Hazreti Peygamber'in ehli beytine karşı böyle davranmakla emrolunduk.'' der. Bir başka olayda da, Hazreti Ömer Şam'a gelince, Ubeyde bin Cerrah kendisini karşılar ve elini öper. İkisi de kenara çekilip ağlaşırlar. hadiseyi anlatan Temim bin Seleme demiştir ki, ashab büyüklerin elini öpmeyi sünnet olarak görüyorlardı. Biz de büyüklerin elini öpmeyi ve hürmet etmeyi bu sünnetin işlenmesi olarak görüp devam etmeliyiz. Bir kimse kendisine ayağa kalkılmasını ister, rağbeti sever, bundan nefsi için zevk alır ve kendisine hürmet edenleri küçük görürse, bu durumda o kimse için ayağa kalkmak yasaktır. Kamil mürşidi ziyaret sırasındaki önemli edeplerden birisi de sükûnet, sessizlik ve kalp uyanıklığıdır. Mürşidin bulunduğu meclise giren kimse onun nazarı altına girmiş durumdadır. Artık mürşid, mürid için bir ayna gibidir. Nasıl bir hale sahipse onu da öyle görecektir. Ne kadar yok olursa o kadar varlık kıymeti artacaktır. Mürşidinde hata arayıp onu imtihana çalışmak ya da keramet beklemek, eğer gerçek mürşitse kalbimdekini bilsin, beni fark etsin gibi vesveselere dalmak gaflettendir. Hele ki cahillerin Peygamber Efendimiz'e yaptıkları gibi, o da bizim gibi bir insanmış, aynı organlara sahip, aynı bizim gibi, böyle peygamber mi olur dedikleri gibi, mürşidi kamili de aynı gözle görüp her şeyiyle bize benziyor, onun yaptığını ben de yaparım demek şeytanın vesvesesidir ve mutlaka bu düşüncelerden uzak durmalıdır. Elbette bizim gibi bir insandır. Elbette yer, içer, evlenir, çoluk çocuğu olur. Onların bizden farkı, onlar takva yolunun has yolcularıdır. Onlar da uzun zaman mürşitlerinin terbiyesinden geçmiş edep insanlarıdır. Onlar Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmış, Allah'ın yeryüzündeki has kulları ve halifeleridir. Büyük veli İmam Şarani diyor ki, ben hangi alimin veya salih zatın yanına girdiysem, hiçbir zaman nefsimin onunla aynı derecede olduğunu düşünmedim. Sadece nefsimi onun ayakları altında gördüm ve onun ilim ve amelde benden üstün olduğunu, bir nazarı veya sözüyle beni irşad edebileceğini kabul ettim. Bu anlayışla hangi alimin ve velinin yanına girdiysem, oradan istifade ettim, bereketle çıktım, der. Bakın gençler, insan tasavvufa ihtiyacı olduğunu anlar ve arayışa başlarsa, aklını, bilgisini kullanarak mürşidi kamili arar ve şeriat terazisinde tartar, emin olur ve teslim olursa, o andan itibaren aklıyla birlikte, hatta çok daha fazla kalbini kullanmalı. Niçin ve nasılı terk ederek derin bir teslimiyetle feyz almaya ve bu yolda ilerlemeye ve ilahi rızayı kazanmaya bakmalıdır. Özellikle mürşidin yanında bulunduğunda bu fırsatı kaçırmamalı ve azami derecede faydalanmalıdır. Özel muamele beklemek, beni fark etsin, benimle konuşsun diye düşünmek de yanlıştır. Zamanın irşat kutbu Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri şöyle anlatır. Biz haznede bulunduğumuz sürece Şah-ı Hazne bize hiç iltifat etmezdi. Yanında bir ay kaldığım zaman bile ancak birkaç kelam ederdi. Ben bu hale çok üzülürdüm. Bir gün bu düşünceyle mahzun bir haldeydim. O sırada Şah-ı Hazne bize şu sohbeti yaptı. Mürşidin zahirdeki iltifatına gönül bağlayan kimsenin maneviyatta nasibi azdır. Müridin teslimiyeti tam olarak gerçekleşip feyz ve himmet alabilme kabiliyetine sahip olduğu zaman mürşid o müride zahiren iltifat etmez. Bu anlattığımız olay da gösteriyor ki muradımız şeyhin iltifatı değil, onun isteklerini tam bir teslimiyetle yerine getirmektir. Onun bulunduğu yerde kalındığı müddetçe malayani'den uzak, ibadet, taat ve tefekkürle meşgul olunmalı ve her anını istifade ile geçirmelidir. Gerek birlikte yolculuk yapılan arkadaşlarıyla, gerek orada bulunan diğer müminlerle hep hayır, zikir, tefekkür üzerine sohbet etmeli ve özellikle de kalp kırmamaya bilhassa dikkat etmelidir. Ve ayrılmaya karar verildiğinde mutlaka mürşitten izin alınmalıdır. Çoğunlukla umumi izin verilir ve orada bulunanların kafilelere dönebileceklerine dair bilgi verilir. Orada bulunma süresi 1 ila 3 gün arasıdır. Ancak bir sebepten dolayı daha fazla kalmak isteyenler mutlaka mürşitten izin alarak kalmalıdır. Bu arada orada bulunulan süre içerisinde hizmet ile ilgili verilen işler de itiraz etmeden her ne iş olursa yerine getirilmelidir. İşlerini bitirenler izin aldıktan sonra dönüş yolculuğuna başlamalı ve evlerine gündüz saatlerinde dönmelidirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz seferden döndüğünde haber vermeden aniden ehlinin yanına gece girmesin buyurmuştur. Yolculuktan döndükten sonra ise orada alınan feyz ve bereketle ve o hali devam ettirerek yaşamalı. Sözümüz ve sohbetimizle değil de yaşadığımız hayatla ziyaret ettiğimiz yere nispet edilelim. Bizdeki değişikliği bizi tanıyanlar gerek yaptığımız hacca bağlamalı ve gerekse de ziyaret ettiğimiz mürşid-i kamile bağlamalıdır. Mürşid-i kamili överek, reklamını yaparak değil, yaşayarak anlatmalıyız. Çevremizdekiler gıyabımızda demeliler ki şu arkadaş ya da şu kardeşimiz öyle muhterem biridir ki tıpkı bağlı olduğu zata benziyor. İşte bu sözü söyletebilmek çok önemli. Yani başa dönecek olursak kal ehli değil hal ehli olabilmek. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Gençler, benim bildiklerim ve anladıklarım bunlar. Siz bununla yetinmeyin. Daha fazlasını isteyin. Araştırın, yaşayın. Allah sizin gibi gençlerden razı olsun. Ne güzel. Dışarıda bunca nefsinize hoş gelecek işler varken siz bu konuyu dert edinmişsiniz.
1: Arif amca, sizden Allah razı olsun. Bize öyle bir iyilik ettiniz ki size ne desek az olur. Allah razı olsun.
2: Arif amca, bizi ihya ettiniz. Allah razı olsun.
3: Kendimden utandım. Az kalsın bu kutlu yolculuğu eğlence panayırına çevirecektik. Allah sizden razı olsun.
0: Amin, amin. Allah sizden de razı olsun. Ne zaman başınız sıkışırsa beklerim. Bildiğim bir konuysa anlatırım. Yoksa bir bilen büyüğümüze gönderirim. Hadi selametle.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Vekilsin ki bana, ben bana yetmem, senin kudretine dayanır. Ben bana yetmem, ihtiyaçlarıma yetişemem, senin rahmetine sığınırım.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, torunlarının babası ve ilk Müslüman çocuk şerefine sahip olan Hazreti Ali radıyallahu an, hicretten 22 yıl önce 600 tarihinde Mekke'de dünyaya geldi. 661 tarihinde ise Kufe'de vefat etti. İlim ve hikmet dersini bizzat peygamberimizden aldı. Hazreti Ali Efendimiz herkesçe cesaret ve kahramanlığıyla tanınsa da onun en büyük vasfı ilmi, takvası, dirayeti, veciz ve özlü konuşmasıdır. Ben ilmin şehriyim. Ali ise kapısıdır hadisi şerifi, Hazreti Ali'nin ilminin üstünlüğünü gösterir. Halifeliği döneminde valilere gönderdiği emirnameler, yüzyıllar boyu bütün Müslüman idarecilerin kılavuzu olmuş, bu mektuplar elden ele, dilden dile dolaşmıştır. Hazreti Ali'nin en kalıcı ve zamanımıza kadar gelen en güzel öğüt ve nasihatleri, oğlu Hazreti Hasan'a verdiği öğütlerdir. Velilerin babası Hazreti Ali, oğlu Hazreti Hasan'a hitaben: "Ey oğul, hayatımın son demlerindeyim. Günden güne zayıflıyorum. Onun için sana bu öğütleri bildirmekte acele ediyorum. Çünkü düşündüğüm bütün şeyleri sana söylemek için fırsat bulamadan ecelimin gelmesinden, vücudum gibi hafızamın da zayıflamasından, heva ve heveslerin veya dünya fitnelerinin benim nasihatimden önce kalbine hakim olmasından, bunun neticesi olarak da huysuz bir ata benzemenden endişe ederek sana nasihatimin bir kısmını söylüyorum. İyi dinle. Ey oğul! Benim bu vasiyetimden edineceğin şeylerin en hayırlısı, Allah'tan korkup ona sığınmak, onun sana farz kıldığı şeyleri yerine getirmek, ecdadının ve geçmiş iyi insanların izini takip etmektir. Şimdi sen kendi nefsine nasıl güven ve itimatla bakıyorsan, senden önce gelip geçen ecdadın da aynı şekilde kendilerine güveniyorlardı. Şimdi sen nasıl düşünüyorsan, onlar da öyle düşünüyorlardı. Fakat neticede iyi ve doğru şeyleri tuttular. Vazifelerini noksansız yapmaya çalıştılar. İşte onların neticede vardıkları ve takip ettikleri yolda gitmek istiyorsan,

Onların baştan takip ettikleri yolu aynen takip et. Fakat bu şüphelerini çoğaltmak ve düşmanlarını arttırmak için değil, doğruyu ve hakikati anlayıp öğrenmek için olsun. Ey oğul! Her hususta önce Allah'a sığın. Ondan başarı dile. Seni şüpheye düşürecek veya bir kötülüğe itecek şeyleri terk et. Kalbinin bütün kötülüklerden durulduğunu, fikirlerinin toplandığını ve tek arzunun hakikat olduğunu görünce sana söylediğim hususları düşünmeye başla. Şayet bunlara sahip olduğuna emin değilsen, karışık konulara girme. Aksi halde önünü göremeyen adam gibi olursun ki, her an içinden kurtulması zor olan çukurlara, uçurumlara düşersin. Böylece karanlıklar içinde, zulmetler arasında boğulup mahvolmaya mahkum olursun. Önünü görmeden yürümek ve her an uçurumlara yuvarlanmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmak ise İslam'ı öğrenmeye çalışanlara yakışmaz. Ey oğul! Bu tavsiyelerimi dinle ve anla. Her canlının ölümünü elinde tutan kim ise yaşamasını elinde tutan da odur. Varlıklara can verip yaşatan kim ise öldürecek olan da odur. Zenginleri fakir, fakirleri zengin yapan yine odur. Her türlü belayı ve hastalığı veren de o, şifa ve devasını veren de odur. Dünya taşıyla, toprağıyla, rengiyle, şekliyle, ağaçlarıyla ve meyveleriyle onundur. Onun takdiri üzerine hareket etmektedir. Ahiret cennetiyle, cehennemiyle ve bizim bilmediğimiz daha birçok şeyleriyle onundur. Ey oğul! Bu hususta birinin bilmediğini görünce onu cehaletine say. İlimde ne kadar ilerlersen bilmediğin birçok şey şüphesiz yine bulunacaktır. Zira ufkunun dışında düşünme. Görme gücünün çok ilerisinde bulunan nice şeyler vardır. Allah bazı şeyleri sana öğretmişse onu kendi gücünle meydana getirip kazandığını zannetme. Çünkü sen seni yaradan, rızıklandıran ve seni en güzel bir surette meydana getiren ulu yaratıcıya sığın. İbadetin onun için, aşkın onun için, korkun ve sevgin onun için olsun. Ey oğul! Peygamberin Allah hakkında bildirdiğini hiç kimse bildirmedi ve bildiremez. Onu bir önder ve kurtuluş ordusunun kumandanı olarak kabul et. İlahi kudret karşısında kendi küçüklüğünü ve zayıflığını düşünerek hareket et. Onun karşısında acizliğini ve güçsüzlüğünü düşün. Her hususta ona ihtiyacın vardır. Ona yönel, rızasını dile. Cezasından kork. Emirlerini yerine getirmeye çalış. Çünkü o iyilikten başkasını emretmez. Yasaklarından kaçın. Çünkü o kötülükten başkasını yasaklamaz. Daha iyi bir yerde konaklamak isteyen kervan gibisin. Ey o! Dünyanın ve içinde bulunan her şeyin başka bir yere göç edeceğini, ahireti ve orada insanlar için hazırlananları bildirdim. Bunlar hakkında senin ibret alman için bazı misaller verdim. Bu misallerle senin kurtuluşunu ümit ettim. Dünyayı bütün halleriyle bilen kimse
kervanın içindeki bulunan bir yolcuya benzer ki, devamlı rahatı, temizliği, havası daha iyi olan bir yere göç etmeyi ve orada konaklama hazırlığındadır. Bunun için yolculuğun her türlü zorluk ve sıkıntılarını, arkadaşlardan ve maldan ayrılma ıstıraplarını göze almış bulunmaktadır. Çünkü o, gittiği yerde daha iyi bir mesken bulacağından emindir. Oralarda eski elemlerden hiçbirini görmeyeceğini, rahat ve saadet içinde yaşayacağını şeksiz şüphesiz bilmektedir. Onun için kendisini buraya ulaştıran ve eski yerinden daha iyi bir yere bahşeden birisinden başka düşüncesi yoktur. Dünyada kendisine verilen nimetlerle mağrur olup sonunu düşünmeyen kimse ise çok verimli bir topraktan verimsiz, kıraç bir toprağa göç etme mecburiyetinde kalan bir kervana benzer ki onun için bu göçten daha feci bir şey düşünülemez. Ey oğul! Kendini başkaları için ölçü kabul et. Diğer insanları tıpkı kendin gibi tut. Kendi nefsin için istediğin şeyi başkaları için de iste. Kendi nefsin için sevmediğin şeyi başkaları için de sevme. Kendine iyilik yapılmasını istediğin gibi başkalarına da iyilik et. Başkalarında kötü gördüğün şeyi kendin için de kötü gör. Başkalarına yaptığın şey kadar sana da yapılırsa ona razı ol. Yaptığından fazlasını isteme. Sana söylenmesini istemediğin şeyi sen de diğerlerine söyleme. Başkalarının seni nasıl görmesini istiyorsan sen de başkalarını öyle. Ey oğul! Kendini beğenmek kesinlikle doğru değildir. Kibir kalbin afetidir. Bütün gücünle çalış. Malını senden sonra gelecek mirasçılar için hazırlayıp biriktirme. Allah için bağışlanacak yerlere dağıt. Arzu ettiğin bir şeyi elde edersen onu kendinden bilme. Allah'a şükret ve ondan her zaman kork. Gücünün yetmediği şeylere karışma. Önünde seni ahirete götürecek uzun bir yol ve sıkıntılı günler var. Dünya malından sana yetecek miktarını düşün ve sadece onu al. Başkasını yüklenme. Zira ondan zarardan başka bir şey gelmez. Gücünün yetmediği şeylere karışma. Fakirleri görürsen onlara yardım et. Onlar hem üzerindeki ağırlığı kaldırırlar, seni malın felaketinden kurtarırlar, hem de ihtiyacın olduğu zaman kıyamet gününde onu sana geri verirler. Gücün yettiği kadar sadakayı arttır. Eğer böyle yapmazsan ihtiyacın olduğu zaman onu ararsın. Fakat bulamazsın. Dara düştüğün zaman sana geri vermek üzere, zenginliğinde senden ödünç istenirse isteyenleri reddetme. Ey oğul! İffeti muhafaza ederek çalışmak kötülükle zengin olmaktan hayırlıdır. İnsanın sırrını en iyi yine kendisi muhafaza eder. Bazı kimseler bulunur ki kendi zararına çalışır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Düşünceli olan insan iyi görür.
iyi kimselerle düş kalk ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki onlardan ayrılmış olasın. Haram ne kötü yemektir. Güçsüzlere zulüm, zulmün en çirkinidir. Tecrübe ettiğin şeylerin hayırlısı sana ibret verendir. Alçak tabiatlı yardımcılarda, kötü zan sahibi dostlarda ihtiyar ve irade yoktur. Sakın inat bineği sana üstün gelmesin. Ey oğul! Nefsini kardeşin seninle irtibatı kestiğinde onunla irtibata, sana yüz çevirdiğinde lütfa, pintiliğinde cömertliğe, uzaklaştığında yakınlığa, şiddetlendiğinde yumuşaklığa, suç işlediğinde özür dilemeye sevgin. Sakın bu hareketi yersiz olarak yapma. Yahut ehil olmayanlara yapma. Dostunun düşmanını dost edinme ki dostuna düşmanlık etmiş olursun. Kin ve kızgınlığını hazmet. Çünkü ben sonu bundan daha tatlı, daha lezzetli bir lokma görmedim. Sana sertlik gösterene yumuşak ol ki o vakit o da yumuşasın. Ey yol! Düşmanına iyilikle muamele et. Çünkü bu iki zaferin biridir. Kardeşinle münasebeti kesmek istesen dahi geri dönülecek bir yer bırak. Belki bir gün olur münasebete lüzum görülür. Hakkında iyi düşünen kimsenin zannını hareketlerinle tasdik et. Aranızdaki samimiyete bakarak kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi hiçbir zaman senin kardeşin olamaz. Ey oğul! Hiçbir zaman ailen sana halkın en kötüsü olmasın. Kardeşin senden ayrılmaya, seninle beraber olmaktan kuvvetli olmasın. Rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. İhtiyaç zamanında yumuşaklık, varlık ve zenginlik vaktinde sertlik ne çirkin haldir. Dünyadan sana olan vazife ancak gideceğin yeri yoluna koymaktır. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine yakındır. Acıyı gördükten sonra öğütten ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle terbiye kabul eder. Ey oğul! Kader yüzünden gelecek sıkıntıyı sabır ve metanet kuvvetiyle ve ilmi yakini elde ederek def et. Gerçek dost sen yokken seni tasdik edendir. Nefsin arzularına uymak bir çeşit körlüktür. Asıl garip bir dosta sahip olmayan kişidir. Hakka tecavüz eden kişi sapa yola girer. Kifayet miktarı ile kanaat eden doğru yolu bulmuş olur. Kötülüğü geciktir. Çünkü onu ne vakit istesen yapabilirsin. Ey oğul! Ahmak adamın seninle irtibatı kesmesi akıllıya kavuşmaya denktir. Kudret değişince zaman da değişir. Başkalarından naklen de olsa gülünç şeyler söylemekten sakın. Akrabalarına hürmet et. Çünkü onlar senin kolunun kuvvetidir.
Ey oğul!

önünde çıkılması ve geçilmesi pek güç bir basamak vardır. Orada yükü hafif olanlar ağır olanlardan daha kolay geçer. Üzerinden zorla geçenler çabuk geçenlerden daha zararlıdır. Bu basamağa ulaşan her insan ya cennete veya cehenneme gider. Bu menzile ulaşmadan önce kendi nefsine dön. Ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. Oraya ulaşmada yolunu düzelt. Ölümünden sonra Allah'ı razı etmek için sana hiç fırsat verilmez. Ey oğul! Yerin ve göklerin içinde bulunan her şeyi elinde tutan zat, sana kendisinden istemek ve dua etme nimeti verdi. Duana icabet edeceğine de söz verdi. Sana bir şey vermesi için kendisine dua etmeni emretti. Ondan rahmet dile ki sana rahmet etsin. O seninle kendisinin arasına bir perde koymadı. Ve seni korumak için başkasına teslim etmedi. Ey oğul! Bir kötülük işlediğin zaman ona dön ve tövbe et. O kendine döndüğün için seni ayıplamaz. İşlediğin günahın cezasını vermekte acele etmez. Yaptığın suçu başkalarına bildirmez. Tövbe etmeni de zorlamaz. Günahların için işlediğin hakkında seninle münakaşa etmez. Ey oğul! Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Ancak O, günahtan dönmeyi sevapla mükafatlandırır. Kötülüğün karşılığını bir, iyiliğin karşılığını da 10 misli kabul eder. Sana tövbe kapısını açık bıraktı. Ona hitap edersen hitabını duyar. İçinden bir şey istersen ne istediğini bilir. O gizliyi açık olan şey gibi bilir. İstediğini arz etmeden, içini ona dökmeden, dertlerini ve sıkıntılarını bildirmeden o bilir. İşlerinde muvaffak olmak için ona sığın. Ey oğul! Allah bütün hazinelerinin anahtarını eline verdi. Dilediğin zaman kapılarını dua anahtarıyla açarsın. Dilediği zaman semanın kapılarını açar, ölü toprağa hayat veren yağmurları indirir. Fakat istediğin şeyin hemen yerine gelmemesinden endişe edip ümitsizliğe düşme. Onun vermesi senin niyetine göredir. İstediğin şey verilmeyebilir. Fakat onun yerine onun daha hayırlısı verilir. Belki istediğin şey yerine üzerinden bir bela kaldırılır ki bu senin için daha hayırlıdır. Belki istediğin yerine getirilirse sana veya inancına bir tehlike teşkil edebilir. Bunu da Allah kabul etmez ve istediğini yerine getirmez. Ey oğul! Yapacağın işler senin ve dinin için hayırlı olsun. Sana günah yükleyecek işleri yapmaktan sakın. Mal yanında kalmaz, sen de malın yanında kalmazsın. Dünya için değil, ahiret için yaratıldın. Ölüm için yaratıldın. Burada yaşamak için değil. Ne zaman terk edeceğini bilmediğin bir menzildesin. Ahiret için kâfi derecede azık hazırlayabileceğin bir yerdesin. Ahiret yolunu tutmuş,

gitmek üzeresin. Nereye kaçarsan kaç, seni takip eden ölümden kurtulamazsın. Onun seni bir kötülük üzerindeyken yakalamasından ve tövbe etmemekten kork. Şayet böyle bir şekilde yakalanırsan, kendi kendini helak etmiş olursun. O zaman seni hiçbir kimse kurtaramaz. Ey oğul, ölümü çok hatırla. Bugün ele geçirmek için çırpındığın ve ahirette kendisinden hesaba çekileceğin şeyleri şimdi düşün. Hesap için hazırlıklı ol. Ani düşersen mağlup olursun. İnsanların dünyada uzun süre yaşamaları ve istedikleri gibi gezip tozmaları seni mağrur etmesin. Allah dünyanın halini ve sonunun geleceğini açıkça bildirdi. Dünya avlayan köpek ve vahşi hayvanlar gibidir. Birbirlerine saldırırlar. Zengin fakiri yer, büyük küçüğü ezer, kahreder. Bazıları konaklamış kervanın hayvanları gibi bağlı, bazıları da bağından boşanmış, başı boş, sonu meçhul bir yolun yolcusu olmuştur ki, bunlardan birinci grup fakirler ve hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıflar, ikincisi ise kuvvetli olanlardır. Bil ki bunlar sarp bir vadide bela ve afete uğramış sürüler gibidir. Kendilerini güdecek bir kimse olmadığı gibi bu vadiden kurtuluş yolunu gösterecek de yoktur. Dünya gözlerindeki hüda nurunu söndürüp onları karanlık yollara sürükledi. Böylece onlar da nereye gideceklerini şaşırdılar. Dünya denizinin içine girerek dalgalarla ölüm kalım savaşı verdiler. Dünyayı bir kurtarıcı sandılar. Oynadılar, oynaştılar. Fakat ondan sonrasını düşünmediler. Bu gafletten uyanıldığı zaman cehaletin haktan gizlediği şeyler şüphesiz meydana çıkacaktır. Bütün insanlar bineklere binmişler, pek kısa bir zaman sonra da bu neticeye ulaşacaklardır. Fakat buna rağmen yolu takip edenler daha çabuk varır. Ey oğul! Kimin bineği gece ve gündüz gibi olursa, kendisi dursa da yoluna devam eder. Evinde istirahat içinde bulunmuş olsa da uzun mesafeleri pek kısa bir zamanda aşar ve hedefe farkında olmadan ulaşır. Dünyada gayene ulaşamazsın. Ecelinden kaçamazsın. Senden öncekilerin yolunu takip etmek mecburiyetindesin. Bunun için doğru ol. Hak için çalış. Hak olmayan şeyden uzak dur. Helalinden kazan. Böyle yapmazsan elindeki de gider. Ey oğul! Her isteyen isteğine kavuşamayabilir. Her kötülük işleyen de mahrum olmayabilir. Bir kötülük seni en üstün mertebelere ulaştıracak olsa bile kendi nefsini ondan alıkoy. İnsan malı kendisini korumak için toplar. Fakat malı toplarken kendini onun yolunda harcamaktan sakın. Aksi takdirde kaybettiğin şey topladığından çok daha hayırlı ve iyidir. Ey oğul! Allah seni hür yaratmıştır. Başkasına kötülük yapma. Şerle kazanılan hayır hayır değildir. Kötülükle elde edilen iyilik de
iyilik değildir. Allah ile aranda bir perdenin olmasını istemiyorsan, açgözlülükten sakın. Tamahkarlık seni felakete götürür. Sen kendine düşen payı idrak edebilir ve ona uyabilirsin. Allah'tan gelen az da olsa, kullardan gelen çok şeylerden daha iyidir. Ey oğul! Susarak kaçırdığın bir şeyi telafi etmek, konuşarak gücendirdiğin bir kalbi tamir etmekten daha kolaydır. Tulumdaki suyu muhafaza etmek, ağzını sıkı bağlamakla olur. İffetle içindeki fakirlik daha iyidir. Elde bulunan malı muhafaza etmek, başkasının elinde bulunan malı elde etmeye çalışmaktan iyidir. İffet için de fakirlik ve çalışmak, haksız yollardan zengin olmaktan hayırlıdır. Ey oğul! Kişi kendi sırrını başkalarından daha iyi muhafaza eder. Çok kimse var ki kendi zararına çalışır. Çok konuşan çok yanılır. Düşünen kimsenin görüşü kesinleşir. Her konuşan doğru konuşmayabilir. Her isteyen isabet etmemiş olabilir. Her giden de geri dönmeyebilir. İyilere yaklaş ki onlardan olasın. Kötülerden uzaklaş ki şerlerinden kurtulasın. İyilik kötülüğe yol açarsa kötülük olur. Çok zaman dert deva, deva da dert olur. Çok zaman ehliyetsiz kimseler öğüt verir, kendilerinden öğüt beklenen kimseler de aldatır. Ümide dayanıp işsiz güçsüz bekleme. Tembellik ölülerin işidir. Akıl tecrübeleri ezberlemektir. Tecrübelilerin en hayırlısı sana öğüt verendir. Fırsatları iyi değerlendir. Ey oğul! Fırsatları iyi değerlendir. Lokma boğazında durmadan kendine gel. Fesat, takva ve iyilik azığını kaybetmek, nefsin isteklerine meyletmek suretiyle er geç kendisine dönülecek yeri bozma. Her şeyin bir neticesi vardır. Takdir edilmiş olan her şeyi şüphesiz göreceksin. Ey oğul! Size, bütün evlatlarıma, ehlime ve bu vasiyetimin ulaştığı kimselere Allah'tan korkmayı, işlerinizde intizamlı olmayı, birbirinize iyilikle davranmayı, insanların arasını bulmayı vasiyet ediyorum. Ben dedeniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. İki kişinin arasını düzeltmek bütün nafile namazlardan, oruçlardan daha faziletlidir. Ey oğul! Allah için yetimlerin hakkını gözetin. Onları bir aç bir tok bırakarak hazırladıklarınızı zayi etmeyin. Allah rızası için komşularınızın hakkına riayet edin. Bunlar size peygamberinizin vasiyetidir. O komşular hakkında öyle tavsiyelerde bulundu ki biz onların mirasımıza da dahil olacaklarını sandık. Ey oğul! Size düşen görev karşılıklı iyi ilişkilerde bulunmak, karşılıklı olarak hediyeler vermektir. Sırt çevirip gitmek ve birbirinize dargın durmaktan sakın. İyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk etmeyin. Aksini yaptığınız takdirde başınıza kötüleriniz geçer ve sonra yaptığınız dualarda kabul olmaz.
fitneye karşı 2 yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak sütü vardır. Ey oğul, Allah'tan hakkıyla kork. Emrinden dışarı çıkma. Allah'ın zikriyle kalbini diri tut. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Eğer tutunuyorsan, Rabbinle aranızdaki bağdan daha kuvvetli hangi bağ bulunabilir? Kalbini öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Dünya malı ve ona olan aşkı terk etmekle nefsini öldür. Kalp hakla kuvvetli, hikmetle parlak ve nurlu olur. Ey oğul, sık sık ölümü an. Ölümü anmak kalbi yumuşatır. Her şeyin yok olacağını bil ve kalbine yoklukta karar kılacağını bildir. Onun dünya facialarını ve musibetlerini tek tek göster. Zamanın şiddetini ve kükreyişini, gece ve gündüzlerin aleyhine çevrildiğini düşün, hatırla ve hatırlat. Ey oğul! Daha önce geçmiş olan milletlerin kıssalarını ve hikayelerini oku. Tarihte insanların başına gelen felaket ve musibetleri düşün. Aynı şeylerin tekrarlanmaması için iyice dikkat et. Atalarının topraklarında, yaşadıkları yerlerde gez ve onların eserlerini dikkatle incele. Onlar neler yapmışlar, nereden nereye, niçin göçmüşler? Bunları incelediğin zaman, onların yakınlarından ve sevdiklerinden ayrılıp gurbet ellere gittiklerini göreceksin. Tıpkı onlar gibi sen de yakında bilmediğin ve görmediğin yerlere göçüp gideceksin. Şu halde gelecekteki yerini şimdiden hazırla ve temizle. Dünya için ahiretini sat. Ey oğul, bilmediğin bir şey hakkında söze karışma. Üzerine düşmeyen hususu konuşma. Sonunda bir felaketin gelmesinden korktuğun yolu terk et. Çünkü bir işte felaket sezildiğinde onu terk etmek, korkuyla ilerlemekten daha iyidir. Her işi ehline bırak. Ey oğul, iyi şeylerle emret, iyi şeylere ehil ol. Kötü şeylere meydan verme. Onları elinle ve dilinle geri bırak. Onları işlemekten var gücünle uzak ol. Nerede olursa olsun zor işlere hakkı bulmak için gir. Bütün işlerde nefsini zorla. Onu emin bir yere, kuvvetli bir güvene getiresin. Allah yolunda iyi çalış. Onun yolunda mücahede ve mücadele etmekten çekin. Bütün işlerinde Allah'a sığın. O en iyi koruyucu ve en yakın kurtarıcıdır. Her işinde Allah'a teslim. İstediğini yücelten, istediğini alçaltan O'dur. Ey oğul! Herhangi bir kimsenin ağır sözleri seni yolundan alıkoymasın. Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır. Haksızlık karşısında hakka sabretmek en iyi ahlaktır. Bir işi yapmadan önce çokça düşün. İyi karar verebilmek için güvenilir kimselerle istişare.

0: bir. En büyük zenginlik akıldır. İki. En büyük vahşet kibirdir. Üç. En büyük fakirlik ahmaklıktır. Dört. En büyük meziyet güzel ahlaktır. Beş. Ahmaklarla asla dostluk kurma. Çünkü o sana faydalı olayım derken zarar verir. Altı. Yalancılarla dostluk kurma. Çünkü onlar sana uzak olanı yakın, yakın olanı da uzak gösterirler. Yedi. Cimri insanlarla yakınlık kurma. Çünkü cimri adam ihtiyacın olan şeyi bile senden esirger, vermekten çekinir. Sekiz. İslam hayatından uzak olanlarla dost olma. Çünkü seni adi şeylere götürürler.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspirli. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüs Camii İmam Hatibi. Cin Suresi 1-13. Ayet-i Kerimeler.
1: Seslendiren Hayri Küçükdil.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var. Ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki, yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz.

0: Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledilmesi

edildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla, ey Rabbimiz, dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle, ey Rabbimiz, peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah hepimize selam ismiyle muamelede bulunmayı, selamı aramızda yaymayı, o selamla da darusselam olan cennetin kapılarını açmayı nasip eylesin. Bir özürle başlayacağım bugünkü dersimize. Geçen ders biliyorsunuz ders yapamadık elektrik kesintisinden dolayı. Ama saat 7 gibi elektrik gelmişti aslında. Ben biraz da uzaklardan gelen kardeşler mağdur olmasın diye bu şeyi söyledim arkadaşlara. 7'ye kadar gelmezse mesaj yazın arkadaşlar. Yorulmasınlar buraya kadar. Artık içimizden ne geçirdik bilemiyorum ama 7'de geldi elektrik. Ben aşağıya indim. Baktım ki bir sürü insan gelmiş. Meğer kaydı olmayan kardeşler de varmış. Hele bir tane abla, çarşaflı bir ablamız, tek başına ta 500 evlerden gelmiş. Öyle üzüldüm ki, yani demek ki ne yaparsak yapalım, burada bu sofrayı bir şekilde yürütmemiz lazım. Onun için yapacağımız şey, yorulma nedir bilmeden, farklı bir şeye takılmadan, Allah adına, Allah namına, nefsimizi hiç karıştırmadan, sadece dilimizden söylediklerimizle de değil, içimizden dahi geçirmeden, o çok zor, keşke onu becerebilsek, sahabeyi bile zorlayan bir şey o. İnşallah amacımız o olsun, gayretimiz o olsun, ihlas adına bir azmimiz olsun, kulluğumuza derinlik kazandırmak için bir azmimiz olsun inşallah. Belki dilimizi tutmaya başladığımız zaman, İçimiz içinde Rabbimiz bizlere yardım edecektir. Allah hepimize nasip eylesin inşallah. Bugün geçen hafta yapamadığımız dersi yapacağız inşallah. Dersimizin başlığı mecazi anlamda Ehl-i Beyt. Hatırlarsanız Ehl-i Beyt'i biz tasnif ederken geçmiş derslerimizde bir geniş anlamda Ehl-i Beyt dedik. Bir de dar anlamda Ehl-i Beyt dedik. Geniş anlamda Ehl-i Beyt'ten kastımız neydi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kerime zevceleri, bizlerin anneleri onlar. Müminlerin anneleri olan Hatice anamızdan Mari anamıza kadar, hepsinden Allah ebeden razı olsun. O hanenin kutlu sakinleri onlar. Onlar Ehl-i Beyt'ten, geniş anlamda Ehl-i Beyt dediğimiz zaman, Zeyd bin Erkam'ın radıyallahu anh rivayetini esas aldığımız zaman, ki o rivayeti esas almak zorundayız, sadaka almaları haram olan Ali ve çocukları, Cafer ve çocukları, Akil ve çocukları, Abbas ve çocukları. Bu dört tane aleyhissalatü vesselam Efendimizin en yakınları olan ve onların çocukları olan, o zümrede geniş manada Ehl-i Beyt'in içerisine dahildir. Dar manada Ehl-i Beyt'e gelince, dar manada Ehl-i Beyt'te dört isim görürüz sadece. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli vesilelerle bunlar benim ehlimdendir, benim Ehl-i Beyt'imdir deyip cübbesinin altına alıp âlâ âbâ dediğimiz cübbesinin altında onlar için dua edip, her peygamberin nesli kendindendir, benim neslim ise Fatıma'dandır deyip nesli Muhammediye'yi işaret ettiği Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, bu dört kişi nesli Muhammedi olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin dar manada Ehl-i Beyt'idir. Bugün işleyeceğimiz sınıf ise ne geniş manada Ehl-i Beyt'e benziyor, ne dar manada Ehl-i Beyt'e benziyor. Onun için başlığımız zaten mecazi anlamda. Şimdi ben anlatmaya başlayacağım dilim döndükçe. Ama siz hep zihninizde şunu tutun. Kureyş'ten olmayacak. Belki Arap da olmayacak. Haşim oğullarından olmayacak. Abdülmuttalib'in çocuklarından olmayacak. Ali'den ve Fatma'dan olmayacak. Dolayısıyla Hasan'ın ve Hüseyin'in kardeşleri olmayacak. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin o pak lisanıyla ehli beytim diye işaret edilecek. Bugün aslında işleyeceğimiz zümre böyle bir zümre. Bu saydıklarımı hiç unutmayın. Ne Arap onlar, ne Kureyşli onlar, ne Haşimoğullarından, ne Abdülmuttalip oğullarından, ne Ali'nin evlatlarından. Ama Efendimiz ehli beytim deyip onları bize işaret edecek. Onun için onlara biz mecazi anlamda ehli beyt diyeceğiz. Efendimiz için belki nesebi anlamda bir bağları olmayan insanlar bunlar. Ama bir şey yapmışlar. O bir şeyin de arkasındayız biz. Çünkü o bir şey bize de bir şey kazandıracak. Bir şey yapmışlar ki onlarca, yüzlerce sahabinin içerisinden birileri böyle bir şerefe nail olmuş. Öyleyse gelin biz onu anlamaya çalışalım. Mecazi anlamda ehli beyt dediğimiz zaman dostlar iki sınıfla karşı karşıya geliriz. Bunlardan bir tanesi aleyhissalatü vesselam Efendimizin evlatlıkları, azatlıkları ve hizmetlileri. Üç sınıf saydım, üçüne de dikkat edin. Evlatlıkları, azatlıkları ve hizmetlileri. İkinci sınıf aleyhissalatü vesselam Efendimizin direkt

hizmetinde bulundukları için Efendimizin Ehli Beyt olarak seçtikleri. Dolayısıyla bugün biz mecazi anlamda Ehli Beyt dediğimiz zaman bu iki sınıfın çerçevesi dahilinde bu meseleyi anlamaya çalışacağız. Tabii ben meseleyi sıkıştırmak istemiyorum, ancak bugün eğer becerebilirsem birinci sınıfı, evlatlıkları, azatlıkları ve hizmetlilerini size anlatmak istiyorum. Eğer bu derse sığdırabilirsek onu, sığdıramazsak Allah kerim bir dahaki dersten devam ederiz. Bu ders bunu bitirdiğimiz zaman bir dahaki dersimizin başlığı şimdiden belli olmuş oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Ehli Beyt olarak seçtikleri. O halde biz evlatlıkları, azatlıkları ve hizmetlilerinden bir başlayalım. Şimdi asr-ı saadet dünyası dediğimiz o dünya, biliyorsunuz miladi 6. yüzyılda Mekke'de ve Medine'de söz söylemeye başladı. Söz söylemeye başladığı zaman sosyal bir hayat vardı o günün Araplarının içerisinde. Ve o günün dünyasında kölelik diye bir müessese var. Bu müessese olarak kullanılır kullanılmaz o ayrı bir mesele, ama böyle bir sosyal olgu var. Evlatlık da var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o dünyada, o çağda Kur'an'ın o dirilten mesajlarını o insanlara duyurmaya başladığı zaman Kur'an mevcut sorunların hepsine çözüm olabilecek sözler söyledi o günün dünyasında. Hiçbir mesele yoktur ki Kur'an o meseleye temas etmiş olmasın. Hele bu mesele sosyal bir mesele ise, insanların haklarıyla, hukuklarıyla alakalı bir mesele ise, asla Kur'an bu meselede sessiz kalmadı. Kölelik meselesi için de biz Kur'an'ın, dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin söz söylediğini biliyoruz. Evlatlık meselesinde de Kur'an'ın ve sünnetin söz söylediğini biliyoruz. O söylenen sözlere baktığımız zaman aslında şöyle bir dil görürüz orada. Kur'an'da, sünnette mevcut o sosyal yarayı bir hukuk zeminine oturtmak için sözler söylüyor. Tamamen bir anda kaldırabilirdi ama bunu yapmadı. Ancak biz Kur'an ayetleri içerisinden çok rahat şunu görebiliyoruz. Aslında Rabbimizin nihai anlamda vardırmak istediği nokta köleliğin tamamen ilgasıydı. O gün için yaygın bir hal olduğu için bir anda kaldırıp da sosyal bir faciaya sebebiyet vermeden tedricen, ama özellikle nihai hedefte tamamen ilga etmek gibi bir hedefi vardı. Ancak şunu itiraf edelim ki Kur'an'ın o nihai hedefi Müslümanların nihai hedefi olamadı. Ne yazık ki. Hicri 1. asırda, 2. asırda, 3. asırda ne yazık ki kölelik o günkü şartlarda olmasa dahi Müslümanların içerisinde hep yaşadı. Biz Efendimizin dünyasından baktığımızda Kur'an'ın söylediği şekilde Efendimizin dünyasında bizatihi kendi şahsıyla alakalı olan kesimlerde evlatlık meselesinde de kölelik meselesinde nasıl bir dil ve yol kullandığını görüyoruz. Belki direkt meselemizle alakalı değil ama bu meseleye de kısmen temas etmiş olacağız. Bu üç sınıfı gelin örnekler üzerinden anlayalım. Evlatlıklar, azatlıklar ve hizmetliler. Evlatlıklar dediğimiz zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasından bir isim karşımıza çıkar. Bizatihi Efendimizin evlat olarak aldığı birisidir bu. Bu Kur'an'a Müslüman olarak adını yazdıran tek sahabi Zeyd bin Harise'dir. Aslında orada Zeyd'in adının anılması, inanın, Zeyd'e verilmiş büyük bir şereftir. Ad anılmadan da olay anlatılabilirdi. Kur'an birçok meseleyi böyle anlattı. Ama olay o kadar ağır bir olaydı ki adını anarak Kur'an, dolayısıyla Rabbimiz Zeyd bin Harise'ye şeref vermiş oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki evlatlık olarak Zeyd bin Harise 33 yıl
Zeytin

Zeyd İbni Muhammed'di. İnsanlar ona böyle hitap ederlerdi. Ne zaman ki Ahzab suresinde evlatlık meselesinin hukuku sayılan ayetler nazil oldu. Evlatlıklarınızı kendinize nispet etmeyin. Kendi babalarına nispet edin hukuku nazil oldu. Ondan sonra bir daha Zeyd İbni Muhammed Zeyd bin Harise diye anıldı. Yoksa dediğim gibi 33 sene boyunca Zeyd'in babasının adı unutulmuş. O Zeyd İbni Muhammed diye anılmıştı. Peki nasıl olmuştu da Efendimizin evlatlığı olmuştu? Bir şöyle onun hayatına baktığımız zaman aslında Zeyd bin Harise'nin çok büyük ve değerli bir aile mensubu olduğunu görürüz. Öyle sıradan bir köle olarak gelmiyor Mekke'ye. Annesiyle beraber dayılarını ziyarete giderken annesi Tay kabilesinden, babası Kelp kabilesindendir. İki kabile de bölgede bilinir. Kelp kabilesini defaatle bu kürsüde farklı sahabileri, farklı olayları anlatırken ben size anlatmıştım. Tay kabilesi de öyle ama Tay kabilesinden Hatem-i Tai dersem hepiniz o kabilenin neresi olduğunu anlayacaksınız. Hatem-i Tai'nin oğlu da Kur'an'a teslimiyet noktasında çok farklı bir yerde duran Adi İbni Hatem'dir ki onun da birçok meselede adının karıştığını biliyoruz asr-ı saadet olaylarına. Dolayısıyla Zeyd bin Harise gerek baba tarafından gerek anne tarafından bölgenin Hicaz'ın saygın ailelerinden annesiyle beraber Tay kabilesine dayılarının yanına giderken yolda ışkıyaların saldırısına uğrar. Gözlerinin önünde annesini kaybeder. 6 yaşındaki bir çocuk iken Mekke'ye gelir köle pazarında satılır. O birkaç el değiştirir bir rivayete göre. Bir rivayete göre de direkt Hazreti Hatice validemizin yeğeni olan Hakim İbni Hizam onu satın alır. Birkaç sene Hakim İbni Hizam'ın yanında olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Hatice validemizle evlenince ki Efendimizin o zaman yaşı 25. Zeyd bin Harise'nin yaşı da olmuş o günler 16. Hakim İbni Hizam Zeyd bin Harise'yi halası olan Hazreti Hatice'ye düğün hediyesi olarak veriyor. Hatice anamız da onu Efendimiz'e hediye ediyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'le buluşması böyle başlıyor. Efendimizin yanında kalmaya başlayınca daha peygamberlik yok. Bakın 25 yaşlarından bahsediyoruz. İnanılmaz derecede Efendimiz'e karşı bir muhabbet duyuyor. O günlerini anlatıyor Zeyd bin Harise. Ben diyor hakimin yanında kaldığım zaman mektuplar yazıyordum. Mekke'ye gelen tüccarlara verip de kabilemden birine ulaştırmaları için. Oturuyordum gelen geçen tüccarların yürüdükleri yolların üzerine bakıyordum Mekke'nin dışında Kelp kabilesine doğru şiirler söylüyordum. Belki biri duyar da benim babamı amcamı tanıyan biri çıkar da sizin oğlunuz falanca yerde diye benden onlara haber götürürler. Onlar da gelir beni alırlar diye şiirler söylüyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama ne zaman ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la buluşuyor bunların hepsini terk ediyor. Ben asıl özgürlüğü onun yanında buldum diyor. Ama o verdiği haberler bir gün ulaşacaktır babasına ve annesi, babasına ve amcasına. Babası Harise, amcası Kap. Sonra Mekke'ye gelecekler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı bulacaklar. Efendimiz'e kendilerinin kim olduklarını söyleyecekler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den Zeyd'i isteyecekler. Hatta babası Harise diyecek ki ey Muhammed ne kadar istiyorsan kurtuluş fidyesi olarak azatlık bedeli olarak iste ödeyelim onu Zeyd'i alıp götürelim memleketimize. Efendimiz'in sözü şu vallahi diyecek ne kadar para verirseniz verin ben Zeyd'i size vermem. Soralım ona. Sizinle mi gelmek istiyor, benimle mi kalmak istiyor? Sizinle gelmek istiyorsa alın götürün, bila bedel, tek bir dirhem ödemeden. Ama benimle kalmak istiyorsa hiçbir şekilde onu size vermem. Zeyd bin Harise'ye haber gidiyor. Geliyor Zeyd bin Harise.

babayı, amcayı, yıllar geçmiş aradan. Efendimiz tanıştırıyor, belki tanıyor, bilemiyoruz. Sarılıyor, ağlamaya başlıyor. Göz yaşlarını sildikten sonra babası diyor ki seni almaya geldik. Sevineceği

yabancı memleketi babanın memleketine tercih mi edeceksin? Nasıl böyle bir şey söylersin? Vallahi baba, sen bir tanısan, bu insanı bir tanısan, niye benim böyle bir karar verdiğimi anlayacaksın. Bakın dikkat edin dostlar, peygamberlik yok ortada. Biz öyle birine ümmet olmuşuz ki ona ümmet olmak devlet olarak, iftihar olarak bize yeter. Muhammedul Emin'di o. Ondan sonra Muhammedun Resulullah oldu. Öyle etkiliyordu ki insanları ahlakıyla, duruşuyla. Öyle olduğu için Risaletin tacı onun başına yakıştı. Hatemen Nebiyyin olarak peygamberlik mührünün son halkası oldu ve bu işi kıyamete kadar noktaladı. Eğer o böyle olmasaydı ashab diye bir şey olur muydu bilemiyoruz. Ashab onun elinde böyle bir ahlakla yoğruldu. Bunu görerek ona hayran oldular, etrafında pervane oldular. Bunu söyleyince Zeyd bin Harise'nin babası artık hiçbir şey söylemiyor. Madem sen kendin kalmak istiyorsun, kal diyor, bırakıp gidiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öz babasını değil kendisini tercih ettiği için Zeyd bin Harise anında o gün elinden tutuyor, götürüyor Kabe'nin avlusuna. Ey insanlar deyip insanları etrafında topluyor. Elini tutup kaldırıyor Zeyd bin Harise'yi. Ey Mekkeliler, bilin ki bundan sonra Zeyd Muhammed'in oğludur. Zeyd Muhammed'in varisi, Muhammed ise Zeyd'in varisidir diyor. Ve o günden sonra işte Zeyd, Zeyd İbni Muhammed diye anılıyor. 33 senede böyle devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin onunla olan ilişkileri, ona olan muhabbeti, onun Efendimiz'e olan muhabbeti bambaşka bir şeydir. Çok sevdiği, annemden sonra annem dediği Ümmü Eymen validemizi Zeyd bin Harise ile evlendirecek. Zeyd bin Harise aslında kabilesinden olduğu için, Kelp kabilesinden, beyazdır süret olarak. Ümmü Eymen validemiz de beyazdır ama Habeşistanlıdır. Allah iki tane beyaz olan bu sahabilerden Üsame gibi simsiyah bir çocuk doğuracak. Üsame simsiyah olunca Medine'de birileri dedikodu yapmaya başlayacaklar. Diyecekler ki Üsame Zeyd'in oğlu değil. Efendimiz de çok üzülecek buna. Bir gün ikisi beraber baba oğul. Artık Üsame kaç yaşındaysa biliyorsunuz, Efendimiz vefat ettiği zaman Üsame'nin yaşı sadece 18'di. Yolculuktan geliyorlar, ikisinin de yüzleri kapalı. Mescid-i Nebevi'ye giriyorlar, ayakları açık. O günde dışarıdan gelen bir alim var. O günün dünyasında böyle alimler var. Arraf derler onlara, darraf derler onlara, farklı özellikleri vardır. Yüzleri kapalı olan o baba ile oğlun ayaklarına şöyle bir bakar. Bunlar birbirlerindendir der. Sonra yüzleri açılır, bakarlar ki biri Üsame, biri Zeyd. Efendimiz o kadar memnun olur ki o dedikodular önlenecek. O zatın sözüyle insanlar artık ileri geri konuşmayacak diye bunu bir müjde olarak Ayşe anamıza götürür. Ey Ayşe, bak falanca zat böyle dedi diye memnuniyetini söyler. O ailenin Efendimizin nazarında gerçekten bambaşka yeri var. Üsame'yi ne kadar sevdiğini ben size defaatle anlattım. Hazreti Ömer hilafet günlerinde Medine'nin dışından ganimet malları geldiği zaman Üsame'nin payını kendi öz oğlu Abdullah İbni Ömer'in payından daha fazla tutmuştu. Abdullah İbni Ömer soruyor, baba diyor niye öyle? Ben de aynı işi yaptım, o da aynı işi yaptı. Niye ona fazla da bana az? Oğlum diyor, vallahi onun babasını Allah Resulü senin babandan daha çok seviyordu. Onu da senden daha çok seviyor. Ona olan muhabbetin nasıl olduğunu sahabe de çok iyi biliyor. Böyle olduğu için Efendimiz o eve, ister Zeyd bin Harise olsun, ister Üsame olsun, isterse evin hanımı olan Ümmü Eymen olsun, farklı bir gözle bakıyor ve her daim Ehli Beytim diye onları bağrına basıyor. Asıl onları direkt Ehli Beytim diye nitelendirdiği bir hadis var.

0: ki o hadis mecazi anlamda Ehl-i Beyt sayıldıkları için bizim için mühim bir hadistir. Biliyorsunuz Zeyd bin Harise çok iyi bir savaşçıdır. Hatta Ayşe anamız der ki ne zaman Zeyd bir askeri birliğin içerisindeyse kesinlikle komutan odur. Ve bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mute Savaşı'na kadar göndermiş olduğu seriyelere onlarcasında komutan olarak Zeyd bin Harise'yi görürsünüz. Öyle bir askeri dehası vardır, askeri kabiliyeti vardır. Böyle olduğu için de Efendimiz aleyhissalatü vesselam genelde Zeyd bin Harise'yi kullanır. Mute Savaşı'nın da ilk komutanı odur. Biliyorsunuz Mute'de şehit olacak. Arkasından Cafer-i Tayyar, arkasından Abdullah İbni Revaha, onun arkasından Halid bin Velid sağ salim orduyu getirecek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Malikel Mülk,
2: Malikel Mülk'sün ki ellerim senin kudret elinde, bedenim hücre hücre mülkünde, iradem senin iradende.

0: Yüzüm secdelerine emanet, hüzünlerim merhamet denizinde inci gibi büyümeye hasret. Umutlarım ebedi bahçelerde çiçekler açacak, meyveler verecek.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Şehadet haberi gelince Medine'ye aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmü Eymen validemize gidecek. Üsame'yi bağrına bastığı zaman söylediği cümle şudur: bunlar ehli beytimin bakiyesidir. Dikkat ettiniz mi cümleye? Bunlar ehli beytimin bakiyesi, yani ehli beytimin arta kalanlarıdır. İşte bu açık ifade özellikle aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında Zeyd bin Harise'nin ve onun ailesinin evlatlık olarak o haneye girmiş olmasına rağmen nasıl ehli beytten sayıldığının en açık işaretidir. Dolayısıyla evlatlık babında biz bunu söyleyebilir, bunu örnek olarak verebiliriz. İkinci sınıfa gelelim, azatlıkları. Azatlık nedir? Köle olarak girmiştir ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz ya onları köle olarak satın almıştır ya onlar hediye olarak gelmişlerdir o haneye. Köle olarak tutmayıp onları hürriyetlerine kavuşturmuştur. Hani dedim ya, nihai anlamda Kur'an'ın varmak istediği hedef köleliği tamamen kaldırmaktır. Bunun fiili olarak Efendimizin dünyasında örnekleri var. Bakın İbni Asakir'in verdiği rakam üzerinden konuşalım. İbni Asakir diyor ki 26 tane insanı Efendimiz azat etti. Yani o haneye köle olarak girmişlerdi ama Efendimiz ne yaptı? Onları azat etti, onları hürriyetine kavuşturdu. Bazıları özellikle Efendimizin nesebiyle ailesiyle ilgili eserler veren bazı alimlerimiz bu 27 sayısını daha da ileriye götürürler. Hadi biz İbn Asakir'in üzerinden konuşalım. 27 tane insanı Efendimiz aleyhissalatü vesselam azat etti. Ebu Rafi onlardan bir tanesidir. Sefine onlardan bir tanesidir. Sefine ne demek? Gemi demek. Efendimizin yükünü ve ashabın yükünü taşımakta hiçbir beis görmediği için yükleyin bana, yükleyin dediği için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün ona demiştir ki o bizim gemimizdir demiş. Adı Sefine kalmıştır. Kendi adı nedir onu ancak araştıran bulur. Sefine onlardan bir tanesidir. Sükran ya da bir diğer okuyuşuyla Sekran onlardan bir tanesidir. Ebu Kepşe onlardan bir tanesidir. Bunların her biri için çok şey söylenir de bizim asıl meselemiz azatlıkların da doğrudan ehli beyt olarak ifadelendirilmesi olduğu için bu isimlerin dışında bir isme dikkatinizi çekeceğim. Aslında o ismi benden çok kez duydunuz. Kim o? Sevban İbni Bücdüt. Aslen Yemenli olan ama ashab içerisinde çok farklı bir yeri olan, yiğit mi yiğit, muhabbette zirve olan bir isim Sevban, Seyyidine Sevban. Ona direkt aleyhissalatü vesselam ehli beytimdensin dediği için biz azatlıklar bahsinde ona misafir olacağız bugün inşallah. Sevban çok da güzel bir isimdir. İnşallah aranızda yayılır. Şöyle şimdiden kendi aklınızda tutun. Oğlunuz mu olur, torununuz mu olur bilmiyorum. Bu isim güzel bir isimdir. Anlamı da elbise kuşanan demektir. Ama ben isimlerle sahabe arasında bağ kurarken şöyle bir bağ kurmuştum Sevban'a bir zamanlar. Takva elbisesini kuşanıp hiç çıkarmayan bir yiğit. Sevban demek bu demek aslında. O giydiği elbise sıradan bir elbise değil. O iman elbisesini, takva elbisesini giymiş, onu kuşanmış, onu da temsil etmiştir bir ömür. Şimdi hayatından bazı şeyler görünce siz de hayran olacaksınız.

ona. Onun için inşallah onun ismi de aramızda bu vesileyle yayılmış olsun. Satılıyor Yemen'den gelmiş köle olarak Medine'nin pazarında. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz satın alıyor. O haneye geliyor. Birkaç ay, bilemiyoruz ne kadar, Efendimiz azat ediyor. Azat ederken söz şudur: Sevban, istersen geldiğin memlekete dönebilirsin. Yemenlidir aslen, Yemen'e gidebilirsin. Ya Resulallah diyecek Sevban, ben hürriyeti senin yanında buldum. Ne işim var benim Yemen'de? Vallahi beni eğer sen zorla göndermezsen ben senin hanenin hizmetçisiyim. Efendimiz de çok sevmiş onu ve orada kalmaya başlıyor. Kalırken, kaldıkça, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamı tanıdıkça sevgisi daha da ziyadeleşir. Öyle bir hale gelir ki aşk hali, artık ne derseniz ona, sahabenin sevdası, sahabenin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e duydukları sevda, o sevdanın ifadesi yok, kelimelerle ifade edilmez. O sevdanın zirvelerinde olduğu bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'nin dışına çıkmış, biraz geç dönmüştür eve. O da Efendimiz'i özlemiş, başlamıştır ağlamaya. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönüp geliyor, gözyaşları içerisinde Sevban'ı görünce, Sevban diyor, bu ne hal? Ya Resulallah diyor, aklıma bir şey geldi. Dedim ki kendi kendime, ben Medine'de, peygamberin şehrinde birkaç saat Efendimiz'i görmesem onu acıkıyorum, özlüyorum. Şimdi yarın ben cennete gitsem, sen de girsen cennete, sen cennette peygamberlerle, nebilerle, sıddıklarla olacaksın. Ben sıradan bir müminim, cennetin alt tabakalarında olacağım, seni görmeyeceğim. E ben ne yapayım ki o cenneti, o cennette sen yoksun. Orada Efendimiz her söylediğinde sahabe için düğün bayram olan o sözünü bir daha direkt Sevban'a söyler. Sevban, unutma, kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne yani ya Resulallah, ben şimdi seni görecek miyim? Sevban, unutma, kişi sevdiğiyle beraberdir. O gün benim için düğün bayramdır diyor Sevban. Bu sefer sevincinden ağlamaya başlar. Yetmez aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu müjdesi, semanın kapılarından Nisa suresinin 69. ayeti nazil olur. Onlarca sebebi nüzul kitabına göre bu olayın bizzat faili Sevban'dır. İnen ayet bu müjdeyi Kur'an tarafından tasdikler. Allah ve Resulüne itaat eden, Allah Resulünün yolundan giden, o itaatin bir karşılığı olarak Allah'ın kendilerine nimet verdiği dört sınıf: nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Dört sınıfı sayar, onlardan daha güzel dost mu var diye de son cümleyi söyler. İşte bunları duyunca Sevban sevincini artık diyecek yoktur. Muhabbetinin karşılığını böyle almıştır. O Sevban bize tam aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu lisanından 128 tane hadis rivayet etmiştir. Şimdi ben her o hadisi hatırladığımda Sevban'a bir Fatiha gönderiyorum. Biliyorum ki siz öğrenseniz aynısını yapacaksınız. Onun için bildiğiniz bir şeyi size söyleyeceğim şimdi. Özellikle 128 hadisten onu seçmemin sebebi de o. Hepiniz biliyorsunuz, hepiniz yapıyorsunuz. Ama bunu bize söyleyen kim olduğunu bilmediğiniz için Sevban'la o hadis arasında bağ kuramıyordunuz. Şimdi ben onu söyleyeceğim size. Diyor ki Müslim'in salat bahsinde geçen bir hadis. Bu hadisin farklı varyantları var. Ayşe anamızdan gelen rivayet biraz daha farklıdır. Ama ben direkt Sevban radıyallahu anh'ın bize aktardığını söylüyorum. Müslim'in salat bahsinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam farz namazını bitirince üç kez estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah der. Ondan sonra Allahümme enteselam ve minkeselam tebarek de zel celali vel ikram der. Hepimiz söylüyoruz değil mi bunu?
Şimdi anladık mı bu hadisi bize kim rivayet etmiş? Sevan radıyallahu anh rivayet etmiş. O halde biz her namazın arkasından bu hadisi söyler söylemez aklımıza Sevan gelecek. Hemen aklımıza onun Allah Resulü aleyhissalatü vesselama duyduğu o derin muhabbet gelecek. Aramızdaki o muhabbet inşallah Sevban'ın üzerinden, hani salihleri anınca meclis rahmete gark olur ya, aklımıza anında Sevban gelince bizim de aklımıza muhabbet adına şeyler gelecek inşallah. Ben emaneti size verdim, artık nasıl biliyorsanız öyle yapın. Şunu da söylemek lazım, ashabın o amellerine ulaşma noktasında biz ne kadar amel edersek edelim, ne kadar gayret edersek edelim yetişmeyeceğimiz muhakkak. Neden? Çünkü bir olaya sebep olan o olayı yapan gibidir. Es-sebebu kel-fa'il, sırrı buradan. Dolayısıyla bir hayır yapılmış, hayırı tekrar edenler o hayrın ilk yapanının hesap defterine hasenat adına bir şeyler yazdırırlar. Biz sahabeyle çıkmış olduğumuz bu yarışta şimdi onlarla yarışıyoruz. Attığımız her adım onların hanesine yazdırıyor. Geçmek mümkün müdür? Geçmek mümkün değil. O halde geçme gibi bir hedefimiz olmamalı. Bu boş bir hedef olur. Ya nasıl bir hedefimiz olmalı? Onların yolunda yürüme hedefimiz olmalı. Gayret ve çaba bu olmalı. Onlar da kendilerinin vardıkları bu şerefin nasıl büyük bir şeref olduklarının bilincindeler, biliyor musunuz? Bakın Sevban'ın üzerinden konuşuyoruz, ona bir örnek vereyim size. Hayatının son demleri, hastalanıyor Humus'ta, Suriye'de, artık vefatına yakın bir zaman dilimi. Hicretin 54. yılı, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasından 50 küsür yıl yaşamış. İnsanlar duyuyorlar ki Sevban, Efendimizin azatlısı olan Sevban hastalanmış. Öyle bir hücum ediyorlar ki o evin kapısına, evin kapısı bir anda miting alanına dönüyor. Herkes son bir kez Sevban'ı görelim diye birbirleriyle yarışıyorlar. Bölgenin valisi Abdullah İbni Kart da duyuyor onun rahatsızlığını, o da geliyor. İnsanları yara yara vali olduğu için içeriye giriyor. Sevban uzanmış yatağa, başucuna oturuyor. Orada latife yollu şöyle bir şey söylüyor. Sevban diyor, sen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın değil de sıradan bir insanın kölesi olsaydın halin nice olurdu? Söz nedir biliyor musunuz? Eğer ben sıradan bir insanın kölesi olsaydım, Allah senin gibi bir valiyi benim gibi bir kölenin ayağına getirmezdi. Hangi kapının kölesi olduğunun çok iyi bilincinde o. Nasıl bir şerefi kazandığını çok iyi biliyor o. Eğer ben sıradan bir insanın kölesi olsaydım, senin ne işin vardı benim kapımda? Ben Yemenli bir köleydim. Ama öyle bir kapıya ben köleyim ki, ve öyle bir kapıdan azatlığımı aldım ki, bakın Sevban deyince şu ana kadar 1400 küsür senedir herkesin yüreğinde bir şeyler oldu. Son Adem'e kadar, kıyamete kadar da olmaya devam edecek. Nasıl biri, nasıl bir kameti, nasıl bir değeri var siz buradan anlayın. Şeref böyle bir şeref. Ancak bakın, çok mühim bir noktaya dikkat çekeceğim ve bundan sonra söylediklerimi biliyorum şimdiye kadar çok iyi dinlediniz. Zaten dinleyemezseniz ben konuşamam ama bundan sonra biraz daha dikkatli dinleyin. Şeref inanılmaz düzeyde duruyor. Şeref arttıkça sorumluluk da ona göre artıyor. Bu şeref sorumluluk dengesi ashabın dünyası içinde, özel olarak Ehl-i Beyt içinde çok mühimdir. Bizler için de mühimdir. Şimdi biz şöyle bir parça insanların nezdinde şeref ve itibar kazandığımız zaman, ben ne adammışım dediğimiz anda Allah burnumuzu yerden yere batırır. Çünkü onu söylemeye hakkın yok senin. Sana eğer şeref, izzet kazandırdıysa Allah, imandan kazandırdı. Öyleyse eğer
O şerefi ve izzeti kendi şahsından bilme. İman ettiğin değerlerden bil, ona dört elle sarıl ki gereğini yerine getiresin. Şimdi biz Sevban'ın şahsında, biraz sonra size anlatacağım başka bir sahabinin şahsında da bu şeref sorumluluk dengesini görüyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashaba, özel olarak da ehli beytine bunu yaptı. Hatırlayın Kur'an'da ehli beyt derslerini, özellikle analarımızın dünyalık taleplerine karşı Rabbimizin söylediği o ayetler, gelen o ikazlar da aslında şeref sorumluluk dengesinin bir işaretiydi. Siz öyle bir hanenin sultanısınız ki siz dünyalık isteyemezsiniz. Dünyalık bir talepte bulunamazsınız diyor orada analarımıza. Artık ne istemişlerse o dersleri hatırlayın. Ortadaki şeyler belliydi zaten ama ikaz anında onları belli bir noktaya getirdi. Şimdi size iki rivayet aktaracağım. Bu iki rivayetin üzerinden biz şeref ve sorumluluk dengesi adına işin içerisine ne olur? Elinizi ayağınızı öpeyim ne olur? Kendinizi de katarak, sakın dışında tutmayın, ben nefsime de aynı şeyi söylüyorum. Kendinizi de katarak bu şeref sorumluluk dengesi adına dünyamıza izler taşıyalım. Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Ravi kim? Hazreti Sevban. O bize anlatıyor. Zaten Sevban'ın üzerinden anlamaya çalışacağız. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı boyunca hayatından çıkarmadığı bir adeti vardı. Söyleyince hemen hatırlayacaksınız. Medine'nin dışına bir iş, bir sefer için çıktığında ehlinden en son vedalaştığı Hazreti Fatma idi. Medine'ye döndüğünde de ehlinden ilk buluştuğu Hazreti Fatma idi. Bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir sünneti. Hatırlayın başka derslerde ben size Hakim'in Müstedrek'inde geçen bir rivayet aktarmıştım. Hani Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtimal ki Hayber seferinden sonra mescide gelip iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra Hazreti Fatma'ya doğru yürüdüğünde Fatma da babasını karşılamak için yürüyüp birbirlerine sarılıp buluşup ağlamışlardı ya. O ara Hazreti Fatma anamız Efendimizin üzerinden yolculuktan kalan o tozları eliyle silkelerken baba ne zaman bitecek bu sıkıntılar, bu ızdıraplar dediğinde Efendimiz bir müjde vermişti ki o müjdeye şimdi hepimiz en gür sedamızla elhamdülillah sadak da ya Resulallah diyoruz. Ne demişti Efendimiz? Sabret kızım, gün gelecek babanın adı dünyanın her tarafına, kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kiremitten taştan yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle girecektir. Sadak da ya Resulallah diyorsunuz değil mi? Var mı şu anda dünyanın dört bir tarafında Muhammedun Resulullah demeyen, az çok her tarafta elhamdülillah şu anda dünyanın dört bir tarafında bu var. Ama burada bir şey var. Bir şey var ki o çok mühim ve bize verilmiş bir hedeftir o. Dünyanın dört bir tarafında bazılarında minarelerden, bazılarında gizli olarak Muhammedun Resulullah söyleniyor. Sana, bana, başkasına düşen vecibat şudur. Her tarafa özgürce o ezanın çağlamasına ait bir şeyler ortaya koymaktır. Allah hepimize bunu nasip etsin. Buna ait bu rivayete benzer bir rivayet. Sevan diyor ki geldik seferden. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'ye gitti. İki rekat şükür namazı kıldı. Sonra Fatma'ya doğru yürümeye başladı. Biz de arkasındayız. Nereden gelmişse Hazreti Fatma'ya hediye gelmiş. Çok güzel bir örtü, artık ne kadarsa güzellik, bizim perdelerimiz onun yanında ne olur bilmiyorum da çok güzel bir örtü gelmiş bir yerden hediye. Onu kapısının üzerine asmış. İki tane de gümüşten bilezik, bileziksiz künye olarak da anlayabilirsiniz, erkek çocuklarına takılmış. Onların iki tanesini de
birini Hasan'ın koluna, birini Hüseyin'in koluna takmış.

Sevban diyor ki o sefer sırasında iki de bir yolda Efendimiz aleyhissalatü vesselam Fatma'dan bahsediyor. Biz anladık ki çok özlemiş. Sefer biraz uzun sürmüş. Geldik diyor. Namazı kıldı, eve doğru yöneldi. Biz de arkasındayız. Eve yaklaşır yaklaşmaz torunları da kapının önünde olmasına rağmen bir anda yüzünü çevirdi ve geldi. Biz ne olduğunu anlamadık ama daha sonra anlayacaktık. Anlayan anlamış. Fatıma anamız anlamış. Anında o örtüyü çekip alıyor. Çocuklarını çağırıyor. Zorla bileziklerini çıkarıyor. Çocuklar başlıyorlar ağlamaya. Çocuk mu? 3 yaşında, 4 yaşında bilemiyoruz kaç yaşında. Ağlıyorlar, ağlıyorlar. Fatıma anamız susturmak için onları o bileziklerden birini kırıyor. Yarısını birinin eline, yarısını birinin eline veriyor ama susmuyorlar. Ağlıya ağlıya Mescid-i Nebevi'ye dedelerine geliyorlar. Dedelerine ellerinde kırık bilezikleri gösterirken Efendimiz aleyhissalatü vesselam da gözyaşlarını tutamıyor. Sevban diyor ki al da onları, ağlamaya başladı, ağladı ağladı. Sonra sildi gözyaşlarını, dedi ki bana Sevban dedi al benim evlatlarımı götür falanca ensarın evine. O ensara de ki bir tane gerdanlık yapsın Fatıma'ma. İki tane de deniz kaplumboğasından bilezik yapsın benim çocuklarıma. Ücreti ne kadarsa ben öderim dedi. Aldım götürdüm diyor onları getirdim. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki bunlar benim ehli beytimdir. Onların dünya hayatının en güzel şeylerini yiyip bitirmelerini istemem. Bunlar benim ehli beytimdir. Onların dünya hayatının en güzel şeylerini yiyip bitirmelerini istemem. Şeref ve sorumluluk işte bu. Değerleri var. İnanılmaz manada değerleri var. Ama bunun karşısında onlardan istenen bir sorumluluk da var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam torunlarını teskin ettirmek için bir adım attı. Onlara deniz kaplumboğasının kemiklerinden bilezikler taktırdı. Teskin etmek için bunu yaptı ama bu sözü de söyledi. Allah aşkına böyle bir lider bulsanız yürümez misiniz arkasında? Ne yapacaksa önce kendisine yapıyor. Ehline istiyor, ehlinden istiyor. Ehlini, yakınlarını kayırmıyor. Önce bedeli kendi evine ödettiriyor. Sonra insanlardan istiyor. Şimdi sahabe niçin onun arkasında? Niçin onun karşısına geldikleri zaman fedeke ebi ve ummi ya Resulallah diyorlar anlıyorsunuz değil mi? Burada öyle bir ince nokta var ki biz bunu bir anlayabilsek ve bu manada bir kendimizi sorgulayabilsek neler alırız neler? Allah hepimizi alanlardan etsin inşallah. İkinci rivayeti aktarayım size. İbni Hacer'in el isabesinde geçer ki İbni Hacer de onu birkaç kaynaktan alır. Sevban radıyallahu anh'ın direkt Ehli Beyt diye isimlendirildiği, direkt Ehli Beyt diye işaret edildiği bir hadis. Ancak dedim ya iki rivayeti de içine dahil olarak biz deyip anlamaya çalışacağız. Birincisini inşallah öyle anladık. Diyor ki Hazreti Sevban bir gün diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Fatma'yı Hazreti Ali'yi sağına soluna oturtturdu. Hasan ve Hüseyin'i de dizlerinin üzerine oturtturdu. Sonra cübbesini şöyle onları alacak şekilde aldı içerisine. Allah'ım dedi bunlar benim ehli beytim. Defaatle yapmıştır Efendimiz bunu. Bir iki tane değil, 10 tane değil. Defaatle aynı şeyi yapmıştır Efendimiz. Onun için bu tarz hadisler görürseniz birbirinden farklı olarak birbiriyle haşa çelişki olarak algılamayın. Efendimizin tekraren bu işi yaptığı olarak anlayın. Aldı içine başladı onlara dua etmeye. Allah'ım dedi bunlar benim ehli beytim. Sen onlardan her türlü ricsi, her türlü maddi ve manevi kiri uzaklaştır. Onları tertemiz yap dedi. Öpüp koklamaya başladı. O kadar dedi işten yapmıştı ki ben evin arkasından şöyle bir baktım, heveslendim. Ya Resulallah dedim ya ben
Duymadı. Bir şey demedi. Ya ben ya Resulallah ben de Ehli Beyt miyim dedim. Bir şey demedi. Ya ben ya Resulallah dedim üçüncü kez biraz daha sesimi arttırarak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki dikkat edin. Emirlerin, yöneticilerin ya da başkalarının kapısını bir beklenti için çalmazsan, kimselerden bir şeyler istemeden yaşarsan sen de benim Ehli Beytimdensin. Müjde bu. Bu müjde inanın Sevban radıyallahu anh'a verilmiş bir müjde değil. Manevi olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Ehli Beyt mi olmak istiyorsunuz? Yolunu gösteriyor, yolunu bize. Emirlerden, yöneticilerden ya da başka birinden beklenti içerisine girmezsen, onların kapılarını bir şey almak için çalmazsan, eğer sen kimselere el açmadan, istemeden yaşayabilirsen benim Ehli Beytimdensin. Ne diyorlar biliyor musunuz? Vefatı kaçtı Sevban'ın? Hicri 54. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne zaman vefat etti? Hicri 11. Kaç sene? 42 sene değil mi? 42 sene yaşadı. Ama alem ondan bir kez olsun bir şey istediğini duymadı. Duymadı. Bu işte. Ehli Beyt olmak bu. Ben Ehli Beyt'teyim, Ehli Beyt'tenim deyip ellerini açarak gezen insanların bu hadislerden alacakları çok şey var. Ehli Beyt açmaz elini, Ehli Beyt feda eder. Onu söylüyor bakın Efendimiz bize. Ehli Beyt'in eli böyle değildir hiçbir zaman. Vermek içindir onların eli. Almak için siz onların elini göremezsiniz. Ehli Beyt'ten olup olmadığını anlayabileceğimiz bir işarettir de bu. Ama yine ben size o geçmiş derslerde söylediğim şeyi ne olur yabana atmayın. Eğer bir adam kendini Ehli Beyt'ten sayıyorsa o sözün hatırına biz onu Ehli Beyt'ten sayarız. Sorgulama bizim hakkımız değil. Ama gerçek Ehli Beyt'in ne olduğunu da öğretiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize. Gerçek manada Ehli Beyt asla insanlardan bir şey istemez. Sahabe anlatıyor. Hacıdayız diyor. Mina'da çok sıkışık bir zemin. Nasıl olduysa Sevban'ın elinden asası düştü. Birileri uzatıp vermek istedi. Aman dedi. Aman ne olur. Açın dedi orayı. Kendi devesini çöktürdü. Yerden o asasını aldı. En uç örneği verdim size. Halifeler gördü, sultanlar gördü, valiler gördü ama alem onun bir şey için bir kapıyı tıkladığını görmedi. Hazreti Sevban bize bir hedef belirledi buradan. Siz istiyorsanız eğer Ehli Beyt'ten olmayı, mecazi anlamda bile olsa, nesebi olmasa o şeref bitti. O artık o defter kapandı, onun için kimse bir şey arayamaz. Ama siz eğer mecazi anlamda da olsa bu fırsatı, bu imkanı elde etmek istiyorsanız alın size bir yol. İşte Hazreti Sevban azatlıklar içerisinden bir örnek olarak bize bunu söyler. Gelin hizmetlilerine. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanesine ashabın tamamı hizmetlidir aslında. Hizmet etmeye adaydır. Onlarca örneği var bunun. Yani onlar köle değil, onlar mevaliden değil, onlar özel olarak seçilmiş değil. Ama ashab gönüllü olarak Efendimiz'e hizmet etmek istiyor. En başa yazacağımız isim kim olur hizmetli dediğimiz zaman? Enes bin Malik olur. 10 yıl bir defasıyla o hanenin hizmetlisidir değil mi Enes bin Malik? Neler neler yapmış, neler neler görmüştür. Peygamberin müezzini Bilal-i Habeş köleydi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onu aldı, azat etti. Medine'ye hür olarak geldi. Onun için Hazreti Ebu Bekir Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da onu alıp azat ettiğini bilenler ona şöyle bir şey söylüyorlardı. Bilal'i bizim Efendimiz bize efendi kıldı. Söz bu. Bizim Efendimiz kim? Hazreti Ebu Bekir. Bizim Efendimiz
bizi efendi kıldı. Bilal efendiydi, her daim seyyiddi ve böyle anılırdı. O da aleyhissalatü vesselamın hanesinin gönüllü hizmetlilerinden bir tanesiydi. Rabia İbni Kab el-Eslemi, yiğit mi yiğit birisi, ensardan biri. Onun bir rivayeti var, onu aktarmam lazım size. Ben diyor bu gece Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kapısının hizmetçisiyim. Bekliyor. Ne zaman gece namazı için kalkacaksa koşacak Rabia İbni Kab el-Eslemi, ona abdest suyunu dökecek. Gönüllü olarak Efendimiz böyle bir hizmet beklemiyor. Bunu bildiği zaman da zaten Efendimiz istemediğini onlara beyan ediyor. Ama ashab bu konuda adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Rabia İbni Kab el-Eslemi diyor ki baktım gecenin bir yarısı kalktı. Hemen koştum, aldım suyu elime, dökmeye başladım. Memnun oldu Efendimiz. Söz şu: Rabia, dile benden ne dilersen sana dua edeyim. Ne ister ya Resulallah, dua et de cennette seninle beraber olayım. Aşk bu. Ne ister Allah aşkına başka biri? Sahabiden bahsediyoruz. Doymamışlar hiçbir zaman Efendimiz'e. Onların talepleri de bu: ya Resulallah dua et, cennette seninle beraber olalım. Ya biz ne yapsak bu ashaba bilmiyorum ki, radıyallahu anhum ecmain. Ne güzel şeyler bize söylüyorlar ya. Ben bazen inanın kalbim duruyor o güzellikleri, o şeyleri. Yine bize bir şey söylüyorlar. Aslında bize söylenmiş bir sözü iletiyorlar. Efendimiz ona diyor ki ey Rabia, dua benden, sen de secdelerinle bana yardım et. Duayı ben edeceğim ama sen de secdelerinle bana yardım et ki Rabbim duamı kabul etsin. Zaten edecektir. Ama bir hedef koyuyor Efendimiz orada. Çünkü Rabia'ya söylenmiş o söz, Rabia'ya söylenmiş bir söz olarak kalmayacak. Bize söylenecek. İstiyor musunuz cennette Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla olmak? İstemeyen var mı içimizde? Hepimiz onun adayıyız inşallah. Nasıl bizi burada topladıysa Rabbimiz cennette de toplayacak inşallah. Orada size konuşan bu kardeşiniz olmayacak. Ben de sizin içinizde olacağım. Orada asıl kürsünün sahibini hep beraber dinleyeceğiz inşallah. Ashabın da en büyük arzusu buydu. Yolunu gösteriyor. Secdelerini hayatında çoğalt ki benimle beraber olasın. Rabia İbni Kab el-Eslemi de böyle. Abdullah İbni Mesud o kapının hizmetlilerinden bir tanesidir. İbni Mesud desem onlarca şey söylerim ama söylemeyeceğim. Ukbe İbni Amr onlardan bir tanesidir. Siz bunları az ya da çok biliyorsunuz. Az ya da çok ben size anlattım. Ama şimdiye kadar hiç anlatmadığım bir sahabeyi anlatacağım size. Hizmetli olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den tam 52 tane, 56 tane affedersiniz hadis bize rivayet edecek. Ama biz bu sahabe Efendimiz'i ne yazık ki hiç tanımayacağız. Fırsat bu fırsat. Çünkü o hizmetliler içerisinden de direkt ehli beyt olarak seçilen, ehli beyt olma şerefine nail olan, ehli beyttensin deyip İşaret edilen bir bahtiyar. Hal böyleyse eğer hizmetliler içinde onu anlatacağız. Kim o zat? Vasile İbni El-Eska. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 56 tane hadis rivayet eden yiğit mi yiğit, alim mi alim bir zat. Vasile İbni El-Eska. Bu zat Kinane oğullarından. Kinane oğulları da bölgenin bilinen kabilelerinden bir tanesidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ömrünün sonuna doğru, yani Tebuk gazvesinden belki bir yıl önce, çünkü adını Tebuk gazvesinde duyuyoruz, bir yıl önce Müslüman oluyor. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikteliği çok uzun değil ama buna rağmen ehli beytten olma şerefine nail oluyor. Onun için önemli, özel bir isimdir. Kendi Müslüman oluşunu anlatıyor bize. Ben diyor Kinane oğullarının yurdundayken bazı Müslümanlarla tanıştım. İmana ait yüreğimde bir şeyler hissettim. Hatta onlardan namazı öğrendim. İşi daha iyi öğrenmek için de Medine'ye geldim. Medine'ye geldim, Mescid-i Nebevi'ye girdim. Bir de baktım ki
Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabiye namaz kıldırıyor. Hemen arka safta yerimi aldım. Efendimiz namazını bitirdi. Sahabe dağıldı. Ben mescitte duruyorum. Baktım Efendimiz aleyhissalatü vesselam bana doğru yürüyor. İmam. İmam bu. Bana doğru yürüyor. Geldi. Selam verdi. Yabancısın herhalde dedi. Evet dedim ya Resulallah. Ben Vasile İbni Eska, Kinane oğullarından geldim. Müslüman olmak için huzurundayım dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki hayır için gelmişsin. Hayır adına ve hayır için gelmişsin. Peki dedi sen iman edeceksin. İman ettikten sonra hicret edecek misin? Evet ya Resulallah dedi. Sen hicret ettiğin zaman batinin hicretini mi yapacaksın? Badinin hicretini mi yapacaksın? Vasile İbni Eska diyor ki ne olduğunu bilmiyorum. Hangisi hayırlı ya Resulallah? Dedim ki batinin hicreti hayırlı. O zaman onu yapacağım dedi. Sonra Efendimiz açıkladı. Batinin hicreti bir daha yurduna dönmeden Medine'yi yurt edinmektir. Yani Medine'de kalmaktır. Badinin hicreti badiyeden gelir zaten. Gelir iman eder yurduna dönersin. Hangisini yapacaksın? Bir kere hayırlısını seçmişim. O zaman batinin hicreti yani burada kalacağım. Sadece gideyim ailemle bu manada vedalaşayım bir daha geleyim. Dedi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o halde biat et. Neye biat edeyim ya Resulallah? Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki zorlukta veya darlıkta, kolaylıkta ya da zorlukta. Buna başka şeyler de söylenir de o ayrıntılara girmeyelim. Her şart ve durumda öyle diyeyim anlaşılsın. Hak üzere olmaya ve asla bu zorluklara katlanarak, zorlukları görünce yoldan çıkmamak üzere bana biat et. Biat ettim ya Resulallah dedim. Efendimiz baktı ki ben her şeye evet diyorum. Dedi ki sen uzat elini uzat yapabileceğin şeye biat et dedi. Öyle fazla uzun şey gitme daha işin bidayetindesin yapabileceğin şeye biat et. Ben de dedim ki tamam ya Resulallah sen nasıl dersen her şeyde bir hayır vardır. Ben yapabileceğim şeye biat edeyim ve öylece biat ettim. Döndüm geldim diyor Kinane oğullarına babama anlattım bu dini kabul etmedi. Amcama anlattım kabul etmedi. Kız kardeşime anlattım kabul etti o iman etti. Topladım eşyalarını döndüm geldim geliş o geliş. Bir daha da Kinane oğullarının yurduna dönmüyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Tebuk gazvesine de katılıyor. Veda haccına da katılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle buluşması çok az olmasına rağmen bakın 56 tane de hadis rivayet etme gibi bir şerefe nail oluyor. O rivayet ettiği hadislerin hepsi mühimdir de zaten Efendimiz haşa mühim olmayan bir söz söyler mi? O mübarek lisandan çıkmışsa hak adına hayır adına çıkmıştır. Onun için o sözlerin her birinin bizim dünyamıza söylediği şeyler vardır. Biz onun için zayi etmeden onları elde etme adına gayret gösteririz. 56 tane hadisten bir hadisi size rivayet edeceğim. Mühim bir hadis. Ve gerçekten bugünün dünyasında da hepimizin hayatında az ya da çok biraz sonra aleyhissalatü vesselamın söylediği uyarılar onların izlerine ait şeyler var. Onun için dedik ya adımlarımızı ayar çekeceğiz biz sünnet-i seniye ile inşallah bu da öyle bir şeye vesile olacak. Vasile İbni Eska soruyor Ebu Davud edep bahsinde bize rivayet ediyor bu hadisi. Sordum diyor bir gün. Ya Resulallah ırkçılık nedir? Asabiyet nedir? Ne demiştir Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Cevamiul kelim o az sözle çok şey söylüyor. Ama o kadar mühim bir şey söylüyor ki ne olur bu sözün şöyle bir aynasının önüne oturup kendimizi de bu manada bir sorguya çekelim. Acaba bizde var mı? Acaba bizde bunun izi var mı diye sorgulayalım. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Haksız olmalarına rağmen sırf senden diye kavmine destek olmandır. Irkçılık bu. Sünnette, hadiste tanım bu. Haksız ama senden. Senden ya
onun için ona destek oluyorsun ya, sende ırkçılığın izi var. Ama ne olur bunu, yani asabiyeti, sadece kavim olarak anlamayın. Türksünüz, Kürtsünüz, Lazsınız, Çerkessiniz, Arapsınız, neyse. Kavimler içerisinde yaşıyoruz. Hepimizi Allah bir yerden yarattı. Bir kavme mensup olarak yarattı ki birbirimizi yiyip parçalamak için değil, birbirimizle tanışmak için. Böyle bir rahmet vesilesini insanlar zahmete dönüştürdüler. Aileler olarak da hepimizi ayrı ayrı yarattı. Şimdi mensubiyet anlamında da bizleri farklı farklı şekillerde yarattı. İstihdamımız öyle oldu. Her birimiz farklı bir cemaat mensubuyuz mesela. Her birimiz farklı bir dernekten, farklı bir vakıftan, farklı bir hizipten, farklı bir partiden. Mensubiyetlerin bu farklılığında bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? İşin temelini anladık değil mi? Bir haksızlık var ortada. Haksızlığı yapan senden olanlar. Benden ya. Çamurdan bile olsa haklıdır dediğin zaman sen ırkçısın. Asabiyetin kokusu senden geliyor. Benim cemaatimdense eğer, yapılan iş ne kadar hatalı olursa olsun, efendim onun bir tevili vardır. O bir şekilde anlaşılabilir. Benden değil, başka bir mahalleden, başka bir cemaatten, başka bir mensubiyeti var. Adam doğru bir iş yapmıştır. Ben yapmadığım için haset duyacağım ona ve onun yaptığı doğru işi yanlışmış gibi göstereceğim. Alın size asabiyet. Bunlar asabiyet ve hastalık bunlar. Ne yazık ki bugün toplumumuzun içinde var. Ben sizi istisna tutuyorum. İnşallah sizlerde olmaz. Olmaması da lazım. Ashabtan beslenen insanlarda böyle hastalıkların izinin olmaması lazım. İnşallah Allah o konuştuklarımızın hatırına bizden bu hastalıkların hepsini söküp atsın. Ama böyle bir hastalık var. Böyle bir sıkıntımız var. Böyle bir problemimiz var. O halde yapılacak iş ne? Vasile İbni Eska radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam efendimizin o kutlu lisanından bize aktararak, hizaya gelin. Irkçılıktan, asabiyetten kurtarmak istiyorsanız yolu bu dedi. Şimdi bu zatın Ehl-i Beyt ile alakalı, yani kendisinin mecazi anlamda Ehl-i Beyt'ten sayılmasıyla alakalı rivayetine geleceğim. Ancak Vasile İbni Eska mesele oldu mu, hadis ilminin de önemli bir bahsine şöyle kıyısından köşesinden sizi sokmam lazım. Bir daha fırsat bulur muyum bulmaz mıyım bilmiyorum. Madem söz ona geldi, ona da bir girelim. Hadis ilminde aleyhissalatü vesselam efendimizi görme bahtiyarlığına eren sahabi neslinin vefatının tarihlendirilmesi de önemli bir hadisedir. Vefat yılları bizatihi, özellikle de sona doğru son vefat edenler, asr-ı saadet çağını öteki çağlara, yani sahabe neslini tabi'in nesline bağladıkları için o köprü vazifesinden dolayı önemli bir konumları vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Abdullah İbni Ömer'in, Cabir bin Abdullah'ın ve birkaç sahabinin naklettiği bir hadisiyle bize son vefat edecek sahabinin tarihini de veriyor. Yine bir sadakta ya Resulallah diyeceğiz bakın. Son vefat edecek sahabinin tarihini de daha kendi hayattayken veriyor. Adını andığım sahabiler bize rivayet ediyorlar. Bir sabah namazını kıldı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sonra döndü, şöyle bize bir baktı. Özlemle baktı. Gözleri dolu dolu oldu, baktı. Dedi ki bu gecenin sabahından sonra aradan 100 yıl geçince sizden hiç kimse hayatta kalmayacak. Anladınız mı sözü? Sizden, siz ki sahabiden bahsediyor, aradan 100 yıl geçince bir tek sahabi dünyada kalmayacak. Tarih kaç o zaman? Hicretin 10. yılı. 100 yıl ekleyelim o zaman tarihe, ne olacak? Hicri 110. Hicri 110 sahabenin tamamen dünyadan çekildiği tarihtir. Allah o neslin içerisinde özellikle bazı isimlere, şimdi hani
eleştiriyorlar ya bazılarını, neden Efendimiz aleyhissalatü vesselamla az kaldı bu kadar çok hadis rivayet ediyor diye bazı sahabileri eleştiri konusu yapıyorlar ya, aslında Efendimiz bakın oradan bir şey söylüyor bize. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikteliği 4 yıldır sadece, ama en fazla hadis rivayet eden odur. Niçin? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra çok yaşadığı için, sebeplerden bir tanesidir bu. Çok yaşadığı için rivayeti de çok olmuştur. Az yaşayanın rivayeti de az olmuştur. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashab neslinin ömrünü de bu manada tayin etmiş oldu. Allah'tan aldığı bilgiyle, bu gayba ait bir bilgidir. Allah ona bildirmese o asla bildiremez. Allah'tan aldığı o bilgiyi bize ulaştırdı. Ne yaptı ulema? Bu sefer bölge bölge hangi sahabi nerede en son vefat etmiş bunu tespit etti. Yazın bir tarafa, bunları yazın, bunlar önemli konular, ben de yazıyorum. Bir gün dersimizin konusu bu olsun. En son vefat eden sahabileri bir işleyelim. Çünkü bu mühim bir meseledir. Ama ben sadece size şimdi isimlerini vereceğim. En son vefat eden sahabi tam hicretin 110. yılıdır. Vefat yeri Mekke'dir. Leys kabilesinden Amir İbni Vasile'dir. Mekke'de olmasının da önemli ve güzel bir hikmeti var. O da ayrı bir mesele. Medine'de en son vefat eden sahabi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i çocuklukta görmüş bir yiğittir o. Mahmud İbni Errabi, Hazreç'ten, Ensar'dan bir yiğit. Medine'de hicretin 99 yılında vefat etmiştir. Humus'ta ya da Hımıs'ta iki isimle de söylenir. Suriye'nin içerisindedir biliyorsunuz Humus. En son vefat eden sahabi Mazin kabilesinden Abdullah İbni Busur'dur. Vefat tarihi de hicri 96'dır. Basra'da vefat eden sahabi hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Biraz önce adını da andık. Enes bin Malik'tir. Şimdi onu Ümmü Süleym validemiz 10 yaşında bir çocukken getirdi, Efendimiz'e verdi. Eti de senin, kemiği de senin dedi. Ama bunu laf olarak demedi. İnanın eti de Allah Resulü'nün oldu, kemiği de Allah Resulü'nün oldu. Verdiği zaman Efendimiz'den bir şey istedi. Ya Resulallah, Enes için bir dua eder misin? Açtı ellerini Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ya Rabbi dedi, sen Enes'in neslini de malını da bereketlendir. Şimdi bu duayı alan birisi yaşamaz mı? Enes bin Malik diyor, torunumun çocuklarını gördüm ben. Neslimden 125 insanı gördüm. Vallahi diyor, mahsul kaldırırken herkes bir kez kaldırırken ben iki kez kaldırdım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dua etmiş ona. Nesli de bereketlenmiş, ömrü de bereketlenmiş, malı da bereketlenmiş. Allah ona tam 13 tane oğul, 3 tane de kız vermiş. 16 tane de çocuk sahibi olmuş. Duayı alırsan Peygamber aleyhissalatü vesselamdan olacağı budur. Enes bin Malik biliyorsunuz Ensardan ve Hazreç kabilesindedir. Basra'da vefat ediyor. Vefat tarihi hicri 93. Mısır'da vefat eden sahabi Abdullah İbni El Haris İbni Ceze Ezzebidi, Zebidi kabilesinden hicri 89. Asıl konumuz olan Vasile İbni Eska'ya getireceğim sözü. O da Şam'ın en son vefat eden sahabisidir. Neden Efendimizle neredeyse 2 yıl beraber oldu? 56 tane hadis rivayet etti, buradan anlayacağız biz. Vasile İbni Eska Şam, yani Dımeşk'te vefat ediyor. Vefat tarihi hicri 86'dır. O da o bölgenin en son vefat eden sahabisidir. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Vasile İbni Eska'nın Ehli Beyt'ten sayıldığı hadislere gelelim. 2-3 farklı rivayet var, ben sadece 2 rivayet aktaracağım size. Bir tanesini bize Ebu Nuaym El Fadl rivayet ediyor. Bizatihi olayı duyan da odur zaten. Şam'da oturuyoruz diyor bir mecliste. Meclisin konusu Ali'dir. Hazret bile demezler. Radıyallahu anh zaten demezler.
Şam'da o gün öyle bir zemin oluşmuş ki, dikkat edin bakın, tarihi anlamda İslam tarihinin nasıl sıkıntılı bir hal yaşadığını bu rivayetin üzerinden de alacağız. Mecliste Hazreti Ali konuşuluyor,

devlet var. O gün de derin bir güç var. O derin güç insanların içerisine bunu yayıyor. Diyorlar ki Ali iktidar hırsıyla yanıp tutuşan birisiydi. Halife 3. Osman'ın hilafetine göz dikmişti. Mısır'dan gelen asilerle anlaştı ve Halife Osman'ı o öldürttü. Halk da bunun ne olduğunu bilmediği için Hazreti Ali'ye ağza alınmayacak şeyler söylüyorlar. Vasile İbni Eska o meclisin bir yerinde ayağa kalkıyor. Ey insanlar diyor. Biraz önce adını alıp da aleyhinde konuştuğunuz o insan için gelin size bir şey söyleyeyim. Vallahi bir gün ben onların evindeydim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Fatıma'yı bir tarafına, Ali'yi bir tarafına oturtturmuş. Aynen biraz önce size resmettiğim rivayetlerde aktardığım gibi Hasan ve Hüseyin onun kucağında cübbesini almış onları içerisine böylece dua etmiş onlara. Ahzab suresindeki ayeti okunmuş. Allah'ım bunlar benim ehli beytim. Onlardan sen her türlü kiri, her türlü maddi ve manevi pisliği, maddi ve manevi kirliliği uzaklaştır diye dua etmiş. Onların faziletini söylemiş. Ben buna gözlerimle şahit oldum. Siz böyle bir aileden konuşuyorsunuz. Böyle bir aileyi konuşuyorsunuz. Vasile İbni Eska bu sözlerini bitirdikten sonra oturuyor Ebu Nuaym El Fadl'ın yanına. Diyor Ebu Nuaym sana bir şey söyleyeyim, bir sırrımı. Efendimiz öyle söyledikten sonra ben de dedim ki ya Resulallah ben de ehli beytinden miyim? Aleyhissalatü vesselam dedi ki sen de dedi. Vallahi diyor ne gördüm ne geçirdim. Tek umudum bu sözdür. Yarın Allah'ın huzuruna bu sözle gideceğim. Ve diyeceğim ki ya Rabbi senin peygamberin beni ehli beytinden saydı artık sen bilirsin. Bu söz benim umudumdur dedim. Vasile İbni Eska'nın aktardığı rivayet bu. Başka bir rivayette bizzat kendi söylüyor bize bunu. Orada aracı yoktur. Aynı olayı biraz daha detaylı anlatır bize. Başka bir gün mü olmuştur, o gün mü olmuştur? Ama o gün olma ihtimali daha fazladır. Ziyaret etmek istedim dedi. Diyor Hazreti Ali'yi. Gittim, kapıyı çaldım. Hazreti Fatma çıktı. Ali'yi sordum, evde yok dedi. Ben de çıktım, kapının önünde oturdum. Oturdum, bekledim, bekledim, bekledim. Tam kalkacaktım, baktım ki Efendimizle Hazreti Ali geliyorlar. Koştum önlerine. Efendimiz benim de elimi tuttu. Beraberce içeriye girdik. Girer girmez biraz önce söylediğim tablo bir daha yaşanıyor. Efendimiz yine Ali'yi, Fatma'yı hemen yanına oturtuyor. Hazreti Hasan'la Hüseyin'i aynı şey, aynı dua, aynı temenni. Evin bir köşesinden seslendim. Ya Resulallah, ben de Ehli Beyt'ten miyim? Sen de onlardansın dedi. Sen de benim Ehli Beytimdensin dedi. Vallahi diyor aynı söz. Ne olursa olsun umudum sadece budur. Bu sözle Rabbimin huzuruna gideceğim. Vasile İbni Eska'nın da Ehli Beyt'ten sayıldığı doğrudan hadislerden bir iki tanesini işte aktarmış oldum. Bakın dostlar, evlatlıklar, azatlıklar ve hizmetliler 3 sınıf ki mecazi anlamda Ehli Beyti bu 3 sınıfta anlatacağımızı söyledik. Bir dahaki dersimizin konusu Efendimizin seçtikleridir. Kimi anlatacağız orada? Selman-ı Farisi'yi anlatacağız. Cerir bin Abdullah'ı anlatacağız. Ehli Beyt'ten doğrudan sayılan 2 yiğidi anlatacağız. Onlar da aleyhissalatü vesselam Efendimizin özel olarak seçtikleri. Ama burada evlatlık olarak, azatlık olarak, hizmetli olarak seçilenlere dikkat ettiniz mi? Bakın içlerinde Kureyş'ten olan kimse yok. İçlerinde Haşimoğullarından olan kimse yok. İçlerinde Abdülmuttalib'in çocuklarından olan yok. Ali'nin Fatma'nın çocukları olan yok. Hasan'ın Hüseyin'in dolayısıyla kardeşi olan yok. Ama Ehli Beyt'ten olma şerefi var. Nasıl elde ettiler bu şerefi? Şimdi bana bu sözümden dolayı ne derseniz deyin. Vallahi ben bunu biliyorum, bunu da söyleyeceğim. Onlara bunu kazandırtan şey muhabbettir. Muhabbettir,
muhabbet.

0: başka bir şey de değil. Sadece ve sadece derin bir sevgileri, derin bir aşkları birini Kelp kabilesinden getirmiş, Ehli Beyt etmiş. Birini Yemen'den getirmiş, Ehli Beyt etmiş. Birini ta şeyden, Kinane oğullarından getirmiş, Ehli Beyt etmiş. Ama her biri farklı farklı yerden gelerek Aleyhissalatü vesselamın mübarek lisanından çıkan cümlelerle Ehli Beyt olarak aleme takdim edilmiş. Yolunu da yöntemini de Efendimiz gösterdi. Neseben olmasa da mecazen Ehli Beyt olma imkanı yok mu? Var. Efendimiz onların üzerinden bunu bize söyledi. Allah bize de böyle bir şeref kazandırsın. İnşallah onların yolundan yürüyerek, amaç gaye onlar olarak, onları hedef bilerek, onların vardıkları noktayı gayeyi hayal bilerek yürümeyi hepimize nasip etsin. İçimizden de mecazen bile olsa o büyük aileye mensup olma şerefine nail olanları çıkarsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ankara Et
4: Noktası'nda. 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, Işıltının starı.

0: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.
5: Ölü hiç yıkayıcısına itiraz eder mi? Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla dinlemeli. Ne derse aynen yapmalıdır. Talebe hocasını hem çok sevmeli hem de ondan çok korkmalıdır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu İhtiras.

0: Ayten! Kızım! Ayten!
1: Buradayım anne, balkonda.
2: Sabah sabah sokak manzarası mı seyrediyorsun?
1: Bizim sokağa yeni komşular taşınıyor anne. Eşyalarının güzelliğine baksana. Ay, oturma odası takımları harika anne.
2: Of, onun bunun eşyalarını gözetlemekten ne zaman vazgeçeceksin sen?
1: Benim de istediğim gibi eşyalarım olduğu zaman vazgeçerim herhalde.
2: Böyle giderse evde kalacaksın kızım. Aklını başına topla.
1: Aşk olsun anne. Kendi kızınla alay ediyorsun.
2: Baksana, el alemin eşyasına özenip senin de aynı eşyaların olsun istiyorsun. Kocan fakir çıkarsa ne yaparsın bilmem.
1: Fakir koca istemem.
2: Gördün mü? Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır kızım. Alacak adam zengin de olur, fakir de. Nasip kısmet meselesi.
1: Fakir adama varmam anne. Bunu böyle bilesin.
2: Büyük konuşma kızım. Gel de bana yardım et. Evi baştan aşağı temizlememiz lazım. Biliyorsun yarın komşular gelecek.
1: Ne olurdu sanki babam halı yıkama makinesi alsaydı da evi bir çırpıda hiç yorulmadan temizleseydik.
0: Mızmızlanmayı bırak da gel Ayten, hadi sallanma.

0: Allah'ım sana şükürler olsun. Ev temizliği sonunda bitti.
1: Bitti de biz de bittik anne.
0: Bittik vallahi.
1: Konu komşu yıkama makinesiyle işini 2 saatte bitirir. Biz ilkel metotlarla sürttürüp dururuz.
0: Aman be kızım, yıkama makinesiydi, tam otomatik çamaşır makinesiydi, şuydu buydu derken millet elektrik faturalarını ödemek için cüzdan cüzdan para öderken, doğrusu ben halimden memnunum.
1: Ay, ben hiç memnun değilim anne.
0: İyi canım, senin evin olunca istediğini alır rahat edersin kızım.
1: İğneden ipliğe her şeyim olmalı.
0: Olur. Damat adayına sipariş veririz artık. Pencereyi açmışken nereye bakıyorsun?
1: Şu yeni komşumuzun eşyaları taşınmış mı diye bakıyorum.
0: Eşya delisi sen de.
1: Göremedim işte. Gördün mü olanları? Bütün eşyaları taşımışlar.
0: Seni bekleyecek değiller ya. Elbette taşıyacaklar kızım.
1: Daha fazla dayanamayacağım anne. Ben gidiyorum.
0: Aa, nereye kızım akşam?
1: Aa, şey anne, misafirlere yaptığın kekten biraz da alıyorum.
0: Allah Allah. Misafirlere hazırladığım keki ne yapacak ki bu kız? Yarın misafirler gelecekti. Birlikte yerdik kızım.
1: Ay, yarını bekleyemem anne. Ben birazdan gelirim.
0: Aa, bakayım. Nereye götürüyorsun o keki?
1: Yeni komşularımıza anne. Ay canım, sadece birkaç dilim aldım. Sokağımıza hoş geldiniz diyeceğim.
0: Aa.
1: Sen her zaman komşuyu ziyaret etmeli, yeni komşularla tanışmalı demez miydin anne?
0: Derdim ama hemen acele git tanış dediğimi hiç hatırlamıyorum. Her şeyin bir yolu yordamı olmalı kızım.
1: Ay, birkaç dakikalığına gitsem ne olur sanki anne?
0: Olmaz. Hem şimdi neredeyse baban gelir. Sofranın hazır olması lazım. Ah, baban geldi.
2: Selamün aleyküm. Ne o, kafa ağzında dikilmiş ana kız. Beni mi bekliyordunuz yoksa?
0: Hoş geldin bey.
2: Hoş bulduk.
0: Sokağımıza yeni komşular taşındı da. Ayten onlara biraz kek götürüp hoş geldiniz demek istiyor. Bunu konuşuyorduk.
1: Ay baba, bari sen izin ver.
2: Git, tamam git kızım ama fazla oyalanma.
1: Teşekkür ederim babacığım. Çabucak dönerim.
2: Yeni komşuların eşyasını merak etmiştir bizim kız garanti. Ah hanıma, şu kız eşya düşkünlüğü yüzünden evde kalacak diye korkuyorum ha.
0: Çok uğraştım bey, çok. Bir türlü bu meraktan kurtaramadım. Ne yapabilirim ki?
2: Sırf bu merak yüzünden kocasını bıktırır ha.
0: Ne kocası bey? Evde kalmazsa sevin. Damat adayına bir eşya listesi döşenirse aklını oynatır zavallı.
2: Kızımızı trilyoner mi isteyecekmiş ki eşya listesi düzüyormuş bu?
0: Başkalarının evine giren eşya ile bizim yıllanmış eşyalarımızı kıyaslayıp duruyor. Kompleksli.
2: Allah hayırlısını versin hanım, ne diyeyim.
0: Amin.
2: Ha, unuttuk, lafa daldık da, yemek hazır mı?
0: Ay, nerede? Yarın misafirlerim gelecek diye sabahtan ev temizliğine kalkıştık. Daha yeni oturduk, sofrayı hazırlayamadım. Sen elini yüzünü yıkarken çabucak hazır edin.
2: Hadi bakalım, öyle olsun.
0: Kızım, bulaşığa sen niye girdin?
1: Ay sen yoruldun anne, ben çabuk yıkarım.
0: Sağ ol.
1: Ay, yeni komşumuzun mutfağında bulaşık makinesi var. Diz tabağı çatalı, bas düğmeye bak keyfine.
0: Eşyaların birbirine girdiği evde nasıl arayıp buldun bulaşık makinesini kızım?
1: Sen herkesin hala eski usul taşındığını mı sanıyorsun anne?
0: Nasıl taşınıyorlarmış?
1: Oho, senin dünyadan haberin yok. Millet evden eve taşımacılık şirketine bir telefon ediyor, tamam. Yeni komşumuz da telefon etmiş, gelip taşımışlar.
0: Nasıl şeymiş o öyle?
1: Taşıma şirketlerinden gelip evde ne kadar eşya varsa hepsini güzelce toparlıyor, yeni evine taşıyorlar anneciğim. Taşımakla da kalmayıp yerleştiriyorlar.
0: Olabilir. Biz kendi eşyamızı kendimiz toplayıp yerleştirmeye alışmışız.
1: Ay, senin kadar alışkanlığına bağlı kadın görmedim anne. Ya, biraz rahatını düşünseydin başın dizlerin ağrımaz, bel fıtığı olmazdı.
0: Yavrucuğum, ben rahatımı düşünseydim babanın cüzdanı her ay boşalırdı. Konu komşuya bakıyorum da taksit yaşıyorlar. Şuna taksit, buna taksit. Allah kocalarının yardımcısı olsun.
1: Taksit maksit, sonunda hepsi rahata kavuştu anne. Ha bak, bütün komşularının banyosunda, mutfağında şohbeni var. Bir tek senin yok.
0: Bugünkü halimize çok şükür kızım. Şohbenimiz yok ama tüp alıp su ısıtacak paramız var.
1: Babam artık ikinci bir işe girmeli. Sen de yaşlanıyorsun. Ben de evlenip gidersem ev işlerini yapacak gücün iyice tükenecek.
0: Ben yaşlanıyorum da baban gençlik yıllarını mı yaşıyor kızım?
1: O erkek, çalışmak zorunda.
0: İyi de kızım, biz böyle yaşamaktan şikayetçi değiliz ki. Sen dua et, Allah sana hayırlısıyla zengin bir koca nasip etsin. Ah, buyur Zuhal'cığım.
3: Ah, hiç buyurmayayım şekerim, sana haber getirdim.
0: Hayırdır, ne haberi?
3: Yarın sana birilerini getiriyorum. Ayten sıkı bir hazırlık yapsın.
0: Allah Allah. Söylesene Zuhal, bize kim geliyor?
3: Ayten'e görücü geliyor, görücü.
0: Görücü mü? Fakirlerse hiç boşuna zahmet etmesinler. Bizim kızın gözü yükseklerde.
3: Şimdi ayıp ettin Kadriyeciğim. Ben yoksullarla ahbaplık eder miyim hiç? Çocuğun ailesi çok zengin. Çocuk da bir holdingde bilmem hangi bölümün yöneticisiymiş ya.
0: Madem öyle ne diyeyim?

0: Ay, bu eve görücü gelmesini istemem anne. Sanki eski çağdan kalmış.
1: Ya nereye gelsinler isterseniz hanımefendi?
0: Mesela... Dayımın evi bu iş için pekala uygun.
1: Hayır kızım. Olduğumuz gibi görünmek zorundayız. Bizi beğenen böyle beğensin.
0: Ya ama anne...
1: İtiraz istemiyorum.

0: Eline sağlık Ayten Hanım kızım. Kahven pek güzeldi.
1: Oh. Afiyet olsun efendim.
2: Elinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
3: Ver fincanları ben götüreyim Ayten'cığım.
1: Olur mu hiç anne, ben götürürüm.
0: Kızınız maşallah pek marifetli Kadriye Hanım.
3: Övmek gibi olmasın ama öyledir Selime Hanımcığım. Sinan Bey oğlumuz ne iş yapıyorlar acaba?
2: Efendim ben bir holdingin nakliyat bölümünde yöneticiyim efendim.
3: Sinan Bey oğlum, kızımın isteklerini karşılayabilecek misiniz?
2: Efendim yani o nasıl söz efendim? Tabii efendim.
0: Kadriye Hanımcığım, artık biz müsaade istesek.
3: Müsaade sizin.
0: Artık cevabınızı bekliyoruz.
3: İnşallah en yakın zamanda cevap vereceğiz.
0: Teşekkür ederiz.
3: Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Sanki zorlu bir imtihan atlatmış gibiyim.
1: Sana ne oluyor anne? Görücü bana geldi.
3: Kadıncağızın eline eşya fermanını tutuşturacaksın diye yüreğim ağzıma geldi.
1: Tabii tutuşturacağım ama evet dediğim zaman.
3: Nasıl buldun? Senin tam arzu ettiğin gibi zenginler.
1: Zenginliklerine sözüm yok ya. Çocuğun tipini beğenmedim.
3: Hadi bakalım. Zenginlik sınavından geçenler asilzade kızımız Ayten tarafından şimdi de tip sınavına girmek zorundalar.
4: Bugün için görücü gelecek diyordunuz. Geldi mi?
3: Geldi bey. Çocuğun işi iyi, maaşı güzel. Ailesi de zengin mi zengin de.
4: O D'si ne hanım?
3: Tipinden kaybetti çocukcağız.
4: Tipinden mi kaybetti?
3: Kızımız tipini beğenmedi.
1: Alay etme anne, çocuğun tipi güzel değildi işte.
4: Hayırlısı olsun da kızım, insanların tip güzelliğinden önce kalp güzelliğine önem vermek lazım, değil mi?
1: Kalp güzelliğini nasıl anlayabilirim baba?
4: Hal ve hareketler insanın ne olduğunu az çok belli eder Ayten.
1: Hal ve hareketini de beğenmedi.
3: Nesi varmış hareketlerinde çocuğun? Gayet kibar ve efendiydi.
1: Ben beğenmedim anne.
3: Tabii çocuğun tipini beğenmedi ya, oturuşunu kalkışını da beğenmez.

0: Neyse hanım, neyse. Hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim başka?
1: Orhan da bir yıldan beri asılıp duruyor ya. Onunla bu sefer ciddi olarak konuşmalıyım.
2: Ayten Hanım. Ayten Hanım.
1: Ah, Orhan Bey, gene mi siz?
3: Şey, teklifimi düşündünüz mü?
1: Kusura bakmayın, düşünmeye hiç fırsatım olmadı.
3: Lütfen, lütfen düşünün. Sizi çok beğeniyor ve evlenmek istiyorum.
1: Belli oluyor. Bir yıldır her fırsatta asıldığınıza göre.
3: Sizden başkasını eş olarak düşünemiyorum da ondan. Bir defacık düşünün ne olur. Kabul ederseniz sizi hemen isteteceğim.
1: Düşünmedim dedim ya. Ay, bırakın peşimi.
3: Özür dilerim, sizi rahatsız etmek istemem ama... sizden olumlu ya da olumsuz cevap almadan yanınızdan ayrılmayacağım.
1: Ha, delinin zoruna bak. Siz benim isteklerime cevap veremezsiniz Orhan Bey. Nihayet bankada veznedarsınız.
3: İşimi küçümsemeyin lütfen. Siz teklifimi kabul edin. Ne isterseniz gerçekleştirir.
1: Hayır, gerçekleştiremezsiniz.
3: Sevgim her şeyin üstesinden gelecektir.
1: Güleyim bari. Sevgiyle karın doymaz ki. Bu sevgi denilen şey bulaşık yıkayıp çamaşırda asar mı?
3: Siz evet deyin, o zaman sevginin neler yapacağını size ispatlayacağım.
1: Pekala, düşüneceğim.
3: Sağ olun, sağ olun Ayten Hanım. Beni mutlu ettiniz.
1: Dereyi görmeden paçaları sıvamayın hemen. Sadece düşüneceğimi söyledim.
3: Bir yıl sonra olsa bile düşünmeyi kabul etmeniz benim için iyi bir gelişme sayılır.
1: Artık önümden çekilir misiniz? Alışveriş yapmak istiyorum.
3: İsterseniz size yardım edeyim.
1: Hayır, istemiyorum. Kendi işimi kendim görebilirim. Fazla bir şey almayacağım zaten.
3: Peki. Ne zaman cevap verebilirsiniz?
1: 3 gün sonra eve telefon edin.
3: Telefon etmek mi?
1: Telefon numaramı bilmediğinizi söylemeyin. Cevapsız bırakılan telefonların sahibi sizsiniz.
3: Şey, yani ben... bakın... ben hep sizinle konuşmak istemiştim ama... her seferinde cesaretimi kaybediyor... sesinizi duymakla yetinmeye çalışıyordum.
1: Arada yediğiniz ağır sözlere nasıl katlanıyordunuz merak ediyorum.
3: Sesinizi duyabilmek uğruna her şeye katlanmaya razıydım.
1: Yeter artık, alışverişimi yapıp gitsem iyi olur. Size iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Ayten Hanım.
4: Demek İnci Hanım'ın oğlu Orhan bir yıldır senin peşindeymiş ha. Halbuki çok efendi görünüyordu.
1: Benimle konuşurken de efendiliğinden bir şey kaybetmiyor anne.
4: Kim derdi ki Orhan Ayten'in peşine düşsün? Ne cevap vereceksin?
1: Bilmiyorum. Maaşı belli bir insan.
4: Boş ver. O senin isteklerini yapamaz.
1: Ben de öyle dedim ama dinlemiyor. Ne istersem yapacakmış. Yeter ki evlilik teklifine evet demeliymiş.
4: Ne o kız? Kabul edecek misin yoksa?
1: Düşüneceğim. 3 gün mühletim var. Kararımı verdikten sonra babamla da konuşuruz.
4: Olur. Hem babanın da fikrini alırız. İnşallah hayırlısı olur.
1: İnşallah.

0: Alo.
1: İyi günler Ayten Hanım. Ben Orhan.
0: Orhan Bey.
1: 3 gün sonra aramamı söylemiştiniz. Kararınızı verdiniz mi?
0: Enine boyuna düşündüm ve kararımı verdim. Babamla da konuştuk.
1: Ya. Ne kararı vardınız?
0: Haftaya bugün ailenizi gönderebilirsiniz.
1: Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Yani teklifimi kabul ettiniz mi?
0: Evet.
1: Tamam. Tamam, haftaya ailemi göndereceğim. Teşekkür ederim. Bu arada siz neler istiyorsanız onların listesini yapın.
0: Siz hiç merak etmeyin Orhan Bey.
2: Evet. Hareketli bir akşam yaşadık yahu. Allah hayırlı uğurlu etsin kızım.
0: Teşekkür ederim baba.
3: Orhan ve ailesi inşallah Ayten'in isteklerinin altından kalkabilirler.
2: Kalkamayacaklarını anlasalar itiraz ederlerdi herhalde hanım, değil mi?
3: İstek listesine burada bakmadılar ki ya. Zavallılar. Evde listeye bakınca kim bilir nasıl ayılıp bayılacaklar.
0: Abartma anne. Her genç kızın evinde olmasını istediği şeyleri istedim ben de.
2: Tamam, ben bakıyorum telefona. Bir dakika. Alo. Ha, buyurun. Merhaba Orhan Bey oğlum, merhaba. Bir dakika, şimdi çağırıyorum. Ayten, telefon sana kızım.
0: Alo.
1: Ayten,
0: ne oldu?
1: İstek listeni okudum da çoğunu şu an için almam mümkün değil. Bak, beni anlayışla karşılayacağını umuyorum.
0: Eğer isteklerime itiraz edeceksen yol yakınken dönelim Orhan.
1: Yo, hayır, öyle bir şey demek istemedim.
0: O zaman listedekilerin hepsini alacaksın.
1: Bir kısmını hemen alsam da taksitleri bitince diğerlerinin taksitine girsem ha?
0: Olmaz. Ben eşyası eksiksiz eve gelin giderim Orhan.
1: Biraz ağır istekler bunlar Ayten. Acele alınacak gibi şeyler değil. Eğer yavaş yavaş alırsak mesele yok.
0: Hani Sevgi her şeyi halledecekti?
1: Peki. Bütün istediklerini alacağım.
0: Bak, istediklerimi almaya gücün yetmeyecekse evlenmekten vazgeçebiliriz.
1: Yok, hayır. Hepsini alacağım.
0: Güzel.
1: Kuyumcuya giderken annemle gelip seni alırız.
0: Bekleyeceğim. Makine bulaşıkları yıkayıp bitirdi. Sen hala haber mi seyrediyorsun Orhan?
4: Haberler bitmedi ki Ayten.
0: Evlendiğimiz günden beri söylüyorum. Bu eve bir televizyon daha lazım diye.
4: Ama hayatım, öncekilerin taksidi bitmedi ki daha.
0: Ay, ben onu bunu bilmem. Şöyle ağız tadıyla bir televizyon seyredemiyorum.
4: Eğer yeni bir televizyon almaya kalkarsak bütün maaşım taksitlere gider. Sonra ne yiyip ne içeceğiz ha? Elektrik, su faturaları da cabası.
0: Benim istediklerimi alamayacağını sana ta başından söylemiştim Orhan.
4: İstediğin her şeyi almadın mı Ayten? Sen ikincilerini istiyorsun.
0: Ay, bir maaş neyime yetecek? İşte olacağı buydu zaten.
4: Biraz anlayış göster Ayten, lütfen. Komşun ne alırsa sen de onu almak zorunda değilsin.
0: Hiç itiraz etme. Bak, çocuğumuz neredeyse doğdu, doğacak. Daha çocuk odası takımı yok ortada.
4: Çocuk odası takımı mı?
0: Görüyorsun işte. Ben söylemesem neyi düşünüyorsun ki?
4: Ama hayatım, el kadar çocuğa oda takımı almanın ne gereği var? Çocuk karyolası yetmiyor mu?
0: Gördün mü? Çocuğundan konuşuyoruz da el kadar deyip babalık yapmaktan kaçınıyorsun. Ben çocuğuma üvey muamelesi yaptırmam kimseye.
4: Canım, şimdi bu üvey evlatlılığı da nereden çıkardın? Ben sadece şimdi gerek olmadığını söylemek istedim.
0: Komşumuz Nimet abla bile 1 aylık bebeğini oda takımı aldı. Ben niye almayayım?
4: Bak, iki isteğinden birini alamayacağım Ayten. Ya televizyonu ya da çocuk odası takımını.
0: Hayır Orhan, her ikisini de istiyorum. Söyle müdürüne maaşına zam yapsın.
4: Allah'ım bana sabır ver.
5: Orhan Bey.
4: Buyurun müdür bey.
5: Bugünlerde çok dalgınsınız.
4: Özür dilerim. Bir hata mı yaptım efendim?
5: Yok, hata yapmadınız. Bankamız adına sizden çok memnunuz. Fakat sizi sıkıntılı görünce...
4: Teşekkür ederim efendim. Bir derdim yok, sağ olun.
5: Peki, siz de sağ olun.

0: Şu bardağı bir daha doldursana hayatım.
1: Buyur. Ha şey, çocuk odası takımıyla televizyon işi nasıl gidiyor?
2: Ne olur beni sık boğaz etme Ayten. Taksitler biraz hafiflesin alacağım, söz veriyorum.
1: Peki, müdürle konuştun mu? Zam yapacak mı?
2: Yalvarırım, şu konuyu sofrada olsun kapat bari. Yediğimi burnumdan getirme Ayten.
1: Ne zaman ama, gelmez ayın çıkmaz başında mı? Sen konuşmadan ne zaman iş yaptın ki?
2: Peki hanım, peki. Sen konuşmaya devam et, ben de dinleyeyim ha.
3: Orhan Bey.
2: Buyurun efendim.
3: Odama kadar gelin lütfen. Kapıyı kapatın Orhan Bey.
2: Sizi dinliyorum efendim.
3: Muhasebedeki arkadaşlardan küçük şikayetler geldi bu sabah.
2: Benim hakkımda mı efendim?
3: Evet. Bazı hesaplarda fazla, bazı hesaplarda ise eksik para çıkıyormuş.
2: Öyle mi? Hiç farkında değil.
3: Sizi uyarma gereği duydum. Sanırım bu hatalar aşırı dalgınlığınızdan kaynaklanıyor. Bankamız onurlu bir bankadır. Hata kabul etmez.
2: Özür dilerim efendim. Aynı hatalar bir daha tekrarlanmayacak.
3: İyi olur. Peki, gidebilirsiniz.
1: Çocuğa örgü örerek elimi yoracağımı her şeyi hazır alırdım ama... ...kocam olacak adam sağ olsun müdürüyle konuşup zam istemeye çekiniyor.
2: Ne var yani örgü örsen? Biraz da el emeğin göz nurun olsun.
1: Müdüründen bugün de zam istemeye utandın değil mi? Hı? Utandın tabii.
2: Ya durup dururken zam istenmez ki.
1: İstenir Orhan Bey. Maaşın ne ki istenmesin? Öyle ya. Senin saflığından yararlanıyor müdür olacak adam. Şu dünyada rahat yüzü göremeyecek miyiz Allah aşkına?
2: Yeter be.
1: Orhan? Sen bana bağırıyor musun?
2: Evet bağırıyorum. Bitmek bilmeyen dırdırlarından, seni sürekli idare etmeye çalışmaktan bıktım. Anlıyor musun? Bıktım.
1: Madem bıkacaktın evlenmeseydin benimle.
2: Bu kadar hırs dolu olduğunu bilseydim.
1: Ben ikimiz için de rahat bir hayat istiyorum. Çocuğumuzu düşünürsek üçümüz için.
2: Üçümüz içinmiş ha? Sen rahatı kendin için istiyorsun Ayten. Kendin için.
1: Zenginlik istiyorum, rahatlık istiyorum.
2: Demek zenginlik istiyorsun ha?
1: Evet. Dünyaya bir kere geliyoruz. Bari rahat yaşayalım. Rahat yaşamayı istemek suç mu?
2: Peki Ayten, peki. Seni rahat bir hayata kavuşturacağım.
1: Ne demek istiyorsun sen?
2: Sen hayatını rahat yaşamaya bak karıcı. Ötesine de karışma. Anladın mı beni?
1: Niyetin ne senin?
2: Karışma dedim ya.
1: Niyetini öğrenmek istiyorum.
2: Sen sadece üzümü ye. Bağını da sorma olmaz mı?
1: Orhan yoksa...
2: Rica ederim artık kapat bu konuyu ve keyfine bak.

0: Siz eşyaları indirin, ben de şu kapıyı açtırayım kardeşim.
1: Olur abi.
2: Orhan, bu saatte bankada olman gerekmiyor muydu?
0: İzinliyim. Sen boş ver beni de hemen odanın birini boşaltalım.
2: Neden?
0: Çocuk odası takımı istiyordun ya, aldım işte.
2: Ne? Aldın mı? Canım kocacığım
0: hadi
2: benim.
0: Hadi hadi hadi, fazla zaman kaybetmeyelim.
2: İyi ama maaşına 20 gün var.
0: Sen işine bak hanım. İstedin ben de aldım. Hamallar aşağıda bekliyor. Hadi elimizi çabuk tutalım.
2: Bu adam çocuk odası takımını nasıl almış olabilir?
0: Ayten! Ayten! Hadi gel de şu odayı boşaltalım.
2: Geliyorum. Sandıkla divanı öbür odaya yerleştirelim. Aha,
0: şu ikisi çıkarsa takımlar bu odaya tam sığar. Ha, bana bak, yarın mutlaka evde ol.
2: Neden kocacığım?
0: İkinci televizyon gelecek de ondan.
2: Televizyon mu?
0: Beyaz eşya bayisinden gelecekler. Yarın ben işbaşı yapacağıma göre evde senin bulunman lazım.
2: Bütün bunları taksitle mi aldın?
0: Nasıl aldıysam aldım, sana ne?
2: E hani hiçbirini alacak gücün olmadığını söylüyordun.
0: Hoppala. Şimdi de bunun hesabını mı yapıyorsun ha? Her gün aynı konu yüzünden başımın etini yediğin için birden o gücü kendimde buluverdim karıcığım.
2: Kumarda mı kazandın yoksa?
0: Hayır.
2: Piyango mu vurdu nedir?
0: Kumarda insan hep kaybeder. Piyango da hep aldatır.
2: Taksitle mi aldın? Söylesene Allah aşkına.
0: Of, bıktırma Ayten. Almazsın başka dert, alırsın başka dert. Tutar mısın şu sandığın ucundan? Hadi
2: peki,
0: içeri taşıyalım.
2: Peki, peki kızma. Oh, bu oda takımı çocuğuma çok yakışacak Orhan. Teşekkür ederim.
0: Bir şey değil.
2: İleride çocuğumuz şöyle 6-7 yaşlarına gelince odasına Atari alırsın değil mi? Komşum Kamile Hanım'ın oğlunun da Atari'si var.
0: Alırım hanım, alırım. Atari de alırım, pilli oyuncaklar da alırım. İstersen dünyayı da alırım, ha ne dersin?
2: Bankaya mı gidiyorsun Orhan?
0: Biraz hava alacağım.
2: Kapı çalıyor. Gelen kim acaba? Eyvah, komşulardan biri geldiyse kötü. Ortalık akşamdan dağınık. Sağ solu düzeltip kapıyı öyle açayım. Tamam. Ay, etraf biraz toparlandı. Şimdi gidip kapıyı açabilirim.
3: Rahatsız ediyorum hanımefendi. Orhan Yurtsever'in evi değil mi?
2: Evet.
3: Orhan Bey bizden televizyon ısmarlamıştı da onu getirdik. Nereye koyalım?
2: İçeri girin lütfen. Televizyonu şöyle şuraya koyun. Ay yok yok. Şu köşeye koyarsanız daha rahat seyredebilirim.
3: Böyle mi istiyorsunuz?
2: Evet, oraya koyun. Oldu. Çok teşekkür ederim.
3: Bu kağıtları güvenilir bir yerde saklayın.
2: Nedir bunlar?
3: Televizyonun garanti belgesi, kullanma kılavuzu ve yaygın servis ağımızın bulunduğu yerlerin listesi. Televizyonunuzu güle güle kullanın hanımefendi. İyi günler.
2: İyi günler. Sağ ol Orhan, sağ ol.

0: Hayrola hanım, canın sıkkın gibi görünüyor.
1: Ayten'i düşünüyorum bey.
0: Kahvaltıda da Ayten'i düşünürsen. İyi artık. Nesi varmış Ayten'in? Hasta falan mı yoksa?
1: Yok canım, Ayten iyi. Her gördüğü şeye sahip olma hastalığı var ya. Hı. O geldi birden aklıma.
0: Yoksa Orhan'a gene bir şey mi aldırmış?
1: Koskoca çocuk odası takımı.
0: Çocuk odası ya. Takımı mı? Yahu küçücük çocuk ne anlar oda takımından ya.
1: Allah, o takımları Allah. Bilirim, çok pahalıdır. Orhan'ın ödeyeceği cinsten değil. Kısa vadeli taksitlerle ödeniyor. Zavallı da ama. Diğer eşyaların borcunu bitiremeden çocuk odası takımı almış gelmiş. Gerçi Ayten ben istemedim dedi ama inanmadı.
0: Yazık, çok yazık. Ümit ederim bu hastalık yuvasına bir zarar getirmez.
1: Allah korusun bey. Öf. Yuvası yıkılırsa kucağında çocukla ortada kala kalır.
0: Allah korusun.
1: Ah, ah, biliyor musun? Bir de ikinci bir televizyon aldırmış. Hem de son model.
0: Ne? Ya. Olamaz. Yok, bu kadarı fazla. Ayten gerçekten aklını kaçırmış hanım. Allah. Evinde bir televizyon varken ikincisini almanın alemi yani. Allah Allah.
1: Kocası devamlı haber seyrediyormuş ya. Haber dinlemekten karalar bağlamış hanımefendi. Dinlenip eğlenmeye Hı-hı. ihtiyacı varmış. Hı. Ayrıca komşusu Kamile Hanım'ın evinde de iki televizyon varmış. Biraz da ondan zannediyorum.
0: Televizyonu aldırana kadar da Orhan'ın başının etini yemiştir muhakkak.
1: Ah, ah, yemek de söz mü bey? Kemirmiş, kemirmiş.
0: Ah, başka şeyler yapmadan konuşalım şu kızla hanım.
1: Konuşmak fayda vermiyor ki bey. Ben uzun uzun konuştum. Bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor.
0: Biz gene de bir kere daha konuşalım. Mesela önümüzdeki günlerin birinde akşam yemeğine davet edelim Aytenleri. Bir kere de ben konuşayım şu kızla ya.
1: Peki bey, peki. Bir kere de sen konuş. Bakalım fayda edecek.
0: Edecek, edecek. Göreceksin.
2: Elinize sağlık anne.
1: Aa, yemeğine dokunmamışsın bile oğlum. Nasıl doymak bu anlamadım.
2: Midem küçüldü herhalde.
1: Aa, yoksa yemeklerimi beğenmedin de doymuş numarası mı yapıyorsun?
2: Estağfurullah anne, beğenmemek ne haddime. Yemekleriniz gerçekten birbirinden güzel. Galiba bana pek inanmadınız.
1: Kusura bakma oğlum, inanmadım.
2: Ayten'in yemekleri de birbirinden güzeldir ama ben fazla yiyemem. İnanmıyorsanız Ayten'e sor.
3: Orhan doğru söylüyor anne.
1: Öyle olsun bakalım.
0: Gel damat gel. Hanımlar sofrayı toplarken biz de şöyle karşılıklı oturup hem televizyon seyredelim hem de sohbet edelim ha.
2: Olur baba.
1: Sen babanlarla otur kızım. Babanı bir iki aydır görmüyorsun.
3: Bulaşıkları yıkadıktan sonra oturalım anne.
1: Dünyada olmaz. Sana bulaşık bulaşık yıkatmam.
3: Neden anne? Alt tarafı bulaşık değil mi?
1: Bulaşık makinesinde yıkamaya alışmıştır ellerin. İncinmesinler kızım. Bugün yarın dünyaya gelecek diye beklediğimiz güzel torunuma bir şey olmasını istemem. Hadi git otur sen git.
3: Sofrayı toplasaydın.
1: Sofrayı da toplarım. Hadi git otur.
2: Annenle babam bu akşam sözleriyle bizi iğneleyip durdular, fark ettin mi?
3: Seninle bir alıp veremedikleri yok Orhan. Onlar asıl bana dokundurdular.
2: Kızım sana söylüyorum, gelinim sananla hesabımı yapıyorlar ha?
3: Evet.
2: Bir ara babanla sen odadan çıktınız. Yarım saatte ortadan kayboldunuz. Baba kız ne konuştunuz bakalım?
3: Hiç. Baba kız konuştuk biraz.
2: Ne konuştunuz?
3: Gece vakti sokak ortasında senle bunları tartışacak değilim Orhan. Şuradan bir taksi çevir de çabucak eve gidelim. Hava serinledi, üşüyorum.
2: Otobüs durağına iki adım kaldı hayatım. Kabinlidir, üşümezsin.
3: Otobüs beklemeye tahammülüm yok benim.
2: Yeter Ayten. Kendini düşündüğün kadar biraz da beni düşün. Cebimde taksiye verecek param var mı yok mu hiç sormuyorsun.
3: Sende yoksa ben veririm. 3-5 kuruş biriktirdim.
2: Sen hayret doğrusu.
3: Sen hayret ede dur, ben taksi çeviriyorum. Hey taksi. Taksi durdu işte. Geliyor musun Orhan?
4: Geliyorum. Geliyorum.

0: Hayırlı sabahlar hanım.
1: Hayırlı sabahlar bey.
0: Ne o, erken kalkmışsın?
1: Uyku tutmadı.
0: Ya seni anlıyorum. Bu Ayten'in davranışları beni de üzüyor.
1: Dün akşamki tavırlarını sen de gördün. Ne yaptı, ne etti? Otobüs varken taksiye bindi.
0: Pencereden onları mı takip ettin yoksa? Ah, ah.
1: Konuştuklarımızın tesiri olup olmadığını anlamak istedim de.
0: Ne sonuca vardın peki?
1: Yok bey, yok. Bizim kızın adam olacağı yok. Yarın torunuma nasıl annelik yapacak? Çocuğunu da kendine benzetecek. Ondan korkuyorum.
0: İnşallah biz yanılırız hatun.
1: İnşallah.

0: Orhan Bey, telefon. Hanımınız arıyor galiba.
1: Teşekkür ederim, geliyorum. Alo.
2: Orhan.
1: Ne oldu Ayten, ne var?
2: Eve gel, acele et.
1: Neyin var Ayten?
2: Hemen hastaneye gitmeliyiz. Galiba doğum sancıları başladı, acele et.
1: Tamam karıcığım, tamam. Hemen geliyorum.

0: Orhan Bey siz misiniz?
1: Evet.
0: Gözünüz aydın Orhan Bey. Nur topu gibi bir kızınız oldu.
1: Teşekkür ederim hemşire hanım.
0: Allah bağışlasın beyefendi. Analı babalı büyür inşallah.
1: Sağ olun.
0: Kızınız olduğu için sevinmediniz mi yoksa?
1: Ben mi? Sevindim tabii. Hem de çok sevindim.
0: Birkaç dakika sonra eşinizi ve kızınızı görebilirsiniz.
1: Peki. İlginiz için teşekkürler hemşire hanım.
0: Bir şey değil efendim.
1: Baba oldum. Baba oldum ama sevinecek gücüm kalmadı ki. İki boğazken üç olduk. Üstelik bebek bu. İyi bakılması, iyi beslenmesi lazım. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen taksitlerden sonra bebeğin dünya kadar masrafı. Ben bunları nasıl karşılayacağım? Ya Rabbim nasıl karşılayacağım? Evet, evet. Bir tek yol var bunun için. Hem de hiç düşünmemem gereken bir yol. Başka da bir çaresi yok bu işin.
2: Demek baba oldunuz ha Orhan Bey?
1: Evet efendim.
2: Tebrik ederim.
1: Sağ olun efendim.
2: Şimdi gelelim ciddi meseleye.
1: Sizi dinliyorum.
2: Muhasebedeki arkadaşlardan başka şikayetler geldi Orhan Bey.
1: Ne gibi efendim?
2: Para hesapları bir iki haftadır sürekli olarak eksilme göstermekteymiş.
1: Mümkün değil efendim. Ben yani paraları dikkatle hesaplıyor ve kasaya yerleştiriyorum.
2: Elimde muhasebe kayıtları var. Sizin tuttuğunuz kayıtla muhasebe kayıtlarını karşılaştırınca muhasebedekilerin doğru söylediği ortaya çıkıyor.
1: Fakat nasıl olur efendim? Yani muhasebedeki arkadaşlar yanlış kayıt tutuyor olmasınlar?
2: Bence sizde bir yanlışlık var Orhan Bey. Belki de müşterilerimize ödeme yaparken farkında olmadan fazla veriyor, kayıtlara doğru hesapmış gibi geçiyorsunuz.
1: Yani olabilir.
2: Olamaz Orhan Bey, olmaması gerekir. Sizi daha önce de uyarmıştım. Eğer bu işi götüremeyecekseniz istifa edebilirsiniz. Zira bankamızı zarara sokacak kadar dalgınlaştınız.
1: Ben işimi seviyorum efendim.
2: O halde evdeki problemlerinizi iş yerine taşımayın lütfen.
1: Peki, özür dilerim efendim.
2: Sizi son kez uyardım. Üçüncü defada kovulursunuz bilmiş olun.
1: Peki efendim.
2: İşinizin başına dönebilirsiniz. Orhan Bey çok değişti. Son günlerde kendisinden iyice şüphelenmeye başladım. Kendisine olan güvenimden faydalanıp para hesaplarını karıştırarak bir kısmını cebine mi indiriyor ne? İhsan Bey, şu andan itibaren Orhan Bey'i gözaltına alın. Bakalım şüphelerimiz doğru mu? Para çaldığını görürseniz suçüstü yakalayın.
3: Bebeğim, uyumayacak mısın kızım? Gel bakayım kucağıma. Oh canım, sen acıktın mı güzelim? Orhan.
4: Ne var?
3: Çocuğumun karnı acıkmış. Sütü ısıtıp şu biberona doldurur musun? Açlıktan uyuyamıyor herhalde.
4: Bana ne? Annesi değil misin? Git kendin ya.
3: Ne oluyor sana Orhan?
4: Bak, benden hiçbir şey isteme.
3: Sinirlerin yıpranmış senin. Her akşam bana çatmak için bahaneler arıyorsun.
4: Evet, sana çatmak için bahaneler arıyorum.
3: Hayır, bağırma, çocuğu ağlatacaksın.
4: Bağıracağım Ayten. Avazım çıktığı kadar bağıracağım, anladın mı?
3: Bak, çocuğumu ağlattın işte.
4: Bıktım bu hayattan be, bıktım. Beni bıktırdın Ayten. Beni sen bıktırdın.
3: Ben mi bıktırdım?
4: Evet sen.
3: Yeter ama bağırma.
4: Bağırırsam ne olurmuş ha?
3: Ben de çocuğumu alırım ve bir odaya giderim.
4: Gidersin tabii.

0: dersin ya. Nasıl olsa televizyonun da var. Sesini sonuna kadar aç Hayat. Aç ki sesimi bastırsın ha. Hayat. Nefret ediyorum bu kelimeden. Gözünü doyuracağım Ayten. Ne istersen alacağım. Şimdi çocuğumuz büyür, onun da istekleri başlarsa ona da ne isterse alacağım. Her şeyi, her şeyi, her şeyi alacağım. Sizin istekleriniz için dünya feda olsun be. Dünya feda olsun.
1: Ayten.
2: Anne.
1: Kızım ne oldu? Gir. Gel içeri gel.
2: Anne çok mutsuzum.
1: Çocuğu bana ver de otur şuraya. Ne oldu kızım söyle.
2: Orhan.
1: Ne olmuş Orhan'a?
2: Onu tanıyamıyorum anne. Sanki eski Orhan gitti, yerine bir başkası geldi. Çok sinirli. Her şeye kızıyor. Bunalımda.
1: Suçlusu sensin kızım.
2: Niçin hep beni suçluyorsunuz? Orhan da beni suçluyor. Ben ne yaptım ki?
1: Aşırı isteklerin yüzünden kocanı bunalıma soktun.
2: Anne, Orhan'dan yana çıkma ne olur.
1: Kocanı kaybetmek istemiyorsan kendini haklı çıkarmaktan vazgeç. Batıyorsun kızım. İflas ediyorsun ona göre.
2: Ama anne...
1: İtiraz etme Ayten. Çocuğunu, kocanı, yuvanı düşünüyorsan bencil hırslarını bir tarafa bırakacaksın. Kanaatkar olacaksın. Eğer treni kaçırırsan bir daha sonsuza kadar binemez.
2: Buraya teselli için gelmiştim. Beni korkutuyorsun.
1: Ben senin annenim. Kötülüğünü ister miyim hiç? Başkalarına özenmen, kanaatkar olmaman yok mu? İşte her şey burada düğümleniyor.
2: Evet, hep ben suçluyum. Bütün evet. Suç bende. E peki ya Orhan? O sütten çıkmış ak kaşık mı anne?
1: Ah, ah, lütfen kızım. Aklını başına topla artık.
2: Yavrum ağlamaya başladı.
1: Sen biraz oyala bebeği kızım. Karnı acıkmıştır minik yaramasın. Mutfakta süt olacaktı.
2: Ağlama kızım. Ağlama yavrum. Bak anneannen sana süt getirmeye gitti. Sus bakayım. Sus güzelim.

0: Neler oluyor müdür bey? Bu polisler de ne? Neden beni tutuklamak istiyorlar?
1: Bankamızın parasını çalarken görülmüşsünüz Orhan.
0: Hayır hayır hayır, yalan bu.
1: Ben de yalan olmasını yürekten isterdim. Fakat ne yazık ki sizi para çalarken gören şahitler var.
0: Ben kendim için işlemedim o suçu. Karım için, çocuğum için.
1: Üzgünüm Orhan Bey. Kim olursa olsun hırsızlık suçtur. Aileniz için bile olsa böyle bir suçu işlememeliydiniz. Size çok güvenmiş ve saygı duymuştum.
0: Allah'ım mahvoldum. Mahvoldum.

0: Alo.
1: Alo. Ayten.
0: Orhan, gecenin köründe nerelerdesin sen?
1: Bak beni dinle. Ben bugün işten kovuldum.
0: Ne?
1: Sakin ol ve beni dinle.
0: Neredesin şimdi?
1: Karakoldayım. Tutuklandım.
0: Tutuklandın mı?
1: Evet.
0: Neler oldu Orhan, anlatsana.
1: Telefonda anlatamam. Karakola gelebilir misin?
0: Gelirim ama çocuk, onu ne yaparım?
1: Annenlere bırak.
0: Hay Allah, telaştan düşünemedim. Hemen geliyorum.
1: Bekliyorum.
0: Aman Allah'ım, neler geliyor başımıza böyle. Demek böyle Orhan.
2: Şimdi anladım neden tutuklandım.
0: Üzgünüm Orhan.
2: Bütün bunların senin sonsuz isteklerin yüzünden başıma geldiğini çok iyi biliyorsun.
0: Kızım ve ben sensiz ne yaparız Orhan?
2: Daha önce düşünmeliydin.
0: Orhan. Affet beni. Affet, ne olur.

0: Evinizdeki eşyalara el koyacağız.
1: Neden?
0: Evinize haciz geldi hanımefendi. İhbar kağıdımız dün gelmiş olması lazım.
1: Hayır gelmedi.
0: Kocanız evinizdeki bütün eşyalar için borçlanmış. Borçlarını ödeyemeyince de tabii...
1: Hani insaf ne olur. Kocam işinden kovuldu, şimdi hapiste.
0: Üzgünüm hanımefendi, biz görevimizi yapıyoruz.
1: Allah'ım. Kocam, ben, çocuğum mahvolduk. Bittik biz, bittik. Ne yapacağım ben şimdi? Allah'ım affet beni Allah'ım.
2: İhtiras adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir Yolu Sosyete Pazarı ve Samsun Yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün.

0: Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Mesnevi'den hikayeler. Hazreti Musa aleyhisselam ve buzağa tapan adam. Hazreti Musa buzağa tapanlardan birine şöyle dedi: "Benden bunca mucize görmene ve benim böylesine güzel huylu olmama rağmen peygamberliğim hakkında yüzlerce şüphen vardı. Sizi Firavun'dan kurtarmak için denizi yardım. 40 yıl gökten yemek indi. Duan bereketiyle taştan ırmak aktı. Buna rağmen senin şüphe ve vehimlerin azalmadı. Fakat sihirli bir buzağa ses çıkardı, derhal secde ettin. Onun hakkında niye şüpheye düşmedin, vehme kapılmadın? Sence buzağa bir lafla tanrılığa layık oluyor da benim peygamberliğimden şüpheye düşüyorsun ha? Yuh olsun sendeki akla. Gönül aynası saf olmalı ki güzeli çirkinden ayırabilsin. Her cins kendi cinsini çeker. Öküz elbette bir buzağı tanrı sanır."
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanında ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cuma Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve

0: Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şükre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayatı. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
12: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program yönetmeni Halil Beggi.
14: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program...

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, 91.8 Hedef Radyo'dan herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Her hafta olduğu gibi Engel Değil'de yine sizlerle birlikteyiz. Değerli konuğumuz ve ben Zehra Uçar yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet, hemen unutmadan WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Sonra araya kaynıyor gibi oluyor. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesaj gönderebilir, sorularınızı yöneltebilir. Dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir husus varsa lütfen bize yazın efendim. Evet, bu hafta farklı bir konu ve konukla program yapacağız. Aslında sizin çok sevdiğiniz, aşina olduğunuz bir konuğumuz var. Aynı zamanda Hedef Radyo programcısı. Kendisi eğitimci, radyo programcısı ve çok kıymetli bir insan Ömer Faruk Özcan bizimle birlikte. Bugün eğitimi, eğitimciyi, öğretmeni arasındaki farkları ve özel gereksinimli çocuklar ve engelli bireylerin eğitimi hakkında konuşacağız. Hemen ben Ömer Bey'e hoş geldiniz diyeyim.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Allah razı olsun efendim. İyi, sizler de iyisiniz.
0: Çok şükür, elhamdülillah bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Uzun zamandır da görüşememiştik. Vesile oluyor program.
1: Evet, uzun zaman oldu. Ramazan ayıydı galiba.
0: Evet, Ramazan ayıydı. Güzel bir iftar yapmıştık değil mi burada?
1: Bizim aslında Hedef Radyo programcıları, yöneticileri bir araya geldiğimiz zaman programın kendisi güzel oluyor. Kendisi güzel olunca iftar da otomatik olarak güzelleşiyor.
0: Değil mi? Ya ortamı güzelleştiren o zaman daha çok değil mi? O kişiler, o birliktelik. Hani derler ya, ne yediğiniz ne içtiğinizden ziyade kiminle yiyip içtiğiniz önemlidir. O şeyi kıymetli yapan, güzel yapan o birlikteliktir aslında.
1: Evet, sofranın etrafındaki insanlar ne kadar kaliteliyse sofrada yediğiniz şeyler hani görece olarak, seviye olarak, kalite olarak düşük bile olsa daha kaliteli hale gelir. Çünkü masanın etrafı onu da kaliteli hale getirir.
0: Evet, ya bunun örnekleri var. Şimdi siz deyince aklıma geldi. Birlikteyken böyle işte yediğiniz bir yemek, işte içtiğiniz bir çay ya da kahvaltı, bunun adına ne derseniz deyin. Bir şey yeriz bazen, onun böyle tadı damağımızda kalır. Sonra deriz ya, gideriz aynısını alırız ya da işte evde yapmaya çalışırız. Ya ben ya orada bu yemiştim ama bu onun gibi değil ya, o çok güzeldi falan gibi sohbetler geçer böyle değil mi?
1: Biz bunu çok yaşadık. Ben uzun süre vakıf yöneticiliği yaptım. Gençlerle vakıfta yediğimiz yemekler aileler tarafından bize telefon ediliyor. Diyor ki, ya hocam şu yemeği yemişsiniz, nasıl yapıyorsunuz diyor. Çocuk evde yiyor, beğenmiyor. Vakıfta yiyor, çok beğeniyor. Aslında vakıfta yediği yere çöküyor. O sofraya, yer sofrasına oturuyor. Ve arkadaşlarıyla beraber aynı tabaktan kaşıkları sallayınca çok lezzetli hale geliyor.
0: Evet.
1: Değilse hani evdeki belki malzeme bizim yaptığımızdan daha kaliteli. Fakat oradaki birliktelik, o manevi havayı teneffüs etmek aslında yemeği de daha lezzetli hale getiriyor.
0: Değil mi? Yani ondan aldığı aynı şey, aynı ürünün, iki aynı ürünün yani farklı ortamlarda yemesiyle aldığı tat nasıl farklı hale gelebiliyor? Yani o yüzden her zaman o birlik, beraberlik, işte o yemeklerde güzellikler var. Mümkün olduğunca aslında bunu sık yapmak gerekiyor. Çünkü biz artık zamanla beraber, ya şimdiki zaman aslında bu şeyi de yapmayı çok sevmiyorum ama ne yazık ki öyle maalesef azalan şeyler bunlar günümüzde. Yani böyle bir adı olmayınca ya da böyle bir davet ya da işte Ramazan'da bunu çok güzel yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Ama onun dışında ya hadi gelin hani birlikte bir şeyler yiyelim, içelim, o ya da muhabbet edelim. Şimdi bakıyorsunuz herkesin elinde telefonlar, ayrı takılmalar, işte kahve içmeler.

0: Yani çayımıza ne oldu diyeceğim yani hani ne yazık ki bunlar da birbirinden uzaklaştırıyor insanları.
1: Önceliklerimiz değişti Zehra Hanım. Yani herkesin bireysel hayatı önceliği haline geldi. Bazen biz gençlerle konuşurken ben bilinçli olarak söylüyorum. Bugün ne kadar kaydınız çocuklar diyorum. Nasıl yani hocam, biz kayağa gitmedik falan diyorlar. Yok diyorum, telefonda ne kadar kaydınız?
0: Evet.
1: Yani ekran kaydırma diyorlar ya, aslında ekran kaydırma değil. Kendimizi kaydırıyoruz. Zamanımızı öldürüyoruz. Ve bilinçli ya da bilinçsiz, belki de zamanı da kötüye kullanıyoruz. Yani öldürmeyi boş verin.
0: Evet.
1: Eksi yazıyor hanemize. Onun için insanlar zannediyorlar ki biz ekranı kaydırıyoruz. Yok yok. Hayatımızı kaydırıyoruz. Oyun oynuyoruz diyorlar ya telefonda.
0: Hı.
1: Ben katılmıyorum. Oyun şirketleri bizimle oynuyor. Biz oynamıyoruz yani.
0: Yani
1: Oyun şirketleri bizimle oynuyor. Hatta başarısız insanı bile inanılmaz tutmaya çalışıyorlar. Harikasın, muhteşemsin, tekrar denemelisin falan.
0: değil
1: Halbuki
0: mi?
1: başarısızsın, niye desene?
0: Evet.
1: Yapamıyorsun.
0: Sen bir daha oynama bence falan diye. değil mi? Ama ya işte sizin dediğiniz gibi başta hayatımız kayıyor. Bir de biz artık yaptığımız o işte telefonla ilgili ya da böyle gereksiz şeylerle ilgili yaptığımız o şeylerin bir ayarı da kalmadı artık. Çünkü bir saati yok, bir sınırı yok. Bakıyorsunuz hani artık ekran süresini de gösteriyor, öyle bir şey yapıyor ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Sokak röportajlarında da görüyorsunuzdur. Diyor ki işte yani ben 10 saatin altında duymuyorum yani. Günün yarı tamamını neredeyse orada geçiriyorsun.
1: Aslında bunu iş olarak yapanlara bir şey demiyorum. Belki video montajlayanlar da vardır ekran süresi
0: Yok,
1: içerisinde.
0: onları demiyorum
1: Kitap
0: zaten.
1: okuyanlar da vardır. Onlara bir şey demiyorum.
0: Hı.
1: Fakat gerçekten sosyal medyanın esiri olmuş, bağımlılıkların zirvesi haline gelmiş. Bence bugün bağımlılıklar içerisinde en çok konuşulması gereken sosyal medya bağımlılığı.
0: Hı.
1: İnsanlar görülmek istiyorlar, bilinmek istiyorlar, işte beğenilmek istiyorlar. Tamam, insan yaptığı işin beğenilmesinden hoşlanabilir, gayet normal. Fakat bunun tek amacı olmaması gerekir. Yani kendine faydasının olması, başkalarına faydasının olması, bu yaptığı işin illeti açısından da önemli. Ama şöyle bir algı oluştu. Gençlere ben çok sık konuşuyorum bu konu. Diyorum ki yani senin video izlemendeki sebep ne? Gülmek. Peki diyorum yani bu gülme ihtiyacın nereden kaynaklanıyor? Emin olun, aile içerisindeki anne babanın çocuğuyla olan ilgisizliğinden kaynaklanıyor. Ya da
0: Evet.
1: sevgisizlikten kaynaklanıyor. Buradan bizleri dinleyen anne babalara telefonla ilgilenmekten çok, hatta ve hatta önceliklerimizi tekrar bir listeleyerek çocuklarımızın bu listede kaçıncı sırada olduğuna bir bakalım ve Allah'ın emaneti olan bu yavrularımıza yeterince vakit ayırmanın çabası içerisine girelim diyorum.
0: Evet, zaten ne gelirse sevgisizlikten geliyor. Bütün hani bütün problemlerin ortak nedeni sevgisizliğe dayanıyor. Duyduğumuz şeyler bu yönde. Bugün eğitimi konuşacağız. Eğitimci, hani eğitimci bireylerin potansiyelini keşfeden, işte onların analitik düşünmesini sağlayan ya da işte çocuktaki o potansiyeli keşfeden kişidir. Aslında ben bunu öğretmen mi yapar, eğitimci mi yapar? Onu farkını da konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü evden sonra bizim gönderdiğimiz yer okul. Eğitimi orada artık şekillendiriyor. Hani anne babadan sonra öğretmenle birlikte. Sizce burada nasıl bir farklılık vardır? Hem eğitimciyi hem de öğretmeni ve arasındaki farkı sizden dinleyelim.
1: Aslında öğretmen dediğimiz zaman bilgi endeksli. Yani kendi uzmanlık alanıyla ilgili bilgileri muhatabına ulaştıran, ona öğreten kişi diyoruz.
0: Hı.
1: Mesela üniversitedeki hocalarımıza biz öğretim görevlisi diyoruz. Eğitim görevlisi değil. Öğretim görevlisi ne yapıyor? Uzmanlık alanı fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, neyse, tarih, coğrafya, bununla ilgili verileri bilgisayar kaynakları da kullanarak öğrencilere sunuyor. Ama bu öğrencileri sözlü ve yazılı sınav yaptıktan sonra bunlarla ilgili çok fazla telafi işine girmiyor. Kabin dersi, etüt, özel ders, ben bu çocuğa bunların hepsini öğretmek zorundayım gibi bir hissiyatı yok.
0: Hı.
1: Yani üniversitedeki hocamız ister amfide

0: olsun, ister derslikte olsun, ister sınıfta olsun konusunu anlatır. Çoğu zaman telafi dersi dahi yapmaz. Çünkü üniversitede konulan hedef şudur. Siz alanınıza ilgili bilgileri bilimsel olarak en iyi bir şekilde sunmalısınız. Öğrenci diğer gayretini kendisi göstermeli. Yani üniversitenin hedefi bu. Anaokuluna dönelim. En tepeden en alta inelim. Anaokulundaki eğitimci ise, bakın eğitimci dedim direkt, öğretmen demedim. O
1: Ama hep biz
0: eğitimci,
1: öğretmeni olarak kullanıyoruz, değil mi?
0: ben
1: Yanlış
0: yanlış
1: biliyoruz.
0: yanlış kullanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü isterseniz en başa götürelim işi. Talim ve terbiyedir bunun orijinali. Yani bize peygamberimizden gelen eğitim ve öğretimin karşılığı talim ve terbiyedir. Talim öğretme kısmı, terbiye eğitim kısmıdır. Şimdi siz çocuğunuza ilk önce terbiye mi verirsiniz, talim mi verirsiniz? Önce terbiye verirsiniz. Terbiye edilmemiş bir bireye öğretmek zordur. Onun için anaokulu eğitimcilerinin ilk işi çocuğa neyi öğretmektir? Kapıyı tıklatma. Değil mi? İçeri girerken izin isteme. Arkadaşının eşyasını izinsiz kullanmama. Bunlar bir öğretim midir, eğitim midir? Bunlar bir
1: Eğitimdir.
0: eğitimdir. Dolayısıyla terbiye kısmıdır bu. Yani öğretmeni konuşurken sözünü kesmemek, tamamen dinlemek, konuşmadan önce izin isteyerek konuşmak. Bakın hep davranışsal olaylardan bahsediyoruz. Hep davranıştan bahsediyoruz. Yani hep işin terbiye kısmından bahsediyoruz. Ben ilkokul öğretmeninin de eğitimci olduğunu ve işinin büyük bir kısmının eğitim olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar ilkokul öğretmeni dense de öğretmenimiz en çok eğitim kısmıyla ilgilenir. Yani terbiye kısmıyla
1: Ya sizin
0: ilgilenir.
1: az önce dediğiniz ilk o talim ve terbiyeyi yapan değil mi aslında öğretmenler ilkokul öğretmenleri?
0: Aslında ilk önce anne baba, sonra anaokul, sonra ilkokuldur. Ortaokulda bu iş biraz daha branşlaşmaya gider. Burada işte fen bilgisi, sosyal bilgiler, işte din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi gibi dersler gelir. Dikkat ederseniz hepsinde böyle öğretim esaslıdır. Bazı derslerin tabii ki eğitim kısmı da vardır, talim kısmı da vardır. Mesela görsel sanatlar sadece proje amaçlı bir ders değildir. Bizzat öğrencinin fırça tutması bir eğitimle yapılır. Veya din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni sadece namazın öğretim kısmını yapmaz, uygulama kısmını da gösterir. Yani ruku şudur, secde şudur. Yine dikkat ettiniz mi? Eğitime girdik. Terbiye kısmına girdik. Sonra beden eğitimi öğretmeni. Beden eğitimi öğretmeni sadece işte 100 metreyi şu tempoda koşmalısınız demez. Nasıl koşulacağını da gösterir. Fizik hareketlerini, kültür fizik hareketlerini, ısınma hareketlerini gösterir. Bunlar hepsi eğitimdir. Aslında o zaman biz ne diyeceğiz? İlkokul, ortaokul, lisede eğitim ve öğretim birlikte yürütülür. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'dır bizim bakanlığımızın adı. Milli Öğretim Bakanlığı değildir. Dikkat ederseniz üniversiteleri de yüksek eğitim kurumları demeyiz de yüksek öğretim kurumu deriz. Şimdi aradaki fark anlaşıldı mı hocam? Bir tanesine diyoruz ki yüksek öğretim kurumu. Çünkü orası öğretme endeksli. Orada kimse kimseyi terbiye etmez. Kolay kolay etmez. Özel gayretli hocalarımız vardır. Onlara teşekkür ediyorum. Birilerinin terbiyesiyle uğraşır. Saygı kuralları, görgü kuralları, vatandaşlık bilgisi. Bunlar da eğitimdir. Fakat dikkat ederseniz yüksek öğretim kurumudur oranın adı. Ama anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisenin bağlı olduğu bakanlığın ismi Milli Eğitim Bakanlığı'dır.
1: O zaman öğrenme sürecindeki işte engelleri kaldırma, onları destekleme, motivasyonunu artırma ya da işte özgüven kazanmaları, içsel motivasyonunu keşfetmeleri gibi şeyleri yine eğitici yapıyor.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? O
0: Kesinlikle.
1: zaman biraz önce de konuştuk. O zaman her eğitici bir öğretmen, her öğretmen
0: Bir eğitimci değildir.
1: bir eğitimci değildir. Her
0: Hatta
1: eğitimci bir öğretmendir.
0: bırakın öğretmen olmayan, diploması olmayan çok fazla eğitimcimiz vardır bizim.
1: Değil mi?
0: Bana göre her anne bir eğitimcidir. Her baba bir eğitimcidir diyemiyorum. Çünkü her baba o eğitimle ilgilenmiyor maalesef. Bunu ben üzülerek söylüyorum. Ona da olması gerekiyor. Babanın da eğitimci olması gerekiyor ama günümüz çalışma sisteminde veya babaların biraz mazeret olarak sunmasıyla babalar eğitimden yarı yarıya istifa etmiş durumdalar.
1: Hı hı.
0: Anneler bu vazifeyi devam ettiriyorlar. Buradan bütün annelere, babalara tekrar selam iletiyoruz, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Sizin sorduğunuz soruyla beraber toplum içerisinde kendini özel eğitimci olarak atfeden insanlar da vardır. Mesela bir metroya binersiniz, bir yanlışlık gördüğünde nezaket kuralları içerisinde söyleyen büyüklerimizi görürüz. Bunlar eğitimcidir. Mesleği asker olabilir, mesleği polis olabilir, hemşire olabilir, doktor olabilir. Hı hı. Fakat bir düzensizlik gördüğünde onu düzeltmek ister.
1: Bir müdahale olur değil mi?
0: Bu bir eğitim işidir zaten.
1: Hı hı. Ve onu nasıl yapması gerektiğini de çok iyi bilirler aslında. Böyle karşılaşınca, böyle birileriyle karşılaşınca çok güzel istifade edebiliyorsunuz, çok şeyler alabiliyorsunuz. Ama bazen bunu kendi konfor alanını daralttığı ya da işte rahatsız olduğu gerekçesiyle yapan agresif insanlar da var. Onlar da kötü eğitimci diye.
0: Evet, bu aslında empatiden mahrum kalmış eğitimcilik anlayışı. Hem her şeyin başında bir empati yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bizim eskimeyen kadim geleneğimizden gelen diğergamlık dediğimiz özel bir ahlak kuralı vardır. Diğergam olmayan kişi kolay kolay eğitimci olamaz. Yani başkasının yerine kendini, kendinin yerine de başkasını koyamayan insanların eğitim ve öğretim yapmaları sakıncalı diye düşünüyorum. Bu eğitimin alınması lazım. Aslında buradan konu biraz farklılaşabilir ama üniversite eğitiminde bunun öğretim yanında eğitimin de eklenmesi kanaati bende hasıl oldu. Niye? Özellikle eğitim fakülteleri dediğimiz öğretmen yetiştiren bölümlerin insani yönlerinin de çok fazla işlenmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle. Yani çünkü sizin o bildiklerinizi, öğrendiklerinizi aktarırken işte biraz önce bahsettiğiniz işte hem empati kurması, nezaket çerçevesinde daha böyle yumuşak bir şekilde nasıl derseniz o öğretmenin bir dili var yani. Hani karşı taraf bunu ona göre alabiliyor. Yani sizin nasıl, neyi nasıl öğrettiğiniz çok önemli. Neyi nasıl söylediğiniz, ne söylediğinizden ziyade nasıl söylediğiniz ve nasıl aktardığınız çok önemli. Buna göre karşıdaki çocuk almayı kabul ediyor ya da reddedebiliyor. Ya dikkat edin, yani bir dersi seven öğrenci genelde o öğretmeni seviyordur. Öğretmenin sevdiği, yani o dersi seviyordur. Genelde böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Demek ki öğretmen sevdiriyor hocam. Öyle mi diyelim?
0: O zaman işin başında diyorsunuz ki sevgi eğitimi verilmeli diyorsunuz.
1: Peki, evet.
0: Aslında sevginin eğitimi başlangıç noktası nedir biliyor musunuz? Sizin muhataplarınızı sevmeniz. Çünkü sevmeniz karşı tarafın sizi sevmenizini sağlar. Yani sevemeyen insan kolay kolay sevilmez. Bizde yanlış anlaşılan bir şey var. Diyor ki öğrencileriniz sizi sevecek diyorlar. Ben de diyorum ki siz öğrenciyi severseniz onlar zaten masum. Hı-hı. Onlar zaten günahsız. Onlar zaten sever. Siz çocukların sesinden rahatsız olmayacaksınız. Çocukların gürültüsünden rahatsız olmayacaksınız. Bu şu demek değil. İstedikleri kadar gürültü yapsınlar değil. Hı-hı. Öyle bir dil geliştireceksiniz ki çocuklar sizi gördüğünde siz incinirsiniz diye gürültü yapmayacaklar. Bu hale getireceksiniz. Aslında ben eğitim mantalitesi olarak sınıf eğitiminden çok birey eğitiminin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Sınıfta anlattığınız her şey her bireyde aynı karşılığı bulmaz. Çünkü hepsinin dünyası ayrıdır. Anne babasıyla olan yaşadıkları ilişkiler farklıdır. Ablaları, abileri, kardeşleri veya yokluğu, yoksunluğu, varlığı, darlığı hepsinin aynı değildir. Zihinsel yapılar hepsinin aynı şekilde çalışmıyor. Dolayısıyla sınıfta anlattığınız ortalama bilgi herkes de aynı karşılığı bulmaz. Ne yapmak lazım? Çözüm. Zaman zaman 3'er 5'er dakika bile olsa o çocuklarla özel ilgilenmek lazım.
1: Hı hı. O zaman rehberlik hizmetinin daha çok çalışması gerekiyor değil mi hocam?
0: Aslında yani her eğitimcinin rehberlik bilmesi gerekiyor desek daha iyi olmaz mı?
1: Tabii ki daha iyi olur ama herkes sizin gibi değil.
0: Estağfurullah.
1: Yani
0: estağfurullah.
1: Siz şimdi, sizin için çok kıymetli o bireyin o işte sevgi diliyle zaten yaklaşıyorsunuz. Ona verdiğiniz şey, onun işte sizden öğrendiği tek bir şey ve ondan onu hayata geçireceğine bence eminsiniz. Yani bunu öğrencinin sizinle olan yaklaşımından anlayabiliyorsunuz. Ama günümüzde biraz önce de insanlar zil çalsa da gitsem diye bakan şey de var. Öğretmen ya da öğrenciler de olduğu için. Yani bu farklı bir sorumluluk. Bu içten gelen, gönülden gelen bir şey. Yani sizin yapınızda bu var. Seviyorsunuz ve öğrencileriniz de sizinle bunu konuşmayı, öğrenmeyi, sizden almayı seviyorlar. Yani işte herkes böyle olmadığı için bu böyle durumda da rehberlik servisinin daha yakından nasıl diyeyim takip etmesi mi gerekiyor? Olması gerekiyor yani.
0: Aslında Zehra Hanım, buyurun isterseniz canlı yayında sizinle bir örnek empati çalıştıralım. Olur mu?
1: Olur.
0: Şimdi siz en sevdiğiniz program yapıyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir konuk var. Saate bakarsanız süre dolmasın da biraz daha program yapalım diye, değil mi? Niye? Programdan keyif alıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu şu demek değil midir? Programı yapan kişi programdan çok büyük keyif alıyorsa dinleyici de bundan etkilenmez mi?
1: Etkilenir.
0: Evet. Başka sorum yok. Hakim Bey diyor ya, aslında öğretmen anlattığı dersten keyif alıyorsa o çocuklar da ondan keyif alır. Bunun için ne lazım? Çok ciddi bir hazırlık lazım. Dili çok iyi kullanmak lazım. Günümüzde drama teknikleri dediğimiz teknikleri, sesi aktif ve canlı kullanmayı, çocukla iletişime geçmeyi, zaman zaman işin içerisinde çocuğun dikkatini toplayacak bilmece, bulmaca, fıkra ve benzeri şeylerle çocuğun ders ortamının dağılmasını engellersiniz. Aynı zamanda çocuğu da derse bağlarsınız.
1: Evet, o zaman burada iş şuraya çıkıyor. Eğitimcinin eğitimi.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Yani sizin sabah geldiğinizde o sınıfa girdiğinizde, yani o işte ilk giriyorsunuz ya, böyle işte ne diyorsanız, işte selamünaleyküm çocuklar, günaydın çocuklar, merhaba çocuklar, neyse onu hangi ses tonuyla, hangi yüzle, o yüzünüzdeki ifadeyle söylediğiniz işte o günün güzel geçmesine ya da geçmemesine sebep oluyor.
0: Çok güzel. Hani bazen çok güzel sözler duyarız ve not ederiz ya. Ben küçük yaşlardayken bir söz duymuştum. Kalbime bunu not etmiştim.
1: Ben de not edebilir miyim?
0: Siz nereden konuşursanız muhatabınız orasıyla dinler.
1: Evet.
0: Muhteşem bir söz.
1: Çok güzel.
0: Kalbinizle konuşursanız insanlar sizi kalbiyle dinler. Diliyle konuşursa insan muhatap kulağıyla dinler. Bu kadardır. Aslında derse girecek eğitimci büyüklerimizin, kardeşlerimizin sınıfa girmeden önce kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Motivasyon dediğimiz şeyin ilk önce kendimizde olması lazım. Yani bazı arabaları görürsünüz, kendi kendine aküsünü şarj etme özelliği vardır değil mi? Şarj eder yani.
1: Hareket ettikçe yani, evet, şarj eder.
0: Özellikle şu elektrikli araçlarda bildiğim kadarıyla evet. Bu daha da yoğun. Öğretmen de aslında kendi kendini motive edebilen, şarj edebilen yapıya sahip olması gerekir. Tabii bunun için her öğretmenin değer yargısı da farklı olabilir. Evet. Biraz önce dediniz ya, sınıfa girdiğinde selamünaleyküm, günaydın, merhaba, iyi günler, guten tag, good morning ne diyorsa aslında hepsini birden diyebilir.
1: Evet.
0: Çünkü içeride bir bahçeye giriyorsunuz. Bu bahçenin içerisinde herkesin ihtiyacı olan başka şeyler olabilir.
1: Evet.
0: Yani ben girdiğimde hem selamünaleyküm, hem merhaba, hem iyi günler diyebiliyordum. Çocuklar canının istediğini alabilirler.
1: Evet, yani ne güzel. Bu arada ara zamanımız gelmiş. Kısa bir eser arası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Engel değildesiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 10.35'i gösteriyor. Bu arada programımızın da artık son 25 dakikası diyelim, ikinci yarısındayız. Çok kıymetli bir konuğumuz var demiştik. Ömer Faruk Özcan, eğitimci, aynı zamanda Hedef Radyo programcısı kendisi. Her anlamda inanılmaz dolu onunla konuşuyoruz.

0: çalışmak çok keyifli. Çok alacağımız şeyler var diye düşünüyorum. Bu yüzden de lütfen kaçırmayın diyorum yani. Çünkü bazen hani bazı cümleler vardır ya, yani tekrarını duyamazsınız. Yani duyduğunuzda ne olur kaydetmeye çalışın ve bir yere not alın. Çünkü çok kıymetli bir program. Hemen mesajımızı da aktaralım. Sonra da WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. Daimi dinleyicilerimizden muhtemelen konuğumuzu da tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hayırlı sabahlar, çok değerli sunucumuz ve konuğumuz demiş. Biz kavramların içini boşaltmışız. Bundan dolayı da eğitim veya herhangi bir alanda başarılı olamıyoruz. Çok doğru söylemiş dinleyicimiz, değil mi Ömer Hocam?
1: Kesinlikle.
0: Çünkü yani bir şeyin içini boşalttığınızda bir şey kalmıyor ya. Hani
1: Aslında kavramların içini boşaltanlar kendi içini boşaltıyor. Çünkü biz kavramlarla yaşarız. Kelimelerle konuşur, kavramlarla yaşarız. Kavramların içini boşalttığımız zaman tabiri caizse kendi içimizi de boşaltırız. Bir örnek vermek isterim. Bugün biber dolması demek ne demektir? Yani biberin içinin dolu olduğunu gösterir, değil mi? Eğer o dolmanın iç kısmı yoksa bu dolma özelliğini yitirmiştir. Kavramlar, örneğin ahlak, terbiye, eğitim, tarih, başka ne gelsin aklıma? Akıl. Bu kavramların içinde onları dinamik hale getiren özellikler yoksa bu kavram aslında bizim için gitmek, gelmek, yürümek, konuşmak gibi eylem haline gelir. Bu kadar yani.
0: O yüzden biraz daha dikkat etmemiz, daha hassas olmamız gerekiyor. Özellikle çocuklar konusunda. Şimdiki çocuklarda da işte gözlemlediğimiz, hani biz önceden ailece yemek yediğimiz zaman, hani çocukken mutlaka yemeğin bir saati olurdu, yemek sonrası çay olurdu. Ama bunların hepsi çok özel bir durum yoksa birlikte olurdu. Yani o çay aynı odada içilirdi. Ya yani şimdi bakıyorsunuz çocuk çayını almış gitmiş, hatta yemeğini de odasında yiyor. Yani bir şey soracağı ya da bir şey isteyeceği zaman genelde geliyor. Yani çok çok acı bir durum ya, ben bilmiyorum, hani o şeyi alamıyor yani.
1: Bu da bir kavramın içini boşaltmaktan kaynaklanıyor. Eskiden biz özel dediğimiz zaman ne anlardık? Özelimiz dediğimiz zaman annemiz bizim için özeldi. Babamız bizim için özeldi. Abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz bizim özelimizdi, değil mi? Şimdi özel deyince özel alan, kapalı kapılar ardında olanlar düşünülüyor. Bu bir kavramın içinin boşaltılması. Yani bir çocuğun özel alanı kendi odası değildir. Bir çocuğun özel alanı kendi evinin her hücresidir.
0: Değil
1: Dedim
0: mi?
1: ama yani böyle bir özellik yok. Yani çocuğun kendi odası özeli, annenin kendi odası özeli, babanın kendi... Hayır, biz hep birlikte özeliz. Çünkü biz aileyiz. Aile zaten özel. Bunun içerisinde özelliklere ayırdığınız zaman tabiri caizse moleküllerimiz dahi kalmaz bizim. Onun için özeli bozmayalım. Özel olan aile. Biz
0: Bir
1: bir
0: bütün olarak, değil mi?
1: kesinlikle elbette her kişinin kendi özeli olur ama aileye bakıldığında bu özel %10'u geçmemeli. Şimdi hocam mesajlara bakıyoruz ya, bizi üniversitede hoca arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden Turan Bey de dinliyormuş. Buradan kendisine de bir selam ileteyim ben. Teşekkür ediyorum, programı beğenerek dinliyorum hocam demiş. Kendisine biz de teşekkür ediyoruz kıymetli vakitlerini bize ayırdığı için.
0: Çok teşekkürler.
1: O özel kavramların gerçekten özelliğini de bilmemiz gerekiyor. Buradan öğretmenlerimize, eğitimcilerimize birkaç kelam etmeme müsaade eder misiniz?
0: Tabii, tabii ki.
1: Özellikle çocuklarımızın ufkunu açacak kitaplar okumak, okutmak, öğrencilerimizle bunun değerlendirmesini yapmak ve öğrencileri kitapla ilgili konuşturmak çok çok önemli bir etkinlik. Dersin adının ne olduğu çok önemli değil. Emin olun beden eğitimi öğretmenimiz dahi çocuklara beden eğitimiyle ilgili kitaplar okutmalı. Bakın okutabilir demiyorum, okutmalı.

0: Çünkü kitapsız bir nesil, kavramsız bir nesil, tırnak içerisinde terbiye edilmemiş bir nesil olacaktır. Sonra şikayetlenme hakkımız yok bizim. Eğitimcilere biraz burada fazla iş düşüyor. Aslında fazla değil de işimiz bu bizim zaten. Yani en çok öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz çocuklardan, ailelerden şikayette bulunuyorlar. Bu şikayette bulunmak çözüm değil. Çözüm bu gençlerimize daha çok zaman ayırmak, daha çok ilgilenmek. Tabii ki burada yöneticilerimize de çok büyük iş düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza da çok iş düşüyor. Hatta bu işin birinci sorumlusu olarak bakanlığımızın okuyamayacak yavrularımızın ortaokuldan itibaren meslek eğitimlerine, eski o ahilik teşkilatımız vardı bilirsiniz, sosyal bilgilerde
1: evet,
0: okumuşsunuzdur.
1: Evet, evet.
0: Onun gibi hem ahlak eğitiminin olduğu hem meslek eğitiminin olduğu, ben liselerin günümüzde bu eğitim için çok geç kaldığı kanaatindeyim. Çünkü çocuklar çok erken yetişiyor artık. Bugün 11 yaşındaki genç benim çocukluğumdaki 15 yaşındakinden daha olgun. Bilgi olarak da, kültür olarak da.
1: Hı hı.
0: Belki davranış olarak tartışılır. Ona oturup konuşabiliriz.
1: Evet.
0: Ama bilgi, kültür açısından çocuk daha gelişmiş. O zaman ne düşüyor bize? Bu çocuğun önünü açmak gerekiyor. Bir de bir çağrı olsun. Her şehirde üniversite açmak bence çok büyük maharet değil. Şu anda o üniversiteleri tamamen eğitim merkezi ya da meslek edindirme merkezlerine çevirsek, büyük şehirlerimizde nitelikli hocalarımızın olduğu üniversitelerde okuyan çocuklarımızın sayısını artırsak ve üniversite gerçekten ayrıcalıklı bir yer olsa diye düşünüyorum.
1: Evet, bir şeyin zaten çok olması onun kalitesini düşürmez mi hocam? Her şeyde bu böyledir yani, hani üniversitenin çok olması, yani çok başarılı ya da çok meslek sahibi olan çocuklar anlamına gelmiyor yani. Hani şimdi bazen bakıyorum, bazı marketlere benzetiyorum yani, şimdi adını vermeyeceğim. Her yerde gördüğümüz marketler gibi üniversiteler olmaya başladı. Öyle olunca tabii oradan mezun olan öğrencilerin de ya profili farklı oluyor. Potansiyeli farklı oluyor.
0: Şimdi her yerde gördüğünüz market tabelası çok ilginizi çekmiyor değil mi? Niye? Her yerde görebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Hiç görmediğiniz bir market mahallenizi açıldığında merak ediyorsunuz değil mi?
1: Tabii ki.
0: Eğitimde tam da böyle işte. Yani bugün Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi, işte Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversiteler herkesin ilgisini çekiyor değil mi?
1: Evet.
0: Herkesin ilgisini çekiyor. Üniversiteyi bitirmiş insanların daha ilgisini çekiyor. Ama bugün diyorsun ki, örnek veriyorum, işte Muğla bilmem ne üniversitesi.
1: Evet.
0: Hiçbir başarısı yok. Akademik olarak, Muğla'yı örnek olarak söylüyorum. Muğlalılar takılmasın.
1: Hı hı.
0: Yani isim olarak söylüyorum. Belki de çok başarılıdır, bilmiyorum. Fakat 15-20 üniversiteden fazlası bence gereksiz. Şöyle gereksiz. Aslında istatistik olarak da baktığımız zaman istihdam edebileceğimiz insanın belki de %10'u kadar mezun etse yeterli olur. Diğerleri ülkemizin başarılı bir ülke olabilmesi için her alanda çalışacak insanı yetiştirmemiz gerekiyor bizim. Bugün 100 milyon üniversite mezunu var. Peki 100 milyon üniversite mezununu biz ne yapacağız? Nereye yerleştireceğiz?
1: Evet.
0: Yani bugün bizim fabrikada çalışacak işçiye de ihtiyacımız var. Cami görevlisine de. Hepsine ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunun için herkesin her yerde koştur koştur üniversite telaşına düşürmek niye? Ne gereği var?
1: Çünkü ya bölümler de ona göre olmalı yani. Şimdi bakıyorsunuz bölüm var. Bazıları çok zahmetli olabiliyor. Mezun olması zor bölümler olabiliyor. Ya da çok daha rahat da olabiliyor. Ama sonrasında oradan mezun olan çocuğun hemen çalışabileceği bir yer yok, bir alan yok. Dolayısıyla yani her üniversite, her bölüm bir gelecek vaat etmiyor. Yani bir kere bunu aklımızdan silmemiz gerekiyor. Bu arada son 15 dakikaya girmişiz Ömer Hocam.
0: O sınavı zaman da, konuşalım diyorsunuz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, sınavı konuşalım. Şimdi YKS süreci var. Sizin evde de bizim evde de YKS'ye girecek çocuklarımız var. Az bir zaman kaldı. Peki bu Hani bunu belki daha erken de konuşabilirdik ama en azından şu son zamanlarda diyeyim, son 2 hafta ya da 3 hafta burada aileye düşen görevler nelerdir ve ailenin buradaki ailenin rolünün önemini konuşmak istiyorum yani.
0: Evet. Önümüz yani Haziran ve Temmuz ayları ülkemizde sınav ayları. Önce LGS var, liselere giriş sınavı. Daha sonra YKS var, TYT'si, AYT'si. Daha sonra yüksek öğretim sınavını yani okulunu bitirmişlerin girdiği ALES dediğimiz yüksek lisans sınavı. Sonrasında KPSS dediğimiz sınavlar. Yani bol S'li bir 2 ay geçireceğiz. Yani S'si eksik olmayan. Aileler çocukları üzerinde elbette bu sınavlarda etkililer. Daha az kaygı yapan, daha bilinçli çocuğuyla ilgilenen aileler ve çocuklar daha nasipli. Kaygıyla, telaşla, başarı isteğini ön planda tutarak çocuğun yeteneklerinin ve yetkinliklerinin farkına varılmadan yapılan tercihler veya yüklenen misyon hem öğrenciyi zora sokuyor hem de aileyi zora sokuyor. Biraz açayım isterseniz ne demek istediğimi. Öğrencinin sayısal yetenekleri, sayısal başarısı ortalamanın altındayken biz çocuğa seçtiğimiz sayısal alanla çocuktan tıp ya da mühendislik bekliyoruz. Çocuğun matematik seviyesi 40 soru üzerinden 15'i geçmiyor. Fizik 40 soru üzerinden 15'i geçmiyor. Biz bu çocuğu zorla sayısalcı yapıyoruz. Aslında yavrumuzun yeteneklerini keşfedip ortaokuldayken o alanın üzerine gitmemiz gerekiyor. Türkçesi çok iyi olan bir çocuğu sözel bölümlerde değerlendirmeliyiz. Veya matematiği de biraz belli bir seviyede ise eşit ağırlıkta değerlendirebiliriz. Dil yeteneği olan çocuğumuzu. Ama biz bunu keşfetmeden işte falancanın çocuğu doktor olmuş, filancanınki savcı olmuş, sen onlardan geri mi kalacaksın?
1: Ya işte en büyük yapılan hatalardan biri değil mi? Bunu söylerken bir kıyasa giriyor zaten çocukla ve hiç yapılmaması gereken bir şey ve çocuğu her şeyden soğutan, uzaklaştıran bir cümle.
0: Kesinlikle. Yani aslında bu şu demek, ben senin okumanı istiyorum ama falanca gibi. Halbuki ben falanca değilim. O da ben değil. Ya onun için bir çocuğun kendi yeteneklerini keşfederek üzerine gitmesi anne babanın evladı üzerindeki en önemli tesiri olmalıdır. Çocuğunu özellikle telaşlandıracak, heyecanlandıracak, panikletecek eylemlerden uzak durması gerekiyor. Çocuğun yetenekleri bir de şöyle bir yanlışa gittik biz son dönemde. Anneler, babalar ve kusura bakmasın psikologlar mutlu olacağın işi yap diyorlar. Yanlış bir cümle. Mutlu olacağı işi değil, yeteneği olan işi yapacak, mutlu olacak. Mutlu olacağını düşündüğü bir işte yeteneği yoksa mutsuz olacak anlamına gelir zaten. Yani bir çocuğun resim yeteneği yokken resim yapmayı sevmesi yetmez. Becerisi yok. Ben resmi çok seviyorum ama yapamıyorum. Ne yapacağım?
1: Hiçbir şey olmaz bundan. Yani çok yanlış bir şey olur.
0: İşte ben de bu durumda öğretmenlerimizin, rehberlikçilerimizin çocuklarımızın hangi alanda daha etkin olacaklarını, yeteneklerini keşfederek çocuklara bildirmelerini, ailelerle bunun görüşmelerinin yapılmasını tavsiye ediyorum. Sizin de Zeynep'iniz, bizim de Musab'ımız bu sene sınava girecek. Biz çocuklarımıza nasıl davrandık? Sizle bunu konuştuğumuz için biliyorum. Kendi tercihlerine bıraktık, yeteneklerine baktık. Benim oğlum eşit ağırlıktan, sizin kızınız sayısaldan girecek. Çünkü yetenekleri orada. Fakat her sayısalcı tıp hedeflemek zorunda değil. Hatta belki sizin Zeynep'in hedefi sayısal bölümler içerisindeki en sözel mühendislik değil mi? Yani bugün endüstri mühendisliği, mühendislikler içerisinde belki de gıdayla birlikte en sözeli.
1: Çünkü birçok alanla ilgileniyorlar. Bölünmüşlük var endüstri mühendisliğinde.
0: Yani ülkemizde endüstri mühendisi daha çok fabrikanın yönetimini üstleniyor veya imalat sorumluluğunu üstleniyor. Biraz daha insani ilişkilerinin, insan kaynaklarını bilmesi gerekiyor falan. Yani aslında kişiler bir mesleği seçerken, bir üniversiteyi seçerken sonrasında ne yapacağını da düşünmeliler. Yani tamam mühendis, ama her mühendis Türkiye'de mühendislik yapmıyor. Gerçekten yapmıyor yani.
1: Hı hı.
0: Daha çok insan kaynağıyla ilgileniyorlar.
1: Aynı şekilde her bölüm okuyan da yani öğretmen olmuyor yani.
0: Kesinlikle.
1: Aynı şekilde. Bu alanıyla ilgili dediğiniz gibi birçok alanda çalışabiliyor. Şirketlerde rehberlik yapabiliyor. Ne bileyim, ya da işte inşaat sektöründe fizibilite çalışmaları yapabiliyor fizikle ilgili. Ne bileyim, böyle birçok geniş alanı var aslında. Ama işte bu o kişinin kendisini geliştirmesiyle ilgili bir şey ve o alanın ne kadar açılabileceğini, nereye kadar yayılabileceğini bilmesi, değil mi? Yani bunları keşfetmesi, takip etmesi, kovalaması, işte o çocuğun potansiyeline göre değişiyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani bunları bilmesi gerekiyor eğer seçiyorsa.
0: Kesinlikle.
1: Hı hı.
0: Yani bugün sınava girecek öğrencilerimizin sınavda başarı elde edebilmesi için aslında kendilerinin de yapması gereken işler var. Sadece anne babayı sorumlu tutmayalım burada.
1: Tabii ki.
0: Öğretmenleri de sorumlu tutmayalım.
1: Tabii.
0: Bazen böyle bir yanlışın içine de giriyoruz Zehra Hanım.
1: Hı-hı.
0: Sanki tek sorumlu aile. Ya bugün 18 yaşına gelmiş bir çocuğun bana göre 8-9 yaşından itibaren kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.
1: Evet.
0: Bu sorumluluklardan başlıcaları sınava artık girilecek tarih çok önceden belli olduğu halde son ana çalışmaları bırakmamak.
1: Hı hı.
0: Yani düzenli, tempolu. Ben çok gün içerisinde çok çalışmak yerine planlı programlı çalışmanın, uzun zamana yayarak çalışmanın hem sıkılmamayı hem de başarıyı getirdiğini düşünüyorum.
1: Evet, bir de süreklilik, değil mi? Ara vermeden.
0: Öyle
1: mesela
0: tabii.
1: Şimdi bir gün hiç çalışmıyorsunuzdur. Diğer gün onun iki katı çalışıyorsunuzdur ya da işte iki gün çalışmıyorsunuzdur, ama buradaki önemli olan her gün çalışabilmek. Yani o belki o gün biraz az olabilir diğer güne göre ya da fazla olabilir, ama gün atlamamak benim için önemli.
0: İstikrar, azim,
1: İstikrar,
0: az
1: evet.
0: da olsa devamlılık, hı-hı, esastır.
1: Evet.
0: Yavrularımızın sınava hazırlanırken her dersin bütünlüğünü korumaları gerekiyor. Örnek veriyorum. Sayısalcı bir öğrencimizin bugün işte kimya ile geçirdiği zamanın iki katını fizik ve matematiğe ayırması gerekiyor. Çünkü çıkan soru sayısına bakacak, konu ağırlığına bakacak ya da eksikliklerine bakacak. Bugün sevdiği derse çok zaman ayırıp yapamadığı derse az zaman ayırdığı zaman sınavda başarısızlık geliyor demektir.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bugün eşit ağırlıktan çalışan bir öğrenciyi düşünelim. Bugün matematik ve Türkçe puanlarının en çoğunu getirecek. Burada konu eksiğinin kalmaması gerekiyor. Bir yanlış da şu, sadece soru çözerek sınava hazırlanan gençlerimiz var. Sadece soru çözmek, konuyu bilmeden çalışmak doğru bir yaklaşım değil. Konuları genişçe okuduktan sonra soru çözülecek. Ve konu çözümü, konuyu anlayıp anlamadığımızı test etmek, o konunun arkasından konu testi yapmakla mümkündür. Örnek veriyorum, işte matematikte doğal sayıları öğrendik. Doğal sayıların arkasından onu ilgilendiren soru çözüp yanlışlarımızın nereden kaynaklandığına bakmamız gerekiyor. Veya tarihte işte Osmanlı'nın kuruluşunu okuduk.
1: Hı hı.
0: Kuruluş Osmanlı okuduk, Osmanlı'yı okuduktan sonra hangi yanlışlarımız var ve neden kaynaklanıyor? Ya bilgi eksikliği mi, dikkat eksikliği mi? Bunların hepsine tek tek bakmamız gerekiyor.
1: Yoksa tekrar edecek, değil mi yani?
0: Kesinlikle.
1: Hı hı.
0: Şimdi soru çözerek tek hazırlanmak doğru bir yaklaşım değil. Konuyu öğrenmek gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Sınavın yaklaştığı dönemlerde her gün deneme olur. Okullar da yapar bunu, kurslar da yapar. Çocuk bireysel çalışıyorsa kendi de yapar. Eğitim koçu varsa o da hazırlar. Her gün deneme olurlar. Denemeden çıktıktan sonra çocuğun yanlışlarını bir test etmesi gerekiyor.
1: Yani
0: evet. Örnek veriyorum, işte bugün TYT. TYT'ye herkes girecek. 2 yıllık tercih edecekler de TYT'ye girecek. 4 yıllık tercih edecekler de. Ve genel sınavın %40'ını TYT, %60'ını AYT puanlandırması yapacak. Bu puanlandırmanın da farkına vararak özellikle kolay soruları kaçırmamak ve en iyi bildiği yerden başlamaları gerekiyor çocukların sınavda. Heyecanlanmamak için.
1: Değil mi?
0: En iyi bildiğiniz dersi yapın, rahatlayın.
1: Ya, bir de Türkçe'yi sorularla çözüyorsa rahat, Türkçeden matematiği daha iyi çözüyorsa matematikten bekleyin.
0: Kesinlikle. Evet. Sorularla inatlaşmamak lazım.
1: Hı hı.
0: Bir tane soruyu yapamadık. 5-10 dakikamızı ayırmayalım. Yapamadıysak bırakalım hemen. Diğer sorulara devam edelim ki moralimiz bozulmasın. Artı o soruya tekrar dönebilecek zamanımız olsun. Bir soru için 10 soruyu kurban etmeyelim.
1: Evet, çok
0: özellikle
1: önemli.
0: Özellikle TYT'de çocuklar iki soru seçeneğe kadar indirdikten sonra yakın seçeneği işaretleyebilirler ama AYT'de bunu yapmasınlar. Yani matematikte, fizikte, kimyada iki seçeneği indirdim atayım, bu iş riskli. Hı-hı. Dolayısıyla yanlış doğruyu götüreceği için belki cevaplamamak çok daha avantajlı olabilecek onun için. Yani bu da şunu gösteriyor aslında, konu okumadığımızı gösterir. Seçenekleri ikiye indirip de cevaplayamıyorsak o konuyu çok iyi okumadığımızın da bir göstergesidir.
1: Evet.
0: Yani en büyük yanlışlarımızdan biri bu. Sınav öncesinde çok ağır işlerle uğraşmamak, kendimizi yormamak, zihin karıştıracak işlere girmemek, hatta o sabah yaptığımız kahvaltı dahi bence önemli. O gece alacağımız sağlam bir uyku bile sınav için önemli. Tabi burada çevreye de çok büyük önem düşüyor. Lütfen çocukların sınava gireceği günlerde korna sesi, düğün sesi başta olmak üzere onların zihin dünyasını karıştıracak işlerden de uzak duralım. Sınavla ilgili bilmiyorum, başka soracaklarınız var mı?
1: Evet. Bu arada son 2 dakikaya mı girdik yönetmenim? Ha, aslında soracaklarım var, çok var. Ama şunu da demek sorayım hemen. Şimdi öğrenciler sınava girmeden önce işte yaptığı denemeleri sınav saatine göre mi yapmalıdırlar? Mesela 10'da girecekler ya son sınava. Öncesinde işte okulun ya da dershanenin yaptığı ya da kendi evlerinde yaptığı denemeleri saat 10'da mı yapmalılar, o saate uygun? Bir de orada etrafta tamamen, ben şimdi Zeynep bana şöyle söylüyor, diyor ki farklı yerlerde çözüyor, evde de çözüyor, dershanede de çözüyor, okulda da çözüyor. Diyor ki yani buna alışmam gerekiyor sanırım. Çünkü orada o gün neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Gürültü de olabilir. Yani çok kalabalık da olabilir. Bazıları var mesela sadece tek odasında çözüyor. Ya da işte böyle gürültüden çok etkileniyor. Ama diyor bizim bunu her koşulda şu an denememiz gerekiyor. O gün hani ne olacağını bilmediğimiz için bu doğru bir yaklaşım mıdır?
0: Aslında her bireyin farklı motivasyonu var.
1: Hı hı.
0: Her yerde soru çözebilen insan sınavda daha çok başarılı olur. Yani gürültüye bile aldırış etmeyecek bir pozisyona girmemiz gerekiyor bizim. Odaklanma dediğimiz şey.
1: Hı hı.
0: Aslında insan bir şeye motive olduğu zaman birçok şeyden uzak kalabilir.
1: Hı hı.
0: Yani bizim kendimizi vermemizle alakalı bir şey. Tabii her çocuğun bünyesi aynı değildir. Ama sınıf ortamında kesinlikle deneme görmeliler.
1: Görmeliler.
0: Sadece odalarında değil, sınıf ortamında görmeliler. Sınav saatinde görmeliler ki o vücut yapısı alışsın. O hı-hı. saatte soru çözmeye alışsın.
1: Hı-hı.
0: Artı hatta o zaman sınav yerine gitmeden önce yapacağı kahvaltı saatleri dahi netleşmeli. Son bir hafta 10 gün çocuk 7.30'da kalkıyorsa kahvaltısını yapıp kişisel bakımını yaptıktan sonra yola çıkışı ona göre ayarlanmalı. Yani
1: evet.
0: Çocuk bu sistemin içerisine girmeli ve kesinlikle şu son dönemlerde yapılan bir yanlış var. İşte Google haritalardan bakar okula öyle giderim. Bir gün öncesinde görmek her zaman avantajdır.
1: Evet, okul yerine gidip görmek gerekiyor sınava vaktinde girebilmek için.
0: Ya bir de her sene dramatize edilerek haberlere çıkan sınava 5 dakika geç kaldı ve alınamadı.
1: Evet.
0: Ya lütfen rica ediyorum. Gideceğiniz okulun yol şartlarını, yol bilgisini lütfen önceden kontrol ediniz ve çocuğunuzun bu kadar emek sarf ettiği bir sınava lütfen tek başına gitmesine de izin vermeyiniz. Yardımcı olunuz, anneler, babalar, eğitimciler. Bu çocuğun bir yıllık emeği var. Sadece bu çocuğun sırtına yüklemeyelim, hem destek olmuş olalım. Ya gerekiyorsa yani özel bir araçla. Yani otobüsle, trenle falan değil de özel bir araçla götürmeye çalışalım ki çocuğumuz da sınava zamanında girebilsin.
1: Evet, o kaygıyı, endişeyi yaşamasın. Programımızın sonuna geldik.
0: Evet.
1: Yönetmenim uyarıyor. Bugün burada bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi
0: ben
1: ki
0: teşekkür
1: geldiniz.
0: Ediyorum. Bütün sınavlara girecek yavrularımıza da başarılar diliyorum. Allah gönüllerine göre versin. İnşallah gönüllerde hep hayırla dolsun. İnşallah başarılı olurlar.
1: Amin inşallah. Engel Değilim bu haftaki konuğu Ömer Faruk Özcan bizlerle birlikteydi. Güzel ve verimli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da. Buradan hemen yönetmenimize de

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Said bin Amir el-Cumahi. Genç Said bin Amir, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş tarafından yakalanan sahabisi Hubeyb bin Adi'nin öldürüldüğünü görmek için Kureyş ileri gelenlerinin davetiyle Mekke'nin dışındaki Tenim'e çıkan binlerce kişiden birisiydi. Genç oluşu ona, başkalarını kenara iterek Ebu Sufyan bin Harp, Safvan bin Ümeyye ve merasimdekilerde ön sıralarda yer alması gereken başka kimseler gibi Kureyş büyükleriyle yan yana durma imkanını veriyordu. Bu, Saide Hubeyb'in şahsında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den intikam almak ve onu öldürmekle Bedir'deki ölülerinin öcünü almak için kadın, çocuk ve gençlerin zincire vurulu olarak ölüm alanına götürdükleri Kureyş'in esirini görme imkanını da vermişti. Bu insan yığını öldürmek için hazırladıkları yere esirik getirdiklerinde genç Said bin Amir uzun boyuyla Hubeyb'e yaklaşıp dar ağacının önünde durdu. Kadın ve çocuk çığlıkları arasında onun şöyle dediğini duydu: "Ne olur bırakın da ölmeden önce iki rekat namaz kılayım." Ve onlar isteğini yerine getirdiler. Sonra onun Kabe'ye yönelip iki rekat namaz kılışını seyretti. Daha sonra onun Kureyş ileri gelenlerine yaklaşıp, "Vallahi eğer ölümden korktuğum için namazı uzatmış olduğumu düşünmeseydiniz, daha fazla namaz kılmak isterdim." dediğini duydu. Böylece o, kendi halkının Hubeyb'i diri diri parçaladıklarını bizzat gözleriyle görmüştü. Kavmi Hubeyb'in vücudunu parçalarken şöyle diyordu: "Kendin kurtulup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin yerinde olmasını ister misin?" O da kanlar içerisinde, "Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir diken batırılması karşılığında kurtulmayı ve çoluk çocuğumun arasında rahat olmayı istemem" diye cevap veriyordu. Onun bu cevabı halkın ellerini havaya kaldırarak "öldürün onu, öldürün onu" seslerinin yükselmesine vesile olmuştu. Said bin Amir, Hubeyb'in dar ağacından gözünü semaya dikerek şöyle dediğini de duymuştu: "Allah'ım onları unutma, onları yok et ve hiçbirini sağ bırakma." Böylece o, yağdırılan mızrak ve savrulan kılıç darbeleri arasında son nefesini verdi.

Kureyş Mekke'ye döndü. Günlük problemleri ve sıkıntıları arasında Hubeyb'i ve onun öldürülüşünü çabuk unuttular. Fakat Hubeyb, genç Said'in hatırından bir an bile çıkmamıştı. Uyuduğunda rüyasında, uyanıkken hayalinde hep onu görüyordu. O, dar ağacının önünde iki rekat namazını kılıyordu. Onun Kureyş'e ettiği beddua kulaklarında çınlıyordu. O yüzden kendisine bir yıldırım çarpmasından veya üzerine gökten bir taş düşmesinden korkuyordu. Hubeyb, Said'e daha önce bilmediği birçok şeyi de öğretmişti. Gerçek hayatın bir inanç ve ölünceye kadar bu inanç uğrunda bir mücadele olduğunu öğretmişti. Yine ona köklü bir imanın olmazları olur hale getirdiğini de öğretmişti. Ona başka bir şeyi daha öğretmişti. Arkadaşlarının tam desteğine sahip tek kişi kendisine yücelerden vahiy gelen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di.

İşte böylece Allah Said bin Amir'in yüreğini İslam'a açtı. Herkesin içinde kalkıp Kureyş'in işlediği günahlardan uzak kaldığını, onların putlarını kaldırıp attığını ve Allah'ın dinine girdiğini açıkladı. Said bin Amir Medine'ye hicret etti, Hayber ve ondan sonraki savaşlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Said, Halife Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in ellerinde kınından sıyrılmış bir kılıç oldu ve dünya karşılığında ahireti satın alan, Allah'ın rızasını, onun vereceği sevabı nefsin diğer isteklerine ve bedenin arzularına tercih eden müminlerin biricik ve tek örneği olarak yaşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu iki halifesi Said bin Amir'in doğruluğunu ve dindarlığını bilirler, onun nasihat ve sözlerini dikkate alırlardı. Halife olduğunda Ömer bin Hattab'ın yanına girip şöyle demişti: "Ey Ömer, halkın işlerini yaparken Allah'tan korkmanı, Allah'ın emirlerini yerine getirirken insanlardan korkmamanı ve sözünün fiiline aykırı olmamasını tavsiye ederim. Sözün en hayırlısı fiilini doğrulayandır," derdi. "Ey Ömer, uzak yakın işlerini üzerine aldığın Müslümanlarla ilgilen, kendin ve ailen için istediğini onlar için de iste. Kendin ve ailen için istemediğini onlar için de isteme. Hakkı elde edinceye kadar zorluklara göğüs ger. Allah'ın emirlerini yaparken hiçbir dedikodudan ve kınamadan korkma," diye de ilave etmişti. Hazreti Ömer ise, "Buna kimin gücü yeter ya Said?" dedi. Said, "Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin başına getirdiği ve kendisiyle Allah arasında hiç kimse olmayan senin gibi birinin buna gücü yeter," dedi. Bir ara Hazreti Ömer Said'i kendisine yardımcı olmaya çağırarak, "Said, biz seni Humus'a vali tayin etmek istiyoruz," deyince Said, "Ömer, Allah rızası için bunu benim başıma bela etmemeni istiyorum," dedi. Hazreti Ömer'in canı sıkılmıştı ve "Yazıklar olsun size. Hilafeti benim boynuma geçiriyorsunuz, sonra da beni yalnız bırakıyorsunuz. Vallahi seni bırakmam," dedi. Ve onu Humus'a vali olarak tayin etti. Hazreti Ömer, "Sana biraz aylık bağlayayım mı?" diye sordu. Said ise, "Ben onu ne yapacağım? Bana gelenler zaten ihtiyacımdan fazladır," deyip Humus'a gitti.

Bir müddet sonra Emirül Müminine Humus halkından güvendiği bazı kişiler geldi. Hazreti Ömer onlara, bana fakirlerinizin isimlerini yazın da ihtiyaçlarını karşılayayım dedi. Bir mektup gönderdiler. İçinde falanca, falanca ve Said bin Amir yazılıydı. Halife Ömer, Said bin Amir kimdir diye sordu. Onlar da valimizdir dediler. Hazreti Ömer, valiniz fakir mi deyince onlar, evet, vallahi o uzun günlerin evinde hiç ateş yakmadan geçirir dediler. Hazreti Ömer, göz yaşları sakalını ıslatıncaya kadar ağladı, sonra ona 1000 dinar göndermeye karar verdi. Dinarları bir torbaya koydu ve onlara şöyle dedi. Ona benden selam söyleyin. Emirül Müminin senin ihtiyaçların için şu parayı gönderdi deyin. Said'e para torbasını getirdiler. Torbanın içine baktı. Bir de ne görsün? Dinarlar. Paraları kendisinden uzaklaştırmaya ve inna lillah ve inna ileyhi raciun demeye başladı. Sanki başına bir felaket gelmiş veya önemli bir

meseleyle karşılaşmıştı. Çünkü bu ayet başa gelen bir musibet anında söylenir. Hanımı merakla koşup geldi. "Ne oluyor sana Said? Yoksa Emirül Müminin mi öldü?" diye sorunca "Tam tersi, ondan daha büyüğü" dedi. "Müslümanların başına bir iş mi geldi?" diye sorunca da "Yo, ondan da daha büyüğü" dedi. "Neymiş ondan büyüğü?" diye sorunca da "Dünya ahiretimi bozmak için benim evime girdi. Fitne benim evime yerleşti" diye cevap verdi. "Öyleyse ondan kurtulmaya bak" dedi hanımı. Dinarlardan haberi yoktu. "Bana bu konuda yardım eder misin?" deyince hanımı "evet" dedi. Said dinarları alıp torbalara koydu ve Müslümanların fakirlerine dağıttı. Kısa bir müddet sonra Hazreti Ömer incelemelerde bulunmak üzere Şam diyarına gitti. Humus'a geldiğinde halk ona "hoş geldin" demeye gitti. Ömer dedi ki "Valinizi nasıl buluyorsunuz?" Ömer'e valiyi şikayet edip birbirinden büyük dört hareketini söylediler. Hazreti Ömer bizzat kendisi anlatır. "Said'le şikayetleri bir araya getirdim ve Allah'a onun hakkında düşüncelerimde yanılmadığımı göstermesi için dua ettim. Çünkü ona büyük güvenim vardı. Hepsi bir aradayken dedim ki, valinizden şikayetiniz nedir? Onlar, gün yükselinceye kadar bizim yanımıza çıkmaz" dediler. "Bu konuda ne diyorsun Said?" dedim. Biraz sustuktan sonra şöyle konuştu. "Vallahi bunu söylemek istemiyordum fakat şimdi mutlaka söylemem gerekiyor. Benim ailemin hizmetçisi yoktur. Her sabah ben kalkıp onlara hamur yoğuruyorum. Mayalanıncaya kadar da biraz oyalanıyorum. Sonra ekmek yapıyorum. Sonra da abdest alıp halkın arasına çıkıyorum" dedi. Ömer anlatmaya devam etmektedir. "Onlara sordum, bundan başka şikayetiniz nedir?" Dediler ki, "Geceleyin hiç birimizin işini görmez. Bu konuda ne dersin Said?" dediğimde, "Vallahi bunu da açıklamak istemiyordum. Ben gündüzü onların işlerine, geceyi de aziz ve celil olan Allah'a ibadete ayırıyorum" dedi. "Başka şikayetiniz nedir?" diye sorunca, "Ayda bir gün bizim aramıza çıkmaz" dediler. Ben de "Bu nedir Said?" dedim. O da "Ey müminlerin emiri, benim hizmetçim yok. Üzerimdekinden başka elbisem de yok. Ayda bir defa elbisemi yıkıyorum ve kuruyuncaya kadar bekliyorum. Akşama doğru onların arasına çıkıyorum" dedi. Sonra yine sordum, "Daha başka şikayetiniz nedir?" dedim. Dediler ki, "Bazen şuurunu kaybediyor ve yanındaki kimselerden haberi bile olmuyor." "Bu nedir Said?" dedim. O da şöyle cevap verdi. "Ya Emir el-Müminin, ben müşrikken Hubeyb bin Adi'nin şehit edilişine şahit olmuştum. Kureyşliler onun vücudunu paramparça ettiklerini görmüştüm. Şehit edilmeden önce ona şöyle sormuşlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin yerinde olmasını ister misin?" O da şöyle demişti. "Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir diken batması karşılığında ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmayı istemem. O güne ait hatırladığım şeyler, Allah'a inanmayan bir müşrik olarak Hubeyb'e o durumda yardım edememem sebebiyle Allah'ın beni hiçbir zaman affetmeyeceği düşüncesine kapılıyorum. İşte ben bu yüzden ara sıra şuurumu kaybediyorum" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun hakkındaki görüşlerimde beni yanıltmayan Allah'a hamdolsun" diye dua etti. Sonra ona ihtiyaçlarına harcaması için 1000 dinar gönderdi. Hanımı 1000 dinarı görünce ona dedi ki, "Yaptığın hizmetten dolayı bizi zenginleştiren Allah'a hamdolsun. Kendimize biraz yiyecek satın al, bir de hizmetçi tut." Kocası ise, "Sana bundan daha iyisini söyleyeyim mi?" dedi. Hanımı "O nedir?" diye cevap verince,

biz bunları en çok muhtaç olacağımız anda, yani kıyamette bize verilmek üzere, şimdi bizden daha muhtaç olanlara verelim dedi. Hanımı o nasıl oluyor diye sorunca, onları Allah'a güzel bir ödünç olarak veririz dedi. Hanımı, tamam, Allah sana bunun mükafatını versin dedi. Oturdukları yerden kalkınca hemen dinarları keselere koydu. Ailesinden birisine şöyle dedi. Bunları falancanın dullarına, falancanın yetimlerine, falancanın yoksullarına ve falanca ailenin muhtaçlarına götür. Allah Said bin Amir'den razı olsun. O, kendileri fakir olsalar bile başkalarını nefislerine tercih eden kimselerdendi.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.cititechankara.com.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.

0: bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

0: küfürdür. Allahu Teala dini dünyanın düzeni olarak vahyetmiştir. Dini dünyadan ayırmak isteyenler selahiyeti kimden almışlardır? Böyle bir iddia eşyanın tabiatına da aykırıdır. Beyin ve kalbin birbirinden ayrılması kadar gülünçtür. Beyine sen faaliyetini kışın sürdür, kalbine de sen faaliyetini yazın sürdür dersek organizma yaşar mı? İşte bunun gibi dini dünyadan ayırırsanız hayat çekilmez hale gelir. Bugün dünyanın yaşanır olmaktan çıkışının ana sebebi de dini dünyadan ayırmaktır. Bu ayrımla anarşi doğmuştur, buhran doğmuştur, sıkıntılar doğmuştur. Evlat anasını, atasını, hocasını, kadın kocasını, erkek karısını tanımaz hale gelmiştir. Büyükler küçükleri, küçükler büyükleri saymıyor ve sevmiyor gayri. Bizim entelektüeller de dini dünyadan ayırmanın sevinç çığlıklarını atıyorlar. Halktan birçokları normal konuşmalarda bile ne yapalım, din ayrı, dünya ayrı, dini bu işe sokma diyebiliyorlar. Ne çirkin bir dünya görüşüdür bu. Hasılı, din ayrı, dünya ayrıdır diyerek dinin dünya işlerine karışmayacağına inanmak ve böyle söylemek küfürdür. Böyle inananlar kafirdir. Çünkü din dünya düzeni olarak vahyedilmiştir. Bazıları diyorlar ki, İslam dini tutucudur. İslam'ı gözlerden ve gönüllerden düşürmek isteyen laik kafa yapısına mensup olanlar, dillerine İslam dini tutucudur sözünü dolamışlardır. İslam'a doğrudan saldıran kefereler de dine saldırı için aynı teraniyi tutturmuşlardır. İslam dini zinaya, içkiye, kumara, arsızlığa, edepsizliğe, namussuzluğa, şerefsizliğe müsaade etmediği ve kesinlikle yasakladığı için gavurcuların gözünde tutucudur. Kefere-i fecere kesinlikle bilsin ki, İslam dini müntesiplerini cehenneme girmesinler diye tutuyor. Müşrik devletlerin kölesi olmasınlar diye tutuyor. Müşriklerin oyuncağı olmasınlar diye tutuyor. Şeytanın tuzağına düşmesinler diye tutuyor. Fuhuş yapmasınlar diye tutuyor. Namussuzluğa, şerefsizliğe, edepsizliğe, hayasızlığa, çirkinliğe, şirretliğe düşmesinler diye tutuyor. Kıyamet sabahına kadar da tutmaya devam edecektir. Peki, sizlere sesleniyoruz. Ey dini dünyadan ayrı görenler, dinsiz yetiştirdiğiniz şu neslinizi, haram helal tanımayan şu neslinizi siz şimdi neyle tutacaksınız? Çekin cezanızı. Bazıları diyorlar ki, İslam dini mantık dinidir. İslam dini mantık dinidir sözü son derece hatalı ve yanlış bir sözdür. Bu ifade, maksatlı olarak yani Müslümanları tevhid akidesinden saptırmak için uydurulmuştur. Aslında mantık İslam'a uygun düşüyorsa o mantık doğrudur. Hakikati kelime oyunlarıyla örtmeye kalkışmak ancak bu işe yeltenenleri cehenneme götürür. Hiçbir Müslüman emperyalist kafirlerin ve onların piyonlarının oyunlarına, düşünce ve ifadelerine alet olmamalıdırlar. Hakikat tek, batıl çoktur. Her insanın görevi, tek hakikati bulmak, bilmek ve yaşamaktır. Hasılı, İslam mantığa değil, mantık İslam'a uyacaktır. İfadenin doğru olanı da budur. Bazıları diyorlar ki, Müslümanca yaşamanın zamanı geçti. Doğru olursan aç kalırsın. Her kim, Müslümanca yaşamanın zamanı geçti. Doğru olursan aç kalırsın derse ya da böyle söyleyeni tasdik ederse veya böyle bir inanca sahip olursa, söyleyen de, söyleyeni de tasdik eden de ve bu inanca sahip olan da kafir olur. Enfaz-ı Küfür, sayfa 11, madde 13. Halk arasında söylenilen buna benzer bazı sözler daha vardır. İyiler çabuk ölür, bu dünya iyilerin dünyası değil vesaire. Bu ve benzeri sözlerin ortaya atılıp yaygınlaştırılmasının şüphesiz sebepleri vardır. Bu sebeplerin başında İslam'ın emrettiği hayat tarzını yok etmek, kötülüğü tapınılır hale getirmek, Müslümanca yaşamanın çok zor olduğu düşüncesini zihinlere yerleştirmek, mal ve mülke sahip olmanın tek yolunun insanları aldatmak ve helal haram diye bir şeyi tanımamak gerektiğini cemiyete prensip haline getirmektir. Bütün bunlar emperyalist kafirlerin kendilerinin arzularını gerçekleştirmek için dünyayı kan gölüne çevirme gayelerini gerçekleştirmek içindir. İnsanlığı kendilerine köle yapmak istemelerinin ürünüdür. İnsanlık, küfrün bu iğrenç çehresini tanıdığı, İslam'ın güzelliğini görebildiği an kurtulmuş olacaktır. Dost, düşman, herkes şu gerçeği bilsin ki, zaman Müslümanca yaşamanın zamanıdır. İyilerin çabuk öleceği inancı tamamen safsatadır. Zira herkesin eceli takdir edilmiştir. Bu dünya iyilerin dünyasıdır. Kötüler dünya ve ahirette hüsran içindedirler. Müslümana düşen görev, düşmandan nefsini ve neslini korumak, diline hakkı söyletmek, fiilen de hak olanı icra etmektir. Aksi hal küfre yem olmaktır. Bazıları diyorlar ki, falanca çok mutaassıptır. Mutaassıp lafzı, dini gayret gösteren, onu müdafaa eden ve ona sımsıkı bağlanan kimse manasına gelir. Falan adam mutaassıptır demekten maksat, dini gayret gösterip onu müdafaa eden ve sımsıkı ona bağlanan manasını olursa, elbette bu hareket kötülemeye değil, takdire şayan bir harekettir. Bu manada en büyük mutaassıp Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve etrafındaki cemaattir. Bu manayı kastederek başkasını kötülemek küfürdür. Onu kullanan kimse kafir ve mürtet olur. Ya siz bu lafzı hangi manada söylüyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Bazıları diyorlar ki çok sofudur, böyle yerlere gelmez. Zamanımızda Müslümanlarla alay etmek ve İslam'ı yaşamaya çalışanları, mesela namaz kılıp haramlardan sakınanları küçük düşürmek için filanca çok sofudur diyerek alaylı alaylı konuşurlar. Sofu şeklinde kullanılan bu kelimenin aslı sufidir. Alimler sufi kelimesini şöyle izah ederler. İçleri ve dışları saf olan, Allah için kalbini saf hale getirmiş, Ashab-ı Suffa'nın özelliklerine yakın olmaya çalışanlardır. Kısacası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunu tutan kişilerdir. Buna göre ayet ve hadislerde sık sık işaret buyrulan ihlas ve ihsana erebilmenin, bu yolla Allah'a yaklaşmanın ve ebedi saadete ulaşmanın mücadelesini veren kişiye, o çok sofudur demek, onun dindarlığını alaya almak, Allah'ın dinini alaya almak demektir. Her şeyin hesabının sorulduğu mahşer yerinde bu tavırların hesabının sorulacağını kimse unutmasın. Zaten ahiret inancı olanların İslam ve Müslümanları alaya alması da düşünülemez. Veyl olsun kafirlere ve onların dünya görüşlerine tabi olanlara.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

bazıları diyorlar ki, din ayrı, dünya ayrı. Din ayrı, dünya ayrı demek son derece yanlıştır, küfürdür.

Umre ve sonrası. Hudeybiye anlaşmasından yaklaşık bir yıl geçmişti. Kureyş'in verdiği söze uygun olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının umre yapmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret etme zamanı gelmişti. Ölen veya savaşlarda öldürülenler hariç içlerinde geçen yılki hacıların da bulunduğu toplam 2000 hacı vardı. Hudeybiye'de bulunmayanlardan biri de Beni Devs'ten Ebu Hureyre radıyallahu anh idi. Kabilesinden bir grupla Hayber'den sonra Medine'ye gelmiş ve Ehl-i Suffa'ya katılmıştı. Müslüman olduktan sonra adı Abdurrahman'a çevrilmiş fakat yine de çoğunlukla kedilerin babası anlamına gelen Ebu Hureyre adıyla anılmıştı. Bu ad ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi kedileri çok sevdiği ve yanında sürekli bir kedi yavrusu bulundurduğu için verilmiştir. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözdelerinden biri olmuştur. Bu hac sırasında da Peygamber aleyhissalatü vesselam onu kurban develerinin bakımı için görevlendirmişti. Kureyşliler hacıların haram bölgeye yaklaştıklarını duyunca

Taraftaki tepelere çekilerek tüm vadiyi boşalttılar. Kureyş liderleri Ebu Kubays tepesine toplandılar ve oradan mescidi gözlediler. Oradan geniş bir alanı görebiliyorlardı. Şimdi uzun bir sıra halinde kuzeybatı geçidinden hacıların şehrin hemen altındaki vadiye girdiklerini görüyorlardı. Bir süre sonra çok eskiden beri gelenek olan bir söz duymaya başladılar. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Allah'ım işte geldim, hizmetindeyim. Başları tıraşlı, beyaz giysili hacı kalabalığına en önde Kesva'nın üstünde olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve yerde devesinin ipini tutan Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh önderlik ediyordu. Diğerlerinin de bir kısmı develerde, bir kısmı ise yayandı. En yakın yoldan doğruca Kabe'ye yöneldiler. Herkes de belden yukarısını örten bir kumaş parçası vardı. Mescide girildiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstündeki elbiseyi düzeltti. Omuzunu açıkta bırakarak kumaşı sağ kolunun altından geçirdi. İki ucu sol omuzundan çaprazlama geçirerek iki ucunu öne ve arkaya sarkıttı. Diğerleri de onun gibi yaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bineğinin üstünde Kabe'nin güneydoğu köşesine doğru ilerledi ve asası ile Hacerül Esved'e dokundu. Daha sonra Kabe'yi 7 kat tavaf etti. Tavaftan sonra Safa tepesinin eteklerine gitti ve Safa ile Merve arasında 7 kez gidip geldi. Say adı verilen bu yürüyüş kurban develerinin yöneldiği Merve tepesinde son buluyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada bir deve kurban etti ve Hudeybiye'de de aynı görevi yerine getiren Hiras'a başını tıraş ettirdi. Umre farizası burada son buluyordu. Daha sonra putlarla dolu olmasına rağmen Kabe'ye girmek niyetiyle Mescid-i Haram'a doğru yöneldi. Fakat Kabe'nin kapıları kapalıydı ve anahtar da Abdüddar kabilesinden bir adamdaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anahtarı istemek üzere bir adam gönderdi. Fakat Kureyş liderleri bunun anlaşmada yer almadığını ve Kabe'ye girmenin haccın farzlarından olmadığını söylediler. Bu nedenle Müslümanlardan hiç kimse o yıl Kabe'ye giremedi. Fakat güneş en yüksek noktasına ulaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anha Kabe'nin çatısına çıkıp ezan okumasını söyledi. Onun gür sesi tüm Mekke vadisini doldurdu ve ilk önce tekbir, daha sonra da kelime-i şehadet sesleri Mekke etrafındaki tepelere kadar ulaştı. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ebu Kubeys tepesindeki Kureyş liderleri Bilal'i açıkça görebiliyorlardı ve zenci bir köleyi Kabe'nin çatısında görünce çok sinirlendiler. Bunun yanı sıra bu durumun düşman için birçok yan etkilere neden olacak bir zafer olduğunun da farkındaydılar. Bu nedenle bir yıl önce kendi lehlerine görünen anlaşmayı imzaladıklarına pişman olmuşlardı. Hacılar boş şehirde 3 gün geçirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çadırı mescide kurulmuştu. Geceleri gizlice Müslüman olan Mekkeliler tepelerden sessizce iniyor ve Müslümanların kampında sevinçli dakikalar yaşanıyordu. Kureyş'in Müslüman olmasına ses çıkarmadığı Abbas radıyallahu anh açıkça bu 3 günün çoğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte geçirmişti. İşte bu sırada karısının kardeşi Meymune'yi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eş olarak teklif etmiş, o da kabul etmişti. Meymune ve Ümmül Fazıl öz kardeştiler. Onların yanı sıra Abbas radıyallahu anh'ın evinde bu ikisinin üvey kardeşi ve Hamza radıyallahu anh'ın dul eşi Selma ile kızları Ümare de kalıyordu. Ali radıyallahu anh kuzenlerinin yani Hamza'nın kızının putperestler içinde bırakılmaması gerektiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Abbas radıyallahu anh da bu öneriyi kabul ettiler. Fatıma hacılar arasında olduğu için Ümare'nin de onunla birlikte tahtına binmesine karar verildi.
Üç günün sonunda Süheyl ve Hüveytib Ebu Kubays'tan indiler ve Sa'd ibni Übade radıyallahu anh ve bir grup ensar ile birlikte oturan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Zamanınız bitti, bizden uzaklaşın." dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evliliğimi sizin aranızda yapıp size düğün yemeği sunmam için bir süre daha burada kalmamın ne gibi bir zararı olabilir?" cevabını verdi. Onlar "Senin vereceğin ziyafete ihtiyacımız yok. Bizden uzaklaş ey Muhammed. Senden Allah adına ve aramızdaki anlaşma adına ülkemizi terk etmeni istiyoruz. Bu üçüncü geceydi ve geçti." dediler. Onların bu saygısız ve nezaketsizliğine Sa'd radıyallahu anh çok sinirlenmişti. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu teskin etti ve "Ey Sa'd, bizi kampımızda ziyaret edenlere kötü söz söyleme." dedi. Daha sonra karanlık çökmeden bütün Müslümanların şehirden ayrılması için emir verdi. Fakat hizmetçisi Ebu Rafi'yi Meymune'yi getirmek üzere Mekke'de bıraktı. Meymune geldiğinde haram bölgenin birkaç mil dışında Serif denilen yerde düğün yapıldı. Bu yeni bağ düşmanla daha önceden tahmin edilmeyen bir ilişkiye neden oldu. Meymune, Ümmül Fadl ve üvey kardeşleri Selma ve Esma hep bir annenin çocuklarıydı. Fakat Meymune ve Ümmül Fazl'ın babaları tarafından da Asma adında bir üvey kardeşleri vardı. Mahzumlu Velid'in dul eşi olan Asma'nın Velid'den Halid adında bir oğlu olmuştu. Halid şimdi hanımının yeğeni olması nedeniyle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme akrabalık bağıyla bağlanmış oluyordu. Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle uykusundan ateşli bir tartışma sesiyle uyandı. Tartışanların seslerinden onların Ali, Zeyd ve Cafer radıyallahu anhum olduklarını anladı. Tartıştıkça bir karara varmaktan daha da uzaklaşıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem odasının kapısını açıp dışarıdan onları çağırdı ve tartışma konusunun ne olduğunu sordu. Sorunun bir şeref sorunu olduğunu ve Medine'ye geldiğinden beri Ali radıyallahu anh'ın evinde kalan Hamza'nın kızı Ümare üzerinde hangisinin daha çok hakka sahip olduğunu tartıştıklarını söylediler. "Bana gelin," dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. "Aranızda hükmü ben vereceğim." Hepsi oturduktan sonra ilk önce Ali'ye dönerek bu konuda ne düşündüğünü sordu. Ali radıyallahu anh, "O benim amcamın kızı. Onu Mekke'den ben getirdim. Bu yüzden onun üzerinde en çok benim hakkım var," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Cafer'e döndü. O da, "O benim amcamın kızı ve annesinin kız kardeşi benim evimde," dedi. Cafer'in karısı Esma, Ümare'nin teyzesiydi. Zeyd ise sadece, "O benim kardeşimin kızıdır," dedi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk geldiklerinde Hamza ile Zeyd'i kardeş yapmıştı. Hamza radıyallahu anh da kendiyle ilgili bütün işlere Zeyd'in bakmasını vasiyet etmişti. Üçü de bu şeref meselesinde kendisinin haklı olduğunu düşünecek nedenlere sahipti. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kararını açıklamadan önce hepsini de öven sözler söyledi. İşte o zaman Cafer'e, "Görünüşün ve karakterin bana benziyor," demişti. Hepsini övücü sözlerle memnun ettikten sonra Cafer'in lehine olan kararını açıkladı. "Onun üzerinde en çok senin hakkın var," dedi. "Annenin kız kardeşi de bir annedir." Cafer radıyallahu anh hiçbir şey söylemedi. Fakat ayağa kalkıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dönerek bir daire çizdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Cafer, bu da ne?" diye sordu. O şu cevabı verdi. "Habeşistanlıların krallarına yaptıkları bir şeref gösterisi. Necaşi ne zaman birine sevineceği bir şey verse o adam ayağa kalkar ve onun etrafında döner." Bundan kısa bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümare ile kendi üvey oğlu Seleme'yi evlendirdi. Seleme'nin babası Ebu Seleme, Hamza'nın kız kardeşi Berre'nin oğlu olduğu için Seleme aynı zamanda Ümare'nin kuzeni oluyordu. Bu evlilik sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
şimdi Seleme'ye borcumu ödedin mi?" demişti. Bu sözleriyle

Peygamber aleyhissalatü vesselam Seleme annesi Ümmü Seleme'yi kendisine verdiği için ona borçlu olduğunu ve karşılığında da ona bir gelin vererek bu borcunu ödediğini söylemek istiyordu. Kureyş'in ileri gelen birçok adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye girişine şahit olmuşlardı. Fakat Halid ve Amr ne Ebu Kubeys'ta ne de diğer tepelerde kamp kuranlar arasında yoktu. İkisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehre yaklaşmasından kısa bir süre önce şehirden ayrılmışlardı. Ayrılış kararları birbirinden bağımsızdı ve ayrılma nedenleri de birbirinden farklıydı. Fakat bir noktada aynı görüşü paylaşıyorlardı. Hudeybiye anlaşması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için moral bir zafer olmuştu. Ve onun Mekke'ye girmesi ona karşı dayanma gücünün artık yok olması anlamına geliyordu. Fakat Amr'ın İslam'a düşmanca tutumunda bir değişiklik olmamıştı. Oysa Halid birkaç yıl öncesinden beri kararsızlık içindeydi. Dıştan bakıldığında bunu görmek imkansızdı. Çünkü o Kureyş'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yaptığı her savaşta yerini almıştı. Fakat daha sonraları Uhud'dan ve Hendek'ten dönüşte savaşın anlamsız olduğunu ve sonunda nasılsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zafer kazanacağını düşündüğünü itiraf etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye giderken onun süvari birliğinin gözünden kaçıp gidince de Halid radıyallahu anh bu adam gerçekten korunmuş diye bağırdığını söylemiştir. Bu onun İslam'a karşı giriştiği son hareket olmuştu. Bundan sonra da Müslümanlar Hayber'de zafer kazanmışlardı. Halid'i meşgul eden başka tür düşünceler de vardı. Kendisine rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için kişisel bir sevgi besliyordu. Ölmeden önce kardeşi Velid'in kendisine bıraktığı mektuptan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini sorduğunu ve eğer o güçlü enerjisiyle putperestlere karşı İslam'ı desteklerse kendisi için çok iyi olur. Biz de onu diğerlerine tercih ederiz dediğini öğrenmişti. Velid de ey kardeşim işte neleri kaybettiğini gör diye eklemişti. Bunların yanı sıra bir de ailesindeki bazı değişiklikler Halid'i etkilemişti. Uzun süreden beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarı olan Halid'in annesi Asma radıyallahu anha kısa bir süre önce Müslüman olmuştu. Şimdi ise teyzesi Meymune radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatu vesselamın eşi idi. Bu evlilikten kısa bir süre sonra Halid radıyallahu anh rüyasında kendisinin her tarafı kapalı ve kıraç bir ülkede olduğunu görmüştü. Daha sonra bu ülkeden çıkıp her tarafı yeşil ve verimli otlaklarla kaplı bir ülkeye gitmişti. Halid bunun bir rüya veya bir hayal olduğunu düşünüyordu. Bunu kendisine göre yorumlayarak Medine'ye gitmeye karar verdi. Fakat yanında bir arkadaşla birlikte gitmek istiyordu. Kendisi gibi düşünen başka kimse yok muydu acaba? Şimdi orada olmayan Amr'ın yanı sıra onun en yakın arkadaşları İkrime ve Safvan'dı. Halid ikisini de çağırdı. Fakat Safvan, bütün Kureyşliler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitseler bile ben onun peşinden gitmem dedi. İkrime de buna benzer bir şey söylemişti. Halid ikisinin de babalarını Bedir'de kaybettiklerini, Safvan'ın bir de kardeşini kaybettiğini aklından çıkarmamıştı. Üzgün olarak yalnız başına yola koyuldu. Fakat evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Abdüddar'dan Talha'nın oğlu Osman, yıllar önce Ümmü Seleme'yi Mekke'den Medine'ye götüren adam ile karşılaştı. Osman, Halid'in İkrime ve Safvan'dan daha yakın bir arkadaşıydı. Fakat daha önce geçirdiği iki deneyim Halid'i suskun kılmıştı. Bunun yanı sıra Osman'ın Uhud'da babasını, iki amcasını ve dört kardeşini kaybettiğini hatırlamıştı. Bir süre sessizce birlikte yol aldılar. Sonra Halid birdenbire konuşmaya karar verdi ve araştıran gözlerle ''Bizim durumumuz deliğindeki tilkinin durumundan daha parlak değil. Sadece bir kova su döksen dışarı çıkmak zorunda kalır.'' dedi. Osman'ın kendisinin ne demek istediğini anladığını yüz ifadesinden anlayan Halid nereye ve niçin gittiğini anlattı. Zaten uzun süreden beri bu düşüncede olan Osman da onunla birlikte gelmeye karar verdi. O evden bazı ihtiyaçlarını almak

için gittiğinde Halid onu beklemeyi memnuniyetle kabul etti. Ertesi sabah ikisi birlikte Medine'ye doğru yola çıktılar. Amr'a gelince o İslam konusunda İkrime ve Safvan'la aynı fikirdeydi. Fakat durumun tehlikesini onlardan daha iyi anlıyordu. Bu nedenle kendisini bir lider gibi kabul eden Sehil ve diğer kabilelerden bir grup genci kendisiyle birlikte Habeşistan'a gitmeye ikna etti. Onlara eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonuçta zafer kazanırsa kendilerinin emin bir himaye altında olacaklarını, Kureyş kazanırsa tekrar Mekke'ye dönme imkanlarının var olacağını söyledi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yönetiminde olmaktansa Necaşi'nin yönetiminde oluruz dedi. Diğerleri de onu doğruladılar. Amr akıllı bir politikacı ve kolayca yılmayan azimli bir adamdı. Cafer radıyallahu anh ve arkadaşlarının güçlü etkisini yok sayarak yaptığı büyük hataya rağmen o Müslümanların adını anmadan yıllarca Necaşi ile ilişkilerini devam ettirmişti. Şimdi Müslümanlar o ülkeyi terk etmişler ve Medine'ye gitmişlerdi. Amr onların gitmesiyle Necaşi'nin yeni dine duyduğu ilginin de yok olduğunu zannediyordu. Huzura ilk çıktığında götürdüğü deri hediyeler memnuniyetle kabul edildi. Necaşi o denli memnun gözüküyordu ki Amr himaye istemeye karar verdi. Fakat izni isterken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den küçümseyerek bahsetti. Ama bu kralın birdenbire çok sinirlenmesine neden oldu. Amr çok şaşırmıştı. Necaşi'nin söylediklerinden kendisi için bu ülkede bir gelecek kurabilmesinin deri hediyelerden çok Müslüman olmasına bağlı olduğu ortaya çıkıyordu. Bu himayeyi İslam'dan kurtulmak için istemişti. Fakat şimdi yeni dine karşı koyma gücü zayıflamaya başlıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kastederek "Ey kral, buna gerçekten şehadet ediyorum." dedi. "Ey Amr, benim söylediğimi yap ve onu izle. Tanrı'ya andolsun o hak. Musa'nın Firavun ve taraftarlarına galip gelmesi gibi o da önüne gerilen tüm engellere galip gelecek." Tarih, Amr'ın arkadaşlarının isimlerini ve ne yapmaya karar verdiklerini kaydetmemiş. Fakat Amr kendisini Yemen sahillerine götüren bir bota bindi. Sahile vardığında bir deve ve birçok yiyecek alıp kuzeye doğru yola çıktı. Mekke'den Medine'ye giden sahil yolundaki ilk konaklardan biri olan Hedde'ye vardığında Halid ve Osman'la karşılaştı. Yolun geri kalan bölümünü birlikte aldılar. Üçü de Medine'de sevinçle karşılandılar. Halid radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında selamımı aldığında yüzü parlıyordu dedi. İlk biat eden Halid oldu. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman sende seni sonuçta iyiden başka bir şeye götürmeyecek olan bir akıl görürdüm. Ey Allah'ın Resulü dedi Halid, Hakk'a engel olmak için yapılan savaşların hepsinde sana karşı savaştığımı gördüm. Allah'a dua et de Allah bunları affetsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam kendisinden önce her şeyi kesip atar dedi. Bu kadar çok olsa da mı dedi Halid, hala yüzünde üzüntü izleri taşıyordu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Halid'i senin yoluna koyduğu engellerin tümünde affet diye dua etti. Daha sonra Osman radıyallahu anh ve Amr radıyallahu anh da kelime-i şehadet getirdi. Amr daha sonraları o anda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu saygıdan başını kaldırıp onun yüzüne bakamadığını anlatırdı. Amr'ın kardeşi ve Ömer'in kuzeni olan Hişam, Hendek Savaşı'ndan kısa bir süre önce Mekke'den Medine'ye kaçmıştı. Daha sonra ona Amr'ın oğlu olan yeğeni Abdullah da katılmıştı. Abdullah 16 yaşında bir gençti ve çok samimi bir Müslümandı. Çoğu günü oruçlu geçirirdi. Sahabe arasında en bilgili kişilerden biri olmayı da başarmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kendi sözlerini yazma izni vermişti. Abdullah ve Hişam hep Amr'ın Müslüman olması için dua ediyorlardı. Bu nedenle Medine'de tekrar bir araya gelmeleri hem Amr hem de onlar için büyük bir sevinç unsuru oldu. Bu aylarda sevince neden olan olaylardan ikisi de Cafer radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh'ın ağabeyi Akil radıyallahu anh ile

0: Mut'imin oğlu Cübeyr radıyallahu anh'ın Müslüman olmasıydı. Bedir'de alınan esirleri fidye karşılığı geri almak üzere geldiğinde Cübeyr'in kalbine yerleşen inanç artık bir kenara atılmayacak dereceye gelmişti. Akil radıyallahu anh biat etmek için geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Seni iki tür sevgiyle seviyorum. Biri bana akrabalık bağı olarak yakın olman, ikincisi ise sana amcam için beslediğim sevgi" dedi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Hafız Mehmet Emin Mülayim. Kamer Suresi 47 ve 55. ayetler arası. Rahman Suresi 1 ve 12. ayetler arası.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonlar

0: hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan İshak Danış.

بالحق فربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.

0: Üreticilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje
1: sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

mukaddes hareket, mübarek mana, hak ile bu dava büyür yan yana, alır bir kaynaktan döker ummana, ırmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah hepimize selam ismiyle muamelede bulunmayı, selamı aramızda yaymayı, o selamla da darusselam olan cennetin kapılarını açmayı nasip eylesin. Bir özürle başlayacağım bugünkü dersimize. Geçen ders, biliyorsunuz, ders yapamadık elektrik kesintisinden dolayı. Ama saat 7 gibi elektrik gelmişti aslında. Ben biraz da uzaklardan gelen kardeşler mağdur olmasın diye bu şeyi söyledim arkadaşlara. 7'ye kadar gelmezse mesaj yazın arkadaşlar. Yorulmasınlar buraya kadar. Artık içimizden ne geçirdik bilemiyorum ama 7'de geldi elektrik. Ben aşağıya indim. Baktım ki bir sürü insan gelmiş. Meğer kaydı olmayan kardeşler de varmış. Hele bir tane abla, çarşaflı bir ablamız, tek başına ta 500 evlerden gelmiş. Öyle üzüldüm ki, yani demek ki ne yaparsak yapalım, burada bu sofrayı bir şekilde yürütmemiz lazım. Onun için yapacağımız şey, yorulma nedir bilmeden, farklı bir şeye takılmadan, Allah adına, Allah namına, nefsimizi hiç karıştırmadan, sadece dilimizden söylediklerimizle de değil, içimizden dahi geçirmeden, o çok zor, keşke onu becerebilsek, sahabeyi bile zorlayan bir şey o. İnşallah amacımız o olsun, gayretimiz o olsun, ihlas adına bir azmimiz olsun, kulluğumuza derinlik kazandırmak için bir azmimiz olsun inşallah. Belki dilimizi tutmaya başladığımız zaman, İçimiz içinde Rabbimiz bizlere yardım edecektir. Allah hepimize nasip eylesin inşallah. Bugün geçen hafta yapamadığımız dersi yapacağız inşallah. Dersimizin başlığı mecazi anlamda Ehl-i Beyt. Hatırlarsanız Ehl-i Beyt'i biz tasnif ederken geçmiş derslerimizde bir geniş anlamda Ehl-i Beyt dedik. Bir de dar anlamda Ehl-i Beyt dedik. Geniş anlamda Ehl-i Beyt'ten kastımız neydi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kerime zevceleri, bizlerin anneleri onlar. Müminlerin anneleri olan Hatice anamızdan Mari anamıza kadar, hepsinden Allah ebeden razı olsun. O hanenin kutlu sakinleri onlar. Onlar Ehl-i Beyt'ten, geniş anlamda Ehl-i Beyt dediğimiz zaman, Zeyd bin Erkam'ın radıyallahu anh rivayetini esas aldığımız zaman, ki o rivayeti esas almak zorundayız, sadaka almaları haram olan Ali ve çocukları, Cafer ve çocukları, Akil ve çocukları, Abbas ve çocukları, bu dört tane aleyhissalatü vesselam Efendimizin en yakınları olan ve onların çocukları olan o zümrede geniş manada

Ehli Beyt'in içerisine dahildir. Dar manada Ehli Beyt'e gelince, dar manada Ehli Beyt'te dört isim görürüz sadece. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli vesilelerle bunlar benim ehlimdendir, benim Ehli Beyt'imdir deyip cübbesinin altına alıp âlâ âbâ dediğimiz cübbesinin altında onlar için dua edip her peygamberin nesli kendindendir, benim neslim ise Fatıma'dandır deyip nesli Muhammediye'yi işaret ettiği Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, bu dört kişi nesli Muhammedi olarak Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin dar manada Ehli Beyt'idir. Bugün işleyeceğimiz sınıf ise ne geniş manada Ehli Beyt'e benziyor, ne dar manada Ehli Beyt'e benziyor. Onun için başlığımız zaten mecazi anlamda. Şimdi ben anlatmaya başlayacağım dilim döndükçe, ama siz hep zihninizde şunu tutun: Kureyş'ten olmayacak, belki Arap da olmayacak, Haşim oğullarından olmayacak, Abdülmuttalib'in çocuklarından olmayacak, Ali'den ve Fatma'dan olmayacak, dolayısıyla Hasan'ın ve Hüseyin'in kardeşleri olmayacak, ama Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin o pak lisanıyla Ehli Beytim diye işaret edilecek. Bugün aslında işleyeceğimiz zümre böyle bir zümre. Bu saydıklarımı hiç unutmayın. Ne Arap onlar, ne Kureyşli onlar, ne Haşim oğullarından, ne Abdülmuttalip oğullarından, ne Ali'nin evlatlarından, ama Efendimiz Ehli Beytim deyip onları bize işaret edecek. Onun için onlara biz mecazi anlamda Ehli Beyt diyeceğiz. Efendimiz için belki nesebi anlamda bir bağları olmayan insanlar bunlar. Ama bir şey yapmışlar. O bir şeyin de arkasındayız biz. Çünkü o bir şey bize de bir şey kazandıracak. Bir şey yapmışlar ki onlarca, yüzlerce sahabinin içerisinden birileri böyle bir şerefe nail olmuş. Öyleyse gelin biz onu anlamaya çalışalım. Mecazi anlamda Ehli Beyt dediğimiz zaman dostlar, iki sınıfla karşı karşıya geliriz. Bunlardan bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin evlatlıkları, azatlıkları ve hizmetlileri. Üç sınıf saydım, üçüne de dikkat edin. Evlatlıkları, azatlıkları ve hizmetlileri. İkinci sınıf Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin direkt hizmetinde bulundukları için Efendimizin Ehli Beyt olarak seçtikleri. Dolayısıyla bugün biz mecazi anlamda Ehli Beyt dediğimiz zaman bu iki sınıfın çerçevesi dahilinde bu meseleyi anlamaya çalışacağız. Tabii ben meseleyi sıkıştırmak istemiyorum, ancak bugün eğer becerebilirsem birinci sınıfı, evlatlıkları, azatlıkları ve hizmetlilerini size anlatmak istiyorum. Eğer bu derse sığdırabilirsek onu, sığdıramazsak Allah kerim bir dahaki dersten devam ederiz. Bu ders bunu bitirdiğimiz zaman bir dahaki dersimizin başlığı şimdiden belli olmuş oldu. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin Ehli Beyt olarak seçtikleri. O halde biz evlatlıkları, azatlıkları ve hizmetlilerinden bir başlayalım. Şimdi Asr-ı Saadet dünyası dediğimiz o dünya, biliyorsunuz miladi 6. yüzyılda Mekke'de ve Medine'de söz söylemeye başladı. Söz söylemeye başladığı zaman sosyal bir hayat vardı o günün Araplarının içerisinde. Ve o günün dünyasında kölelik diye bir müessese var. Bu müessese olarak kullanılır kullanılmaz o ayrı bir mesele, ama böyle bir sosyal olgu var. Evlatlık da var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dünyada, o çağda Kur'an'ın o dirilten mesajlarını o insanlara duyurmaya başladığı zaman Kur'an mevcut sorunların hepsine çözüm olabilecek sözler söyledi o günün dünyasında. Hiçbir mesele yoktur ki Kur'an o meseleye temas etmiş olmasın. Hele bu mesele sosyal bir mesele ise, insanların haklarıyla, hukuklarıyla alakalı bir mesele ise asla Kur'an bu meselede sessiz kalmadı.
kölelik meselesi içinde biz Kur'an'ın, dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin söz söylediğini biliyoruz. Evlatlık meselesinde de Kur'an'ın ve sünnetin söz söylediğini biliyoruz. O söylenen sözlere baktığımız zaman aslında şöyle bir dil görürüz orada. Kur'an'da, sünnette mevcut o sosyal yarayı bir hukuk zeminine oturtmak için sözler söylüyor. Tamamen bir anda kaldırabilirdi ama bunu yapmadı. Ancak biz Kur'an ayetleri içerisinden çok rahat şunu görebiliyoruz. Aslında Rabbimizin nihai anlamda vardırmak istediği nokta köleliğin tamamen ilgasıydı. O gün için yaygın bir hal olduğu için bir anda kaldırıp da sosyal bir faciaya sebebiyet vermeden tedricen ama özellikle nihai hedefte tamamen ilga etmek gibi bir hedefi vardı. Ancak şunu itiraf edelim ki Kur'an'ın o nihai hedefi Müslümanların nihai hedefi olamadı. Ne yazık ki. Hicri 1. asırda, 2. asırda, 3. asırda ne yazık ki kölelik o günkü şartlarda olmasa dahi Müslümanların içerisinde hep yaşadı. Biz Efendimizin dünyasından baktığımızda Kur'an'ın söylediği şekilde Efendimizin dünyasında bizatihi kendi şahsıyla alakalı olan kesimlerde evlatlık meselesinde de kölelik meselesinde nasıl bir dil ve yol kullandığını görüyoruz. Belki direkt meselemizle alakalı değil ama bu meseleye de kısmen temas etmiş olacağız. Bu üç sınıfı gelin örnekler üzerinden anlayalım. Evlatlıklar, azatlıklar ve hizmetliler. Evlatlıklar dediğimiz zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasından bir isim karşımıza çıkar. Bizatihi Efendimizin evlat olarak aldığı birisidir bu. Bu Kur'an'a Müslüman olarak adını yazdıran tek sahabi Zeyd bin Harise'dir. Aslında orada Zeyd'in adının anılması inanın Zeyd'e verilmiş büyük bir şereftir. Ad anılmadan da olay anlatılabilirdi. Kur'an birçok meseleyi böyle anlattı. Ama olay o kadar ağır bir olaydı ki adını anarak Kur'an dolayısıyla Rabbimiz Zeyd bin Harise'ye şeref vermiş oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatındaki evlatlık olarak Zeyd bin Harise 33 yıl Zeyd ibni Muhammed'di. İnsanlar ona böyle hitap ederlerdi. Ne zaman ki Ahzab suresinde evlatlık meselesinin hukuku sayılan ayetler nazil oldu. Evlatlıklarınızı kendinize nispet etmeyin. Kendi babalarına nispet edin hukuku nazil oldu. Ondan sonra bir daha Zeyd İbni Muhammed Zeyd bin Harise diye anıldı. Yoksa dediğim gibi 33 sene boyunca Zeyd'in babasının adı unutulmuş. O Zeyd İbni Muhammed diye anılmıştı. Peki nasıl olmuştu da Efendimizin evlatlığı olmuştu? Bir şöyle onun hayatına baktığımız zaman aslında Zeyd bin Harise'nin çok büyük ve değerli bir aile mensubu olduğunu görürüz. Öyle sıradan bir köle olarak gelmiyor Mekke'ye. Annesiyle beraber dayılarını ziyarete giderken annesi Tay kabilesinden, babası Kelp kabilesindendir. İki kabile de bölgede bilinir. Kelp kabilesini defaatle bu kürsüde farklı sahabileri, farklı olayları anlatırken ben size anlatmıştım. Tay kabilesi de öyle ama Tay kabilesinden Hatem-i Ta'i dersem hepiniz o kabilenin neresi olduğunu anlayacaksınız. Hatem-i Ta'i'nin oğlu da Kur'an'a teslimiyet noktasında çok farklı bir yerde duran Adi İbni Hatem'dir ki onun da birçok meselede adının karıştığını biliyoruz Asr-ı Saadet olaylarına. Dolayısıyla Zeyd bin Harise gerek baba tarafından gerek anne tarafından bölgenin Hicaz'ın saygın ailelerinden annesiyle beraber Tay kabilesine dayılarının yanına giderken yolda ışkıyaların saldırısına uğrar. Gözlerinin önünde annesini kaybeder. 6 yaşındaki bir çocuk iken
Mekke'ye gelir, köle pazarında satılır.

O birkaç el değiştirir bir rivayete göre. Bir rivayete göre de direkt Hazreti Hatice validemizin yeğeni olan Hakim İbni Hizam onu satın alır. Birkaç sene Hakim İbni Hizam'ın yanında olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Hatice validemizle evlenince, ki Efendimizin o zaman yaşı 25, Zeyd bin Harise'nin yaşı da olmuş o günler 16. Hakim İbni Hizam Zeyd bin Harise'yi halası olan Hazreti Hatice'ye düğün hediyesi olarak veriyor. Hatice anamız da onu Efendimiz'e hediye ediyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'le buluşması böyle başlıyor. Efendimizin yanında kalmaya başlayınca daha peygamberlik yok. Bakın 25 yaşlarından bahsediyoruz. İnanılmaz derecede Efendimiz'e karşı bir muhabbet duyuyor. O günlerini anlatıyor Zeyd bin Harise. Ben diyor hakimin yanında kaldığım zaman mektuplar yazıyordum. Mekke'ye gelen tüccarlara verip de kabilemden birine ulaştırmaları için. Oturuyordum gelen geçen tüccarların yürüdükleri yolların üzerine, bakıyordum Mekke'nin dışında Kelp kabilesine doğru şiirler söylüyordum. Belki biri duyar da benim babamı amcamı tanıyan biri çıkar da sizin oğlunuz falanca yerde diye benden onlara haber götürürler. Onlar da gelir beni alırlar diye şiirler söylüyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama ne zaman ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la buluşuyor, bunların hepsini terk ediyor. Ben asıl özgürlüğü onun yanında buldum diyor. Ama o verdiği haberler bir gün ulaşacaktır babasına ve annesi, babasına ve amcasına. Babası Harise, amcası Kap. Sonra Mekke'ye gelecekler, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı bulacaklar. Efendimiz'e kendilerinin kim olduklarını söyleyecekler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den Zeyd'i isteyecekler. Hatta babası Harise diyecek ki ey Muhammed, ne kadar istiyorsan kurtuluş fidyesi olarak, azatlık bedeli olarak iste, ödeyelim onu, Zeyd'i alıp götürelim memleketimize. Efendimiz'in sözü şu: vallahi diyecek, ne kadar para verirseniz verin, ben Zeyd'i size vermem. Soralım ona. Sizinle mi gelmek istiyor, benimle mi kalmak istiyor? Sizinle gelmek istiyorsa alın götürün, bila bedel, tek bir dirhem ödemeden. Ama benimle kalmak istiyorsa hiçbir şekilde onu size vermem. Zeyd bin Harise'ye haber gidiyor. Geliyor Zeyd bin Harise, babayı, amcayı yıllar geçmiş aradan. Efendimiz tanıştırıyor, belki tanıyor, bilemiyoruz. Sarılıyor, ağlamaya başlıyor. Göz yaşlarını sildikten sonra babası diyor ki seni almaya geldik. Sevineceği yerde yeniden devam ediyor göz yaşları. Soruyorlar, sen burada mı kalmak istiyorsun yoksa bizimle beraber gelmek mi istiyorsun? Zeyd bin Harise'nin sözü bellidir: ben özgürlüğü burada buldum, burada kalacağım. Babası bir anda gadaplanıyor. Sen köleliği hürriyete tercih mi edeceksin? Yabancı memleketi babanın memleketine tercih mi edeceksin? Nasıl böyle bir şey söylersin? Vallahi baba, sen bir tanısan, bu insanı bir tanısan, niye benim böyle bir karar verdiğimi anlayacaksın. Bakın dikkat edin dostlar, peygamberlik yok ortada. Biz öyle birine ümmet olmuşuz ki ona ümmet olmak devlet olarak, iftihar olarak bize yeter. Muhammedul Emin'di o. Ondan sonra Muhammedun Resulullah oldu. Öyle etkiliyordu ki insanları ahlakıyla, duruşuyla. Öyle olduğu için Risaletin tacı onun başına yakıştı. Hatemen Nebiyyin olarak peygamberlik mührünün son halkası oldu ve bu işi kıyamete kadar noktaladı. Eğer o böyle olmasaydı ashab diye bir şey olur muydu bilemiyoruz. Ashab onun elinde böyle bir ahlakla yoğruldu. Bunu görerek ona hayran oldular, etrafında pervane oldular. Bunu söyleyince Zeyd bin Harise'nin babası artık hiçbir şey söylemiyor. Madem sen kendin kalmak istiyorsun, kal diyor, bırakıp gidiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öz babasını değil kendisini

0: tercih ettiği için Zeyd bin Harise anında o gün elinden tutuyor, götürüyor Kabe'nin avlusuna. Ey insanlar deyip insanları etrafında topluyor. Elini tutup kaldırıyor Zeyd bin Harise'yi. Ey Mekkeliler, bilin ki bundan sonra Zeyd Muhammed'in oğludur. Zeyd Muhammed'in varisi, Muhammed ise Zeyd'in varisidir diyor. Ve o günden sonra işte Zeyd İbni Muhammed diye anılıyor. 33 senede böyle devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin onunla olan ilişkileri, ona olan muhabbeti, onun Efendimiz'e olan muhabbeti bambaşka bir şeydir. Çok sevdiği, annemden sonra annem dediği Ümmü Eymen validemizi Zeyd bin Harise ile evlendirecek. Zeyd bin Harise aslında kabilesinden olduğu için Kelp kabilesinden beyazdır süret olarak. Ümmü Eymen validemiz de beyazdır ama Habeşistanlıdır. Allah iki tane beyaz olan bu sahabilerden Üsame gibi simsiyah bir çocuk doğuracak. Üsame simsiyah olunca Medine'de birileri dedikodu yapmaya başlayacaklar. Diyecekler ki Üsame Zeyd'in oğlu değil. Efendimiz de çok üzülecek buna. Bir gün ikisi beraber baba oğul, artık Üsame kaç yaşındaysa biliyorsunuz Efendimiz vefat ettiği zaman Üsame'nin yaşı sadece 18'di. Yolculuktan geliyorlar, ikisinin de yüzleri kapalı. Mescid-i Nebevi'ye giriyorlar, ayakları açık. O günde dışarıdan gelen bir alim var. O günün dünyasında böyle alimler var. Arraf derler onlara, garraf derler onlara. Farklı özellikleri vardır. Yüzleri kapalı olan o baba ile oğlun ayaklarına şöyle bir bakar. Bunlar birbirlerindendir der. Sonra yüzleri açılır, bakarlar ki biri Üsame, biri Zeyd. Efendimiz o kadar memnun olur ki o dedikodular önlenecek. O zatın sözüyle insanlar artık ileri geri konuşmayacak diye bunu bir müjde olarak Ayşe anamıza götürür. Ey Ayşe, bak falanca zat böyle dedi diye memnuniyetini söyler. O ailenin Efendimizin nazarında gerçekten bambaşka yeri var. Üsame'yi ne kadar sevdiğini ben size defaatle anlattım. Hazreti Ömer hilafet günlerinde Medine'nin dışından ganimet malları geldiği zaman Üsame'nin payını kendi öz oğlu Abdullah İbni Ömer'in payından daha fazla tutmuştu. Abdullah İbni Ömer soruyor, baba diyor, niye öyle? Ben de aynı işi yaptım, o da aynı işi yaptı. Niye ona fazla da bana az? Oğlum diyor, vallahi onun babasını Allah Resulü senin babandan daha çok seviyordu. Onu da senden daha çok seviyor. Ona olan muhabbetin nasıl olduğunu sahabe de çok iyi biliyor. Böyle olduğu için Efendimiz o eve ister Zeyd bin Harise olsun, ister Üsame olsun, isterse evin hanımı olan Ümmü Eymen olsun farklı bir gözle bakıyor ve her daim Ehli beytim diye onları bağrına basıyor. Asıl onları direkt ehli beytim diye nitelendirdiği bir hadis var. Ki o hadis mecazi anlamda ehli beyt sayıldıkları için bizim için mühim bir hadistir. Biliyorsunuz Zeyd bin Harise çok iyi bir savaşçıdır. Hatta Ayşe anamız der ki ne zaman Zeyd bir askeri birliğin içerisindeyse kesinlikle komutan odur. Ve bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mute Savaşı'na kadar göndermiş olduğu seriyelere onlarcasında komutan olarak Zeyd bin Harise'yi görürsünüz. Öyle bir askeri dehası vardır, askeri kabiliyeti vardır. Böyle olduğu için de Efendimiz aleyhissalatü vesselam genelde Zeyd bin Harise'yi kullanır. Mute Savaşı'nın da ilk komutanı odur. Biliyorsunuz Mute'de şehit olacak. Arkasından Cafer-i Tayyar, arkasından Abdullah İbni Revaha, onun arkasından Halid bin Velid sağ salim orduyu getirecek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
14: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 HD.

0: Vahidsin sen. Vahidsin ki kalbimi çoklukta bırakmazsın. Ve çine çevirirsin yüzümü. Ruhumu yokluğa terk etmezsin. Huzurunda toplarsın beni. Huzurunda toplarsın sevdiklerimi.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Şehadet haberi gelince Medine'ye aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmü Eymen validemize gidecek. Üsame'yi bağrına bastığı zaman söylediği cümle şudur: bunlar ehli beytimin bakiyesidir. Dikkat ettiniz mi cümleye? Bunlar ehli beytimin bakiyesi, yani ehli beytimin arta kalanlarıdır. İşte bu açık ifade özellikle aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında Zeyd bin Harise'nin ve onun ailesinin evlatlık olarak o haneye girmiş olmasına rağmen nasıl ehli beytten sayıldığının en açık işaretidir. Dolayısıyla evlatlık babında biz bunu söyleyebilir, bunu örnek olarak verebiliriz. İkinci sınıfa gelelim, azatlıkları. Azatlık nedir? Köle olarak girmiştir ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz ya onları köle olarak satın almıştır ya onlar hediye olarak gelmişlerdir o haneye. Köle olarak tutmayıp onları hürriyetlerine kavuşturmuştur. Hani dedim ya, nihai anlamda Kur'an'ın varmak istediği hedef köleliği tamamen kaldırmaktır. Bunun fiili olarak Efendimizin dünyasında örnekleri var. Bakın İbni Asakir'in verdiği rakam üzerinden konuşalım. İbni Asakir diyor ki 26 tane insanı Efendimiz azat etti. Yani o haneye köle olarak girmişlerdi ama Efendimiz ne yaptı? Onları azat etti, onları hürriyetine kavuşturdu. Bazıları özellikle Efendimizin nesebiyle ailesiyle ilgili eserler veren bazı alimlerimiz bu 27 sayısını daha da ileriye götürürler. Hadi biz İbn Asakir'in üzerinden konuşalım. 27 tane insanı Efendimiz aleyhissalatü vesselam azat etti. Ebu Rafi onlardan bir tanesidir. Sefine onlardan bir tanesidir. Sefine ne demek? Gemi demek. Efendimizin yükünü ve ashabın yükünü taşımakta hiçbir beis görmediği için yükleyin bana, yükleyin dediği için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün ona demiştir ki o bizim gemimizdir demiş. Adı Sefine kalmıştır. Kendi adı nedir onu ancak araştıran bulur. Sefine onlardan bir tanesidir. Sükran ya da bir diğer okuyuşuyla Sekran onlardan bir tanesidir. Ebu Kepşe onlardan bir tanesidir. Bunların her biri için çok şey söylenir de bizim asıl meselemiz azatlıkların da doğrudan ehli beyt olarak ifadelendirilmesi olduğu için bu isimlerin dışında bir isme dikkatinizi çekeceğim. Aslında o ismi benden çok kez duydunuz. Kim o? Sevban İbni Vücdüt. Aslen Yemenli olan ama ashab içerisinde çok farklı bir yeri olan, yiğit mi yiğit, muhabbette zirve olan bir isim Sevban, Seyyidine Sevban. Ona direkt aleyhissalatü vesselam ehli beytimdensin dediği için biz azatlıklar bahsinde ona misafir olacağız bugün inşallah. Sevban çok da güzel bir isimdir. İnşallah aranızda yayılır. Şöyle şimdiden kendi aklınızda tutun. Oğlunuz mu olur, torununuz mu olur bilmiyorum. Bu isim güzel bir isimdir. Anlamı da elbise kuşanan demektir. Ama ben isimlerle sahabe arasında bağ kurarken şöyle bir bağ kurmuştum Sevban'a bir zamanlar. Takva elbisesini kuşanıp hiç çıkarmayan bir yiğit. Sevban demek bu demek aslında. O giydiği elbise sıradan bir elbise değil. O iman elbisesini, takva elbisesini

giymiş, onu kuşanmış, onu da temsil etmiştir bir ömür. Şimdi hayatından bazı şeyler görünce siz de hayran olacaksınız ona. Onun için inşallah onun ismi de aramızda bu vesileyle yayılmış olsun. Satılıyor, Yemen'den gelmiş köle olarak Medine'nin pazarında. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz satın alıyor. O haneye geliyor. Birkaç ay, bilemiyoruz ne kadar, Efendimiz azat ediyor. Azat ederken söz şudur: Sevban, istersen geldiğin memlekete dönebilirsin. Yemenlidir aslen, Yemen'e gidebilirsin. Ya Resulallah diyecek Sevban, ben hürriyeti senin yanında buldum. Ne işim var benim Yemen'de? Vallahi beni eğer sen zorla göndermezsen ben senin hanenin hizmetçisiyim. Efendimiz de çok sevmiş onu ve orada kalmaya başlıyor. Kalırken, kaldıkça, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamı tanıdıkça sevgisi daha da ziyadeleşir. Öyle bir hale gelir ki aşk hali, artık ne derseniz ona, sahabenin sevdası, sahabenin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e duydukları sevda, o sevdanın ifadesi yok, kelimelerle ifade edilmez. O sevdanın zirvelerinde olduğu bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'nin dışına çıkmış, biraz geç dönmüştür eve. O da Efendimiz'i özlemiş, başlamıştır ağlamaya. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönüp geliyor, gözyaşları içerisinde Sevban'ı görünce, Sevban diyor, bu ne hal? Ya Resulallah diyor, aklıma bir şey geldi. Dedim ki kendi kendime, ben Medine'de, peygamberin şehrinde birkaç saat Efendimiz'i görmesem onu acıkıyorum, özlüyorum. Şimdi yarın ben cennete gitsem, sen de girsen cennete, sen cennette peygamberlerle, nebilerle, sıddıklarla olacaksın. Ben sıradan bir müminim. Cennetin alt tabakalarında olacağım. Seni görmeyeceğim. E ben ne yapayım ki o cenneti, o cennette sen yoksun. Orada Efendimiz her söylediğinde sahabe için düğün bayram olan o sözünü bir daha direkt Sevban'a söyler. Sevban, unutma, kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne yani ya Resulallah, ben şimdi seni görecek miyim? Sevban, unutma, kişi sevdiğiyle beraberdir. O gün benim için düğün bayramdır diyor Sevban. Bu sefer sevincinden ağlamaya başlar. Yetmez aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu müjdesi, semanın kapılarından Nisa suresinin 69. ayeti nazil olur. Onlarca sebebi nüzul kitabına göre bu olayın bizzat faili Sevban'dır. İnen ayet bu müjdeyi Kur'an tarafından tasdikler. Allah ve Resulüne itaat eden, Allah Resulünün yolundan giden, o itaatin bir karşılığı olarak Allah'ın kendilerine nimet verdiği dört sınıf: nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Dört sınıfı sayar, onlardan daha güzel dost mu var diye de son cümleyi söyler. İşte bunları duyunca Sevban sevincini artık diyecek yoktur. Muhabbetinin karşılığını böyle almıştır. O Sevban bize tam aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu lisanından 128 tane hadis rivayet etmiştir. Şimdi ben her o hadisi hatırladığımda Sevban'a bir Fatiha gönderiyorum. Biliyorum ki siz öğrenseniz aynısını yapacaksınız. Onun için bildiğiniz bir şeyi size söyleyeceğim şimdi. Özellikle 128 hadisten onu seçmemin sebebi de o. Hepiniz biliyorsunuz, hepiniz yapıyorsunuz ama bunu bize söyleyen kim olduğunu bilmediğiniz için Sevban'la o hadis arasında bağ kuramıyordunuz. Şimdi ben onu söyleyeceğim size. Diyor ki Müslim'in salat bahsinde geçen bir hadis. Bu hadisin farklı varyantları var. Ayşe anamızdan gelen rivayet biraz daha farklıdır. Ama ben direkt Sevban radıyallahu anh'ın bize aktardığını söylüyorum. Müslim'in salat bahsinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam farz namazını bitirince üç kez estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah der. Ondan sonra
Allahümme entes

selam ve minkes selam tebarek tezzel celali vel ikramdir. Hepimiz söylüyoruz değil mi bunu? Şimdi anladık mı bu hadisi bize kim rivayet etmiş? Sevan radıyallahu anh rivayet etmiş. O halde biz her namazın arkasından bu hadisi söyler söylemez aklımıza Sevan gelecek. Hemen aklımıza onun Allah Resulü aleyhissalatü vesselama duyduğu o derin muhabbet gelecek. Aramızdaki o muhabbet inşallah Sevban'ın üzerinden, hani salihleri anınca meclis rahmete gark olur ya, aklımıza anında Sevban gelince bizim de aklımıza muhabbet adına şeyler gelecek inşallah. Ben emaneti size verdim, artık nasıl biliyorsanız öyle yapın. Şunu da söylemek lazım. Ashabın o amellerine ulaşma noktasında biz ne kadar amel edersek edelim, ne kadar gayret edersek edelim yetişmeyeceğimiz muhakkak. Neden? Çünkü bir olaya sebep olan o olayı yapan gibidir. Es-sebebu kel-fa'il sırrı buradan. Dolayısıyla bir hayır yapılmış. Hayırı tekrar edenler o hayrın ilk yapanının hesap defterine hasenat adına bir şeyler yazdırırlar. Biz sahabeyle çıkmış olduğumuz bu yarışta şimdi onlarla yarışıyoruz. Attığımız her adım onların hanesine yazdırıyor. Geçmek mümkün müdür? Geçmek mümkün değil. O halde geçme gibi bir hedefimiz olmamalı. Bu boş bir hedef olur. Ya nasıl bir hedefimiz olmalı? Onların yolunda yürüme hedefimiz olmalı. Gayret ve çaba bu olmalı. Onlar da kendilerinin vardıkları bu şerefin nasıl büyük bir şeref olduklarının bilincindeler, biliyor musunuz? Bakın Sevban'ın üzerinden konuşuyoruz, ona bir örnek vereyim size. Hayatının son demleri, hastalanıyor Humus'ta, Suriye'de, artık vefatına yakın bir zaman dilimi. Hicretin 54. yılı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından 50 küsür yıl yaşamış. İnsanlar duyuyorlar ki Sevban, Efendimizin azatlısı olan Sevban hastalanmış. Öyle bir hücum ediyorlar ki o evin kapısına, evin kapısı bir anda miting alanına dönüyor. Herkes son bir kez Sevban'ı görelim diye birbirleriyle yarışıyorlar. Bölgenin valisi Abdullah İbni Kart da duyuyor onun rahatsızlığını, o da geliyor. İnsanları yara yara vali olduğu için içeriye giriyor. Sevban uzanmış yatağa, başucuna oturuyor. Orada latife yollu şöyle bir şey söylüyor. Sevban diyor, sen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın değil de sıradan bir insanın kölesi olsaydın halin nice olurdu? Söz nedir biliyor musunuz? Eğer ben sıradan bir insanın kölesi olsaydım, Allah senin gibi bir valiyi benim gibi bir kölenin ayağına getirmezdi. Hangi kapının kölesi olduğunun çok iyi bilincinde o. Nasıl bir şerefi kazandığını çok iyi biliyor o. Eğer ben sıradan bir insanın kölesi olsaydım, senin ne işin vardı benim kapımda? Ben Yemenli bir köleydim. Ama öyle bir kapıya ben köleyim ki ve öyle bir kapıdan azatlığımı aldım ki, bakın Sevban deyince şu ana kadar 1400 küsür senedir herkesin yüreğinde bir şeyler oldu. Son Adem'e kadar, kıyamete kadar da olmaya devam edecek. Nasıl biri, nasıl bir kameti, nasıl bir değeri var, siz buradan anlayın. Şeref böyle bir şeref. Ancak bakın, çok mühim bir noktaya dikkat çekeceğim ve bundan sonra söylediklerimi biliyorum şimdiye kadar çok iyi dinlediniz. Zaten dinleyemezseniz ben konuşamam ama bundan sonra biraz daha dikkatli dinleyin. Şeref inanılmaz düzeyde duruyor. Şeref arttıkça sorumluluk da ona göre artıyor. Bu şeref sorumluluk dengesi ashabın dünyası içinde, özel olarak Ehli Beyt içinde çok mühimdir. Bizler için de mühimdir. Şimdi biz şöyle bir parça insanların nezdinde şeref ve itibar kazandığımız zaman, ben ne adammışım dediğimiz anda Allah burnumuzu yerden yere batırır.
Çünkü onu söyleme hakkın yok senin. Sana eğer şeref

0: İzzet kazandırdıysa Allah, imandan kazandırdı. Öyleyse eğer o şerefi ve izzeti kendi şahsından bilme. İman ettiğin değerlerden bil, ona dört elle sarıl ki gereğini yerine getiresin. Şimdi biz Sevba'nın şahsında, biraz sonra size anlatacağım başka bir sahabinin şahsında da bu şeref sorumluluk dengesini görüyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashaba, özel olarak da ehli beytine bunu yaptı. Hatırlayın Kur'an'da ehli beyt derslerini, özellikle analarımızın dünyalık taleplerine karşı Rabbimizin söylediği o ayetler, gelen o ikazlar da aslında şeref sorumluluk dengesinin bir işaretiydi. Siz öyle bir hanenin sultanısınız ki siz dünyalık isteyemezsiniz. Dünyalık bir talepte bulunamazsınız diyor orada analarımıza. Artık ne istemişlerse o dersleri hatırlayın. Ortadaki şeyler belliydi zaten ama ikaz anında onları belli bir noktaya getirdi. Şimdi size iki rivayet aktaracağım. Bu iki rivayetin üzerinden biz şeref ve sorumluluk dengesi adına işin içerisine ne olur? Elinizi ayağınızı öpeyim ne olur? Kendinizi de katarak, sakın dışında tutmayın, ben nefsime de aynı şeyi söylüyorum. Kendinizi de katarak bu şeref sorumluluk dengesi adına dünyamıza izler taşıyalım. Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Ravi kim? Hazreti Sevban. O bize anlatıyor. Zaten Sevban'ın üzerinden anlamaya çalışacağız. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı boyunca hayatından çıkarmadığı bir adeti vardı. Söyleyince hemen hatırlayacaksınız. Medine'nin dışına bir iş, bir sefer için çıktığında ehlinden en son vedalaştığı Hazreti Fatma idi. Medine'ye döndüğünde de ehlinden ilk buluştuğu Hazreti Fatma idi. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti. Hatırlayın, başka derslerde ben size Hakim'in müstedrekinde geçen bir rivayet aktarmıştım. Hani Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtimal ki Hayber seferinden sonra mescide gelip iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra Hazreti Fatma'ya doğru yürüdüğünde, Fatma da babasını karşılamak için yürüyüp birbirlerine sarılıp buluşup ağlamışlardı ya, o ara Hazreti Fatma anamız Efendimizin üzerinden yolculuktan kalan o tozları eliyle silkelerken, baba ne zaman bitecek bu sıkıntılar, bu ızdıraplar dediğinde Efendimiz bir müjde vermişti ki o müjdeye şimdi hepimiz en gür sedamızla elhamdülillah sadak da ya Resulallah diyoruz. Ne demişti Efendimiz? Sabret kızım, gün gelecek babanın adı dünyanın her tarafına, kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kiremitten taştan yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle girecektir. Sadak da ya Resulallah diyorsunuz değil mi? Var mı şu anda dünyanın dört bir tarafında Muhammedun Resulullah demeyen, az çok her tarafta elhamdülillah şu anda dünyanın dört bir tarafında bu var. Ama burada bir şey var. Bir şey var ki o çok mühim ve bize verilmiş bir hedeftir o. Dünyanın dört bir tarafında bazılarında minarelerden, bazılarında gizli olarak Muhammedun Resulullah söyleniyor. Sana, bana, başkasına düşen vecibat şudur. Her tarafa özgürce o ezanın çağlamasına ait bir şeyler ortaya koymaktır. Allah hepimize bunu nasip etsin.
1: Amin.
0: Buna ait, bu rivayete benzer bir rivayet. Sevan diyor ki geldik seferden. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'ye gitti. İki rekat şükür namazı kıldı. Sonra Fatma'ya doğru yürümeye başladı. Biz de arkasındayız. Nereden gelmişse Hazreti Fatma'ya hediye gelmiş. Çok güzel bir örtü, artık ne kadarsa güzellik, bizim perdelerimiz onun yanında ne olur bilmiyorum da çok güzel bir örtü gelmiş bir yerden hediye. Onu kapısının üzerine asmış. İki tane de gümüşten bilezik, bileziksiz künye olarak da anlayabilirsiniz. Erkek çocuklarına takılmış. Onların iki tanesini de birini Hasan'ın koluna, birini Hüseyin'in koluna takmış. Sevban diyor ki o sefer sırasında iki de bir yolda Efendimiz aleyhissalatü vesselam Fatma'dan bahsediyor. Biz anladık ki çok özlemiş. Sefer biraz uzun sürmüş. Geldik diyor. Namazı kıldı, eve doğru yöneldi. Biz de arkasındayız. Eve yaklaşır yaklaşmaz torunları da kapının önünde olmasına rağmen bir anda yüzünü çevirdi ve geldi. Biz ne olduğunu anlamadık ama daha sonra anlayacaktık. Anlayan anlamış. Fatıma anamız anlamış. Anında o örtüyü çekip alıyor. Çocuklarını çağırıyor. Zorla bileziklerini çıkarıyor. Çocuklar başlıyorlar ağlamaya. Çocuk mu? 3 yaşında, 4 yaşında bilemiyoruz kaç yaşında. Ağlıyorlar, ağlıyorlar. Fatıma anamız susturmak için onları o bileziklerden birini kırıyor. Yarısını birinin eline, yarısını birinin eline veriyor ama susmuyorlar. Ağlıya ağlıya Mescid-i Nebevi'ye dedelerine geliyorlar. Dedelerine ellerinde kırık bilezikleri gösterirken Efendimiz aleyhissalatü vesselam da gözyaşlarını tutamıyor. Sevban diyor ki aldı onları, ağlamaya başladı, ağladı ağladı, sonra sildi gözyaşlarını, dedi ki bana, Sevban dedi, al benim evlatlarımı götür falanca ensarın evine, o ensara de ki bir tane gerdanlık yapsın Fatıma'ma, iki tane de deniz kaplumbağasından bilezik yapsın benim çocuklarıma, ücreti ne kadarsa ben öderim dedi. Aldım götürdüm diyor, onları getirdim. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki bunlar benim ehli beytimdir. Onların dünya hayatının en güzel şeylerini yiyip bitirmelerini istemem. Bunlar benim ehli beytimdir. Onların dünya hayatının en güzel şeylerini yiyip bitirmelerini istemem. Şeref ve sorumluluk işte bu. Değerleri var, inanılmaz manada değerleri var ama bunun karşısında onlardan istenen bir sorumluluk da var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam torunlarını teskin ettirmek için bir adım attı. Onlara deniz kaplumbağasının kemiklerinden bilezikler taktırdı. Teskin etmek için bunu yaptı ama bu sözü de söyledi. Allah aşkına böyle bir lider bulsanız yürümez misiniz arkasında? Ne yapacaksa önce kendisine yapıyor. Ehline istiyor, ehlinden istiyor. Ehlini, yakınlarını kayırmıyor. Önce bedeli kendi evine ödettiriyor. Sonra insanlardan istiyor. Şimdi sahabe niçin onun arkasında, niçin onun karşısına geldikleri zaman fedeke ebi ve ummi ya Resulallah diyorlar, anlıyorsunuz değil mi? Burada öyle bir ince nokta var ki biz bunu bir anlayabilsek ve bu manada bir kendimizi sorgulayabilsek neler alırız neler. Allah hepimizi alanlardan etsin inşallah. İkinci rivayeti aktarayım size. İbni Hacer'in el isabesinde geçer ki İbni Hacer de onu birkaç kaynaktan alır. Sevban radıyallahu anh'ın direkt Ehli Beyt diye isimlendirildiği, direkt Ehli Beyt diye işaret edildiği bir hadis. Ancak dedim ya iki rivayeti de içine dahil olarak biz deyip anlamaya çalışacağız. Birincisini inşallah öyle anladık. Diyor ki Hazreti Sevban bir gün diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Fatma'yı, Hazreti Ali'yi sağına soluna oturtturdu. Hasan ve Hüseyin'i de dizlerinin üzerine oturtturdu. Sonra cübbesini şöyle onları alacak şekilde aldı içerisine. Allah'ım dedi, bunlar benim ehli beytim. Defaatle yapmıştır Efendimiz bunu. Bir iki tane değil, 10 tane değil. Defaatle aynı şeyi yapmıştır Efendimiz. Onun için bu tarz hadisler görürseniz birbirinden farklı olarak, birbiriyle haşa çelişki olarak algılamayın. Efendimizin tekraren bu işi yaptığı olarak anlayın. Aldı içine, başladı onlara dua etmeye. Allah'ım dedi, bunlar benim ehli beytim. Sen onlardan her türlü ricsi, her türlü maddi ve manevi kiri uzaklaştır, onları tertemiz yap dedi, öpüp koklamaya başladı.

O kadar dedi işten yapmıştı ki ben evin arkasından şöyle bir baktım, heveslendim. Ya Resulallah dedim, ya ben duymadı. Bir şey demedi. Ya ben ya Resulallah ben de Ehli Beyt miyim dedim. Bir şey demedi. Ya ben ya Resulallah dedim üçüncü kez biraz daha sesimi arttırarak Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki dikkat edin. Emirlerin, yöneticilerin ya da başkalarının kapısını bir beklenti için çalmazsan, kimselerden bir şeyler istemeden yaşarsan sen de benim ehli beytimdensin. Müjde bu. Bu müjde inanın, inanın Sevban radıyallahu anh'a verilmiş bir müjde değil. Manevi olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ehli beyt mi olmak istiyorsunuz? Yolunu gösteriyor, yolunu bize. Emirlerden, yöneticilerden ya da başka birinden beklenti içerisine girmezsen, onların kapılarını bir şey almak için çalmazsan, eğer sen kimselere el açmadan, istemeden yaşayabilirsen benim ehli beytimdensin. Ne diyorlar biliyor musunuz? Vefatı kaçtı Sevban'ın? Hicri 54. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne zaman vefat etti? Hicri 11. Kaç sene? 42 sene değil mi? 42 sene yaşadı. Ama alem ondan bir kez olsun bir şey istediğini duymadı. Duymadı, duymadı. Bu işte. Ehli beyt olmak bu. Ben ehli beytteyim, ehli beyttenim deyip ellerini açarak gezen insanların bu hadislerden alacakları çok şey var. Ehli beyt açmaz elini, ehli beyt feda eder. Onu söylüyor bakın Efendimiz bize. Ehli beytin eli böyle değildir hiçbir zaman. Vermek içindir onların eli. Almak için siz onların elini göremezsiniz. Ehli beytten olup olmadığını anlayabileceğimiz bir işarettir de bu. Ama yine ben size o geçmiş derslerde söylediğim şeyi ne olur yabana atmayın. Eğer bir adam kendini ehli beytten sayıyorsa o sözün hatırına biz onu ehli beytten sayarız. Sorgulama bizim hakkımız değil. Ama gerçek ehli beytin ne olduğunu da öğretiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize. Gerçek manada ehli beyt asla insanlardan bir şey istemez. Sahabe anlatıyor. Hacdayız diyor. Mina'da çok sıkışık bir zemin. Nasıl olduysa Sevban'ın elinden asası düştü. Birileri uzatıp vermek istedi. Aman dedi. Aman ne olur. Açın dedi orayı. Kendi devesini çöktürdü. Yerden o asasını aldı. En uç örneği verdim size. Halifeler gördü, sultanlar gördü, valiler gördü ama alem onun bir şey için bir kapıyı tıkladığını görmedi, görmedi, görmedi. Hazreti Sevban bize bir hedef belirledi buradan. Siz istiyorsanız eğer Ehli Beyt'ten olmayı, mecazi anlamda bile olsa, nesebi olmasa o şeref bitti. O artık o defter kapandı. Onun için kimse bir şey arayamaz. Ama siz eğer mecazi anlamda da olsa bu fırsatı, bu imkanı elde etmek istiyorsanız alın size bir yol. İşte Hazreti Sevban azatlıklar içerisinden bir örnek olarak bize bunu söyler. Gelin hizmetlilerine. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanesine ashabın tamamı hizmetlidir aslında. Hizmet etmeye adaydır. Onlarca örneği var bunun. Yani onlar köle değil, onlar mevaliden değil, onlar özel olarak seçilmiş değil. Ama ashab gönüllü olarak Efendimiz'e hizmet etmek istiyor. En başa yazacağımız isim kim olur hizmetli dediğimiz zaman? Enes bin Malik olur. 10 yıl bir defasıyla o hanenin hizmetlisidir değil mi Enes bin Malik? Neler neler yapmış, neler neler görmüştür. Peygamberin müezzini Bilal-i Habeş köleydi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onu aldı, azat etti. Medine'ye hür olarak geldi. Onun için Hazreti Ebu Bekir Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da onu alıp azat ettiğini bilenler ona şöyle bir şey söylüyorlardı. Bilal'i bizim Efendimiz bize

Efendi kıldı. Söz bu. Bizim Efendimiz kim? Hazreti Ebubekir. Bizim Efendimiz bize efendi kıldı. Bilal efendiydi. Her daim seyyiddi ve böyle anılırdı. O da aleyhissalatü vesselamın hanesinin gönüllü hizmetlilerinden bir tanesiydi. Rabia İbni Kab el-Eslemi. Yiğit mi yiğit birisi. Ensardan biri. Onun bir rivayeti var. Onu aktarmam lazım size. Ben diyor bu gece Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kapısının hizmetçisiyim. Bekliyor. Ne zaman gece namazı için kalkacaksa koşacak Rabia İbni Kab el-Eslemi ona abdest suyunu dökecek. Gönüllü olarak Efendimiz böyle bir hizmet beklemiyor. Bunu bildiği zaman da zaten Efendimiz istemediğini onlara beyan ediyor. Ama ashab bu konuda adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Rabia İbni Kab el-Eslemi diyor ki baktım gecenin bir yarısı kalktı. Hemen koştum, aldım suyu elime, dökmeye başladım. Memnun oldu Efendimiz. Söz şu, Rabia, dile benden ne dilersen sana dua edeyim. Ne ister? Ya Resulallah, dua et de cennette seninle beraber olayım. Aşk bu. Ne ister Allah aşkına başka biri? Sahabiden bahsediyoruz. Doymamışlar hiçbir zaman Efendimiz'e. Onların talepleri de bu. Ya Resulallah dua et cennette seninle beraber olalım. Ya biz ne yapsak bu ashaba bilmiyorum ki radıyallahu anhum ecmain. Ne güzel şeyler bize söylüyorlar ya. Ben bazen inanın kalbim duruyor o güzellikleri o şeyleri. Yine bize bir şey söylüyorlar. Aslında bize söylenmiş bir sözü iletiyorlar. Efendimiz ona diyor ki ey Rebi'a dua benden sen de secdelerinle bana yardım et. Duayı ben edeceğim ama sen de secdelerinle bana yardım et ki Rabbim duamı kabul etsin zaten edecektir. Ama bir hedef koyuyor Efendimiz orada. Çünkü Rebi'a'ya söylenmiş o söz Rebi'a'ya söylenmiş bir söz olarak kalmayacak. Bize söylenecek. İstiyor musunuz cennette Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla olmak? İstemeyen var mı içimizde? Hepimiz onun adayıyız inşallah. Nasıl bizi burada topladıysa Rabbimiz cennette de toplayacak inşallah. Orada size konuşan bu kardeşiniz olmayacak. Ben de sizin içinizde olacağım. Orada asıl kürsünün sahibini hep beraber dinleyeceğiz inşallah. Ashabın da en büyük arzusu buydu. Yolunu gösteriyor. Secdelerini hayatında çoğalt ki benimle beraber olasın. Rabia İbni Kab el-Eslemi de böyle. Abdullah İbni Mesud o kapının hizmetlilerinden bir tanesidir. İbni Mesud desem onlarca şey söylerim ama söylemeyeceğim. Ukbe İbni Amr onlardan bir tanesidir. Siz bunları az ya da çok biliyorsunuz. Az ya da çok ben size anlattım. Ama şimdiye kadar hiç anlatmadığım bir sahabi anlatacağım size. Hizmetli olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den tam 52 tane 56 tane affedersiniz hadis bize rivayet edecek. Ama biz bu sahabe Efendimiz'i ne yazık ki hiç tanımayacağız. Fırsat bu fırsat. Çünkü o hizmetliler içerisinden de direkt Ehli Beyt olarak seçilen, Ehli Beyt olma şerefine nail olan, Ehli Beyt'tensin deyip İşaret edilen bir bahtiyar. Hal böyleyse eğer hizmetliler içinde onu anlatacağız. Kim o zat? Vasile İbni El-Eska. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 56 tane hadis rivayet eden yiğit mi yiğit, alim mi alim bir zat. Vasile İbni El-Eska. Bu zat Kinane oğullarından. Kinane oğulları da bölgenin bilinen kabilelerinden bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrünün sonuna doğru yani Tebuk gazvesinden belki bir yıl önce çünkü adını Tebuk gazvesinde duyuyoruz bir yıl önce Müslüman oluyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikteliği çok uzun değil ama buna rağmen Ehli Beyt'ten olma şerefine nail oluyor. Onun için önemli özel bir isimdir. Kendi Müslüman oluşunu anlatıyor bize. Ben diyor Kinane oğullarının yurdundayken bazı Müslümanlarla tanıştım. İmana ait yüreğimde bir şeyler hissettim. Hatta onlardan namazı öğrendim. İşi daha iyi öğrenmek için de Medine'ye geldim.
Medine

geldim, Mescid-i Nebevi'ye girdim, bir de baktım ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabiye namaz kıldırıyor. Hemen arka safta yerimi aldım. Efendimiz namazını bitirdi. Sahabe dağıldı. Ben mescitte duruyorum. Baktım Efendimiz aleyhissalatü vesselam bana doğru yürüyor. İmam. İmam bu. Bana doğru yürüyor. Geldi. Selam verdi. Yabancısın herhalde dedi. Evet dedim ya Resulallah. Ben Vasile İbni Eska, Kinane oğullarından geldim. Müslüman olmak için huzurundayım dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki hayır için gelmişsin. Hayır adına ve hayır için gelmişsin. Peki dedi sen iman edeceksin. İman ettikten sonra hicret edecek misin? Evet ya Resulallah dedi. Sen hicret ettiğin zaman batinin hicretini mi yapacaksın? Badinin hicretini mi yapacaksın? Vasile İbni Eska diyor ki ne olduğunu bilmiyorum. Hangisi hayırlı ya Resulallah? Dedim ki batinin hicreti hayırlı. O zaman onu yapacağım dedi. Sonra Efendimiz açıkladı. Batinin hicreti bir daha yurduna dönmeden Medine'yi yurt edinmektir. Yani Medine'de kalmaktır. Badinin hicreti badiyeden gelir zaten. Gelir iman eder yurduna dönersin. Hangisini yapacaksın? Bir kere hayırlısını seçmişim. O zaman batinin hicreti yani burada kalacağım. Sadece gideyim ailemle bu manada vedalaşayım bir daha geleyim. Dedi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o halde biat et. Neye biat edeyim ya Resulallah? Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki zorlukta veya darlıkta, kolaylıkta ya da zorlukta. Buna başka şeyler de söylenir de o ayrıntılara girmeyelim. Her şart ve durumda öyle diyeyim anlaşılsın. Hak üzere olmaya ve asla bu zorluklara katlanarak, zorlukları görünce yoldan çıkmamak üzere bana biat et. Biat ettim ya Resulallah dedim. Efendimiz baktı ki ben her şeye evet diyorum. Dedi ki sen uzat elini uzat yapabileceğin şeye biat et dedi. Öyle fazla uzun şey gitme. Daha işin bidayetindesin. Yapabileceğin şeye biat et. Ben de dedim ki tamam ya Resulallah. Sen nasıl dersen her şeyde bir hayır vardır. Ben yapabileceğim şeye biat edeyim. Ve öylece biat ettim. Döndüm geldim diyor Kinane oğullarına. Babama anlattım bu dini kabul etmedi. Amcama anlattım kabul etmedi. Kız kardeşime anlattım kabul etti o iman etti. Topladım eşyalarını döndüm geldim geliş o geliş. Bir daha da Kinane oğullarının yurduna dönmüyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Tebuk gazvesine de katılıyor. Veda haccına da katılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle buluşması çok az olmasına rağmen bakın 56 tane de hadis rivayet etme gibi bir şerefe nail oluyor. O rivayet ettiği hadislerin hepsi mühimdir de zaten Efendimiz haşa mühim olmayan bir söz söyler mi? O mübarek lisandan çıkmışsa hak adına hayır adına çıkmıştır. Onun için o sözlerin her birinin bizim dünyamıza söylediği şeyler vardır. Biz onun için zayi etmeden onları elde etme adına gayret gösteririz. 56 tane hadisten bir hadisi size rivayet edeceğim. Mühim bir hadis. Ve gerçekten bugünün dünyasında da hepimizin hayatında az ya da çok biraz sonra aleyhissalatü vesselamın söylediği uyarılar, onların izlerine ait şeyler var. Onun için dedik ya adımlarımızı ayar çekeceğiz biz sünnet-i seniye ile inşallah bu da öyle bir şeye vesile olacak. Vasile İbni Eska soruyor Ebu Davud edep bahsinde bize rivayet ediyor bu hadisi. Sordum diyor bir gün. Ya Resulallah ırkçılık nedir? Asabiyet nedir? Ne demiştir Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Cevamiül kelim o. Az sözle çok şey söylüyor. Ama o kadar mühim bir şey söylüyor ki ne olur bu sözün şöyle bir aynasının önüne oturup kendimizi de bu manada bir sorguya çekelim. Acaba bizde var mı? Acaba bizde bunun izi var mı diye sorgulayalım. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Haksız olmalarına rağmen sırf senden diye kavmine destek olmandır. Irkçılık bu. Sünnette, hadiste tanım bu.
haksız ama senden. Senden ya, onun için ona destek oluyorsun ya, sende ırkçılığın izi var. Ama ne olur bunu, yani asabiyeti sadece kavim olarak anlamayın. Türksünüz, Kürtsünüz, Lazsınız, Çerkessiniz, Arapsınız, neyse. Kavimler içerisinde yaşıyoruz. Hepimizi Allah bir yerden yarattı. Bir kavme mensup olarak yarattı ki birbirimizi yiyip parçalamak için değil, birbirimizle tanışmak için. Böyle bir rahmet vesilesini insanlar zahmete dönüştürdüler. Aileler olarak da hepimizi ayrı ayrı yarattı. Şimdi mensubiyet anlamında da bizleri farklı farklı şekillerde yarattı. İstihdamımız öyle oldu. Her birimiz farklı bir cemaat mensubuyuz mesela. Her birimiz farklı bir dernekten, farklı bir vakıftan, farklı bir hizipten, farklı bir partiden. Mensubiyetlerin bu farklılığında bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? İşin temelini anladık değil mi? Bir haksızlık var ortada. Haksızlığı yapan senden olanlar. Benden ya, çamurdan bile olsa haklıdır dediğin zaman sen ırkçısın. Asabiyetin kokusu senden geliyor. Benim cemaatimdense eğer, yapılan iş ne kadar hatalı olursa olsun, efendim onun bir tevili vardır. O bir şekilde anlaşılabilir. Benden değil, başka bir mahalleden, başka bir cemaatten, başka bir mensubiyeti var. Adam doğru bir iş yapmıştır. Ben yapmadığım için haset duyacağım ona ve onun yaptığı doğru işi yanlışmış gibi göstereceğim. Alın size asabiyet. Bunlar asabiyet ve hastalık bunlar. Ne yazık ki bugün toplumumuzun içinde var. Ben sizi istisna tutuyorum. İnşallah sizlerde olmaz. Olmaması da lazım. Ashabtan beslenen insanlarda böyle hastalıkların izinin olmaması lazım. İnşallah Allah o konuştuklarımızın hatırına bizden bu hastalıkların hepsini söküp atsın. Ama böyle bir hastalık var. Böyle bir sıkıntımız var. Böyle bir problemimiz var. O halde yapılacak iş ne? Vasile İbni Eska radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam efendimizin o kutlu lisanından bize aktararak hizaya gelin. Irkçılıktan, asabiyetten kurtarmak istiyorsanız yolu bu dedi. Şimdi bu zatın Ehl-i Beyt ile alakalı, yani kendisinin mecazi anlamda Ehl-i Beyt'ten sayılmasıyla alakalı rivayetine geleceğim. Ancak Vasile İbni Eska mesele oldu mu, hadis ilminin de önemli bir bahsine şöyle kıyısından köşesinden sizi sokmam lazım. Bir daha fırsat bulur muyum bulmaz mıyım bilmiyorum. Madem söz ona geldi, ona da bir girelim. Hadis ilminde aleyhissalatü vesselam efendimizi görme bahtiyarlığına eren sahabi neslinin vefatının tarihlendirilmesi de önemli bir hadisedir. Vefat yılları bizatihi özellikle de sona doğru son vefat edenler asr-ı saadet çağını öteki çağlara, yani sahabe neslini tabi'in nesline bağladıkları için o köprü vazifesinden dolayı önemli bir konumları vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Abdullah İbni Ömer'in, Cabir bin Abdullah'ın ve birkaç sahabinin naklettiği bir hadisiyle bize son vefat edecek sahabinin tarihini de veriyor. Yine bir sadakta ya Resulallah diyeceğiz bakın. Son vefat edecek sahabinin tarihini de daha kendi hayattayken veriyor. Adını andığım sahabiler bize rivayet ediyorlar. Bir sabah namazını kıldı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sonra döndü şöyle bize bir baktı. Özlemle baktı. Gözleri dolu dolu oldu baktı. Dedi ki bu gecenin sabahından sonra aradan 100 yıl geçince sizden hiç kimse hayatta kalmayacak. Anladınız mı sözü? Sizden, siz ki sahabiden bahsediyor, aradan 100 yıl geçince bir tek sahabi dünyada kalmayacak. Tarih kaç o zaman? Hicretin 10. yılı. 100 yıl ekleyelim o zaman tarihe, ne olacak? Hicri 110. Hicri 110 sahabenin tamamen dünyadan çekildiği tarihtir. Allah o neslin içerisinde özellikle bazı isimlere, şimdi hani
eleştiriyorlar ya bazılarını, neden Efendimiz aleyhissalatü vesselamla az kaldı bu kadar çok hadis rivayet ediyor diye bazı sahabileri eleştiri konusu yapıyorlar ya, aslında Efendimiz bakın oradan bir şey söylüyor bize. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikteliği 4 yıldır sadece, ama en fazla hadis rivayet eden odur. Niçin? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra çok yaşadığı için, sebeplerden bir tanesidir bu. Çok yaşadığı için rivayeti de çok olmuştur. Az yaşayanın rivayeti de az olmuştur. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashab neslinin ömrünü de bu manada tayin etmiş oldu. Allah'tan aldığı bilgiyle, bu gayba ait bir bilgidir. Allah ona bildirmese o asla bildiremez. Allah'tan aldığı o bilgiyi bize ulaştırdı. Ne yaptı ulema? Bu sefer bölge bölge hangi sahabi nerede en son vefat etmiş bunu tespit etti. Yazın bir tarafa, bunları yazın, bunlar önemli konular, ben de yazıyorum. Bir gün dersimizin konusu bu olsun. En son vefat eden sahabileri bir işleyelim. Çünkü bu mühim bir meseledir. Ama ben sadece size şimdi isimlerini vereceğim. En son vefat eden sahabi tam hicretin 110. yılıdır. Vefat yeri Mekke'dir. Leys kabilesinden Amir İbni Vasile'dir. Mekke'de olmasının da önemli ve güzel bir hikmeti var. O da ayrı bir mesele. Medine'de en son vefat eden sahabi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i çocuklukta görmüş bir yiğittir o. Mahmud İbni Errabi, Hazreç'ten, Ensar'dan bir yiğit. Medine'de hicretin 99 yılında vefat etmiştir. Humus'ta ya da Hımıs'ta iki isimle de söylenir. Suriye'nin içerisindedir biliyorsunuz Humus. En son vefat eden sahabi Mazin kabilesinden Abdullah İbni Busur'dur. Vefat tarihi de hicri 96'dır. Basra'da vefat eden sahabi hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Biraz önce adını da andık. Enes bin Malik'tir. Şimdi onu Ümmü Süleym validemiz 10 yaşında bir çocukken getirdi Efendimiz'e verdi. Eti de senin, kemiği de senin dedi. Ama bunu laf olarak demedi. İnanın eti de Allah Resulü'nün oldu, kemiği de Allah Resulü'nün oldu. Verdiği zaman Efendimiz'den bir şey istedi. Ya Resulallah, Enes için bir dua eder misin? Açtı ellerini Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ya Rabbi dedi, sen Enes'in neslini de malını da bereketlendir. Şimdi bu duayı alan birisi yaşamaz mı? Enes bin Malik diyor, torunumun çocuklarını gördüm ben. Neslimden 125 insanı gördüm. Vallahi diyor, mahsul kaldırırken herkes bir kez kaldırırken ben iki kez kaldırdım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dua etmiş ona. Nesli de bereketlenmiş, ömrü de bereketlenmiş, malı da bereketlenmiş. Allah ona tam 13 tane oğul, 3 tane de kız vermiş. 16 tane de çocuk sahibi olmuş. Duayı alırsan Peygamber aleyhissalatü vesselamdan olacağı budur. Enes bin Malik biliyorsunuz Ensar'dan ve Hazreç kabilesindedir. Basra'da vefat ediyor. Vefat tarihi hicri 93. Mısır'da vefat eden sahabi Abdullah İbni El Haris İbni Ceze Ez Zebidi, Zebidi kabilesinden hicri 89. Asıl konumuz olan Vasile İbni Eska'ya getireceğim sözü. O da Şam'ın en son vefat eden sahabisidir. Neden Efendimizle neredeyse 2 yıl beraber oldu? 56 tane hadis rivayet etti, buradan anlayacağız biz. Vasile İbni Eska Şam, yani Dımeşk'te vefat ediyor. Vefat tarihi hicri 86'dır. O da o bölgenin en son vefat eden sahabisidir. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Vasile İbni Eska'nın Ehli Beyt'ten sayıldığı hadislere gelelim. 2-3 farklı rivayet var, ben sadece 2 rivayet aktaracağım size. Bir tanesini bize Ebu Nuaym El Fadl rivayet ediyor. Bizatihi olayı duyan da odur zaten. Şam'da oturuyoruz diyor bir mecliste. Meclisin konusu Ali'dir. Hazret bile demezler. Radıyallahu anh zaten demezler.
Şam'da o gün öyle bir zemin oluşmuş ki, dikkat edin bakın, tarihi anlamda İslam

0: tarihinin nasıl sıkıntılı bir hal yaşadığını bu rivayetin üzerinden de alacağız. Mecliste Hazreti Ali konuşuluyor ama Hazreti Ali'ye küfürler ediliyor. Şam'da olan hadise bu. Nasıl bir şey söylüyorlar? İnsanlar tanımıyorlar. Mesela birileri itiraz ediyor, diyor ki ya sizin bahsettiğiniz insan Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlu. İtiraz karşısından geliyor. Amcası Ebu Leheb de Kur'an'a böyle girdi. Amcasının oğlu olmasının onun böyle bir işler yapmadığı anlamına gelmez ki diyorlar. Neyi eleştiriyorlar? O gün öyle bir propaganda yapılıyor ki o gün de derin devlet var. O gün de derin bir güç var. O derin güç insanların içerisine bunu yayıyor. Diyorlar ki Ali iktidar hırsıyla yanıp tutuşan birisiydi. Halife 3. Osman'ın hilafetine göz dikmişti. Mısır'dan gelen asilerle anlaştı ve Halife Osman'ı o öldürttü. Halk da bunun ne olduğunu bilmediği için Hazreti Ali'ye ağza alınmayacak şeyler söylüyorlar. Vasile İbni Eska o meclisin bir yerinde ayağa kalkıyor. Ey insanlar diyor. Biraz önce adını alıp da aleyhinde konuştuğunuz o insan için gelin size bir şey söyleyeyim. Vallahi bir gün ben onların evindeydim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Fatma'yı bir tarafına, Ali'yi bir tarafına oturtturmuş. Aynen biraz önce size resmettiğim rivayetlerde aktardığım gibi Hasan ve Hüseyin onun kucağında cübbesini almış onları içerisine böylece dua etmiş onlara. Ahzab suresindeki ayeti okumuş. Allah'ım bunlar benim ehli beytim. Onlardan sen her türlü kiri, her türlü maddi ve manevi pisliği, maddi ve manevi kirliliği uzaklaştır diye dua etmiş. Onların faziletini söylemiş. Ben buna gözlerimle şahit oldum. Siz böyle bir aileden konuşuyorsunuz. Böyle bir aileyi konuşuyorsunuz. Vasile İbni Eska bu sözlerini bitirdikten sonra oturuyor Ebu Nuaym El Fadl'ın yanına. Diyor Ebu Nuaym sana bir şey söyleyeyim, bir sırrımı. Efendimiz öyle söyledikten sonra ben de dedim ki ya Resulallah ben de ehli beytinden miyim? Aleyhissalatü vesselam dedi ki sen de sen de dedi. Vallahi diyor ne gördüm ne geçirdim. Tek umudum bu sözdür. Yarın Allah'ın huzuruna bu sözle gideceğim. Ve diyeceğim ki ya Rabbi senin peygamberin beni ehli beytinden saydı artık sen bilirsin. Bu söz benim umudumdur dedim. Vasile İbni Eska'nın aktardığı rivayet bu. Başka bir rivayette bizzat kendi söylüyor bize bunu. Orada aracı yoktur. Aynı olayı biraz daha detaylı anlatır bize. Başka bir gün mü olmuştur, o gün mü olmuştur? Ama o gün olma ihtimali daha fazladır. Ziyaret etmek istedim dedi diyor Hazreti Ali'yi. Gittim, kapıyı çaldım. Hazreti Fatma çıktı. Ali'yi sordum, evde yok dedi. Ben de çıktım kapının önünde oturdum. Oturdum bekledim bekledim bekledim. Tam kalkacaktım baktım ki Efendimizle Hazreti Ali geliyorlar. Koştum önlerine. Efendimiz benim de elimi tuttu. Beraberce içeriye girdik. Girer girmez biraz önce söylediğim tablo bir daha yaşanıyor. Efendimiz yine Ali'yi Fatma'yı hemen yanına oturtuyor. Hazreti Hasan'la Hüseyin'i aynı şey, aynı dua, aynı temenni. Evin bir köşesinden seslendim ya Resulallah ben de Ehli Beyt'ten miyim sen de onlardansın dedi. Sen de benim Ehli Beytimdensin dedi. Vallahi diyor aynı söz ne olursa olsun umudum sadece budur. Bu sözle Rabbimin huzuruna gideceğim. Vasile İbni Eska'nın da Ehli Beyt'ten sayıldığı doğrudan hadislerden bir iki tanesini işte aktarmış oldum. Bakın dostlar, evlatlıklar, azatlıklar ve hizmetliler 3 sınıf ki mecazi anlamda Ehli Beyti bu 3 sınıfta anlatacağımızı söyledik. Bir dahaki dersimizin konusu Efendimizin seçtikleridir. Kimi anlatacağız orada? Selman-ı Farisi'yi anlatacağız. Cerir bin Abdullah'ı anlatacağız. Ehli Beyt'ten doğrudan sayılan 2 yiğidi anlatacağız. Onlar da aleyhissalatü vesselam Efendimizin özel olarak seçtikleri. Ama burada evlatlık olarak azatlık olarak, hizmetli olarak seçilenlere dikkat ettiniz mi? Bakın içlerinde Kureyş'ten olan kimse yok. İçlerinde Haşim oğullarından olan kimse yok. İçlerinde Abdülmuttalib'in çocuklarından olan yok. Ali'nin, Fatma'nın çocukları olan yok. Hasan'ın, Hüseyin'in dolayısıyla kardeşi olan yok. Ama Ehl-i Beyt'ten olma şerefi var. Nasıl elde ettiler bu şerefi? Şimdi bana bu sözümden dolayı ne derseniz deyin. Vallahi ben bunu biliyorum, bunu da söyleyeceğim. Onlara bunu kazandırtan şey muhabbettir. Muhabbettir, muhabbettir. Başka bir şey de değil. Sadece ve sadece derin bir sevgileri, derin bir aşkları, birini Kelp kabilesinden getirmiş, Ehl-i Beyt etmiş. Birini Yemen'den getirmiş, Ehl-i Beyt etmiş. Birini ta şeyden, Kinane oğullarından getirmiş, Ehl-i Beyt etmiş. Ama her biri farklı farklı yerden gelerek Aleyhissalatü vesselamın mübarek lisanından çıkan cümlelerle Ehl-i Beyt olarak aleme takdim edilmiş. Yolunu da yöntemini de Efendimiz gösterdi. Neseben olmasa da mecazen Ehl-i Beyt olma imkanı yok mu? Var. Efendimiz onların üzerinden bunu bize söyledi. Allah bize de böyle bir şeref kazandırsın. İnşallah onların yolundan yürüyerek, amaç, gaye onlar olarak, onları hedef bilerek, onların vardıkları noktayı, gayeyi hayal bilerek yürümeyi hepimize nasip etsin. İçimizden de mecazen bile olsa o büyük aileye mensup olma şerefine nail olanları çıkarsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin.

0: Radyo Hedef. Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Mekke, rüzgar kokunu getiriyor burnuma. Ebu Kubeys tepesine çıkıp oradan haremin misafirlerini izlemeyi, Makam-ı İbrahim'i, Zemzem kuyusunu, Safa ile Merve'yi nasıl da özledik.
2: Ben size onların gelişine müsaade etmeyelim demiştim. Bakın, 100 küsur süvari gönderdi önden. Kim bilir ardından nasıl bir ordu geliyor.
3: Muhammed'in durup dururken bize saldıracağını sanmıyorum. Bu olsa olsa güç gösterisidir.
2: Bence şu süvarilerin işini bitirmeliyiz.
3: Dur hele İkrem'e. Kahraman olmak için iyice ölçüp biçmen gerekir.
4: Muhammed, görüyorum ki silahlanarak gelmişsiniz. Halbuki aramızdaki anlaşma hükmü gereği savaşmayacaktık. Biz size sadece yolculukta kullanacağınız kılıçlarınızla Mekke'ye girebileceğinizi söylemiştik.
5: Peygamberimiz temsilciye anlaşmaya uygun davranacaklarını, getirilen silahların ulaşılması mümkün olan bir yerde bulundurulacağını, gerekmedikçe kullanılmayacağını söyledi.
4: Senden beklediğimiz de buydu.
6: Allah'a şükürler olsun ki babam bunları görmedi. Ebu Cehil, Ebu Leheb ne kadar şanslılarmış. Bu günleri de mi görecektik?
7: Şuna bak. Dün hizmetimizi gören Habeşli bir köle şimdi Kabe'nin üstüne çıkmış.
6: Bir susturun şunu, tahammül edemeyeceğim. Lanet olsun size, pis köleler.
8: Çekip gitme vaktiniz geldi diyorduk.
9: Siz kimi kimin mekanından kovuyorsunuz?
8: Yesrib'den gelmiş Saad'a bak. Burası bizim topraklarımız. Sen ne hakla konuşuyorsun?
9: Burası Resulullah'ın ve arkadaşlarının da vatanı. Onların evlerine ve mallarına el koydunuz diye sizin mülkünüz mü oldu sanıyorsunuz?
8: Geçmiş geçmişte kaldı. Şu anda burada bizim sözümüz geçer.
9: Ayağını denk al. Resulullah siz istiyorsunuz diye değil. Anlaşma gereği süresi dolunca burayı terk edecek.
0: 120. Bölüm.
5: Mekke'ye veda vakti gelmişti. Müslümanlar orada kalan kardeşleriyle vedalaştılar. Evlerine ve topraklarına hüzünle bakıp Medine yolunu tuttular. Resulullah Efendimiz hareket etmek üzereyken arkasından bir ses duyuldu.
10: Amca! Amcacığım! Ben sizden ayrılmak istemiyorum.
5: Peygamberimizin çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızı Ümame'ydi. Mekke'de amcası Abbas'ın yanında büyümüştü. Hazreti Ali onu gördüğü ilk anda Resulullah'a gelip şöyle demişti.
11: Ya Resulallah, amcamızın biricik kızını müşriklerin arasında bırakmasak, onu Medine'ye götürsek.
5: Peygamberimiz Hazreti Ali'nin bu teklifine ses çıkarmamıştı ama şimdi Ümame gözyaşları içinde arkasındaydı. Onun da Medine'ye götürülmesi için hazırlanmasını emretti. Yolculuk başlamıştı. Peygamberimiz sefer sırasında ashabın durumunu gözetir, kimi zaman hızlanır, kimi zaman da yavaşlardı.
12: Güneş batmak üzere.
13: Evet.
12: İyice yorulduk.
13: Konaklama yerine yaklaştık.
12: Resulullah epey hızlandı.
13: Yiyecek veya içecek azaldığında böyle yapar genelde.
12: Bilmiyorum ama yaşlılar ve çocuklar yürümekte zorlanıyor.
13: Efendimiz fark etmemiştir. Söylersek hızını azaltır.
12: Doğru söylüyorsun. Ben söyleyeyim o zaman. Ey Allah'ın Resulü, İnsanlar geride kaldılar.
5: Peygamberimiz geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Tüm yolcular bir araya toplanınca Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek hafifçe uyusak size faydalı olur mu dedi ve müsait bir yerde konakladı. Bizi bu gece kim bekleyecek diye sordu.
12: Ben beklerim ey Allah'ın Resulü.
5: Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını ona verdi ve şunu al, sakın dikkatsiz davranma dedi.
12: Şurada güzel bir otlak var. Develer orada otlarken ben de şu ağacın altında dinleneyim biraz. Oh, hava serinledi, rahatladık biraz. Çok uykum geldi, yorulmuşum. Ama uyumamam lazım. Uyursam bekçilik yapamam. Hem Allah'ın Resulü'nün devesi hem de diğerleri bana emanet. Hem söz verdim, Müslümanları sabah namazına ben kaldıracağım. Aman Allah'ım, sabah olmuş. Ben insanları sabah namazına kaldıracaktım. Ya develer? Oh, neyse ki çok uzaklaşmamışlar. Hadi gelin bakalım. Resulullah'ın yanına gidelim. Hay Allah, nasıl da uyuyakalmışım. Benim yüzümden namazlarını kaçırdılar. Belki de kılmışlardır. İnşallah aralarından uyanıp da diğerlerini uyandıran birileri olmuştur. İşte burada uyuyorlar. Birini kaldırıp hemen sorayım. Hey, uyan. Uyan Abdullah. Sabah namazını kıldınız mı?
13: Hayır, yeni kalkıyorum. Hay Allah, güneş doğmuş.
12: Benim yüzümden. Uyuyakalmasaydım sizi de uyandırırdım.
5: Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e, su kabında su var mı diye seslendi.
14: Evet, sana kurban olayım ya Resulallah.
5: Hazreti Bilal, peygamberimiz için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti, o da ezan okudu.
15: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
5: Peygamberimiz kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı.
12: Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık.
5: Peygamberimiz, hayır, Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık, dedi. Ve ümmetini daha da rahatlatmak için şöyle buyurdu. Allah'a hamd ederiz ki, bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir. Umrelerini yapmış olan Müslümanlar Medine'ye yaklaşıyordu. Hazreti Fatıma ile birlikte yolculuk eden Hazreti Hamza'nın kızı Ümame bir istekte bulundu.
10: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
16: Evet Ümameciğim.
10: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
16: Evet, doğru.
10: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
16: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
10: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
16: Tabii Ümame, neden olmasın? Ben Ali'ye söyleyeyim, seni gider gitmez götürelim şehitliğe, olur mu?
10: Çok sevinirim. Babamı hayal meyal hatırlıyorum. Sen onun nasıl olduğunu hatırlıyor musun?
16: Hatırlamaz mıyım? Amcam Hamza dünyanın görüp göreceği en güzel insanlardan biriydi. Onunla ilgili hatıralarımı anlatayım mı sana?
10: Lütfen. Çok isterim.
16: Ben hemen hemen senin kadardım. Mekke'deydik. Babama akıl almaz işkenceler yapıyorlardı. Sadece babama değil, tüm Müslümanlara. Senin babansa nerede yardıma ihtiyacı olan biri varsa onun yardımına koşuyordu. Kureyş ondan çekinirdi. Uzun boylu ve heybetliydi. Kılıcını eline alınca karşısında durmak yürek isterdi.
10: Evet, boyunun uzun olduğunu hatırlıyorum. Beni kucağına alınca başım bulutlara değecek gibi gelirdi. Bir de saçları çok güzeldi.
16: Evet, öyleydi yavrum. Saçlarını uzatırdı. Kahverengi güzel gözleri vardı. Kötülüğe karşı dimdik dururken ailesine çok sevecen davranırdı. Senin doğduğun günü hatırlıyorum. Biz annen Selma'nın yanındaydık. Nasıl da mutlu olmuştu. Seni çok severdi.
10: Öyle mi?
16: Evet.
10: Anlatmaya devam etsene.
16: Medine'ye hicret ettiğinde geride bıraktığı sizleri çok özlüyordu.
10: Ben de kendimi bildim bileli hep onu özlüyorum. Annem babamın nasıl Müslüman olduğunu anlatırdı bana. Bir de sen anlatır mısın?
16: Anlatayım tabii. Bir gün babam bir grup Müslümanla Kabe'ye gitmiş. İçlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bazı müşrikler Müslümanları tartaklamaya ve onları hakaret etmeye başlamışlar. Senin babansa o esnada hareme gelmiş. Sırtında yayı ve ok çantası varmış. Meğer avdan dönüyormuş.
10: Evet, annem babamın iyi bir avcı olduğunu anlatırdı. Çölde bile avlayacak bir hayvan bulurmuş.
16: Evet, bu konuda çok mahirdi. Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
10: Biliyorum.
16: İşte böyle, orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Baban elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirmiş.
10: Ya!
16: Evet, Ebu Cehil'in etrafındakiler ona saldırmaya kalkmış. Ama Ebu Cehil onları sakinleştirmiş. Ben onun yeğenine kötü davrandım. Bu yaptığını hak ettim demiş.
10: Babamdan korkmuş mu yani?
16: Evet, hem onun gücünden hem de Müslüman olmasından korkmuş. Ama korktuğuyla kalmış çünkü amcam Hamza bu hadisenin hemen ardından babama gelip Müslüman olduğunu söylemiş.
10: Ne güzel.
16: Babacığım onun Müslüman olmasına o kadar sevinmiş ki anlatamam. Babam amcam Hamza'yı çok severdi.
10: Babam da amcam Muhammed'i çok severdi.
16: Kardeş gibi büyümüşler biliyorsun. Aralarında birkaç yaş var. Üstelik süt kardeşler.
10: Evet biliyorum. Hem amcayı hem de süt kardeşler.
17: Selamun aleyküm.
16: Ve aleyküm selam Ali.
17: Bir ihtiyacınız var mı sormak istedim.
16: Yok sağ ol. Biz de Ümame ile sohbet ediyorduk.
17: Neler konuşuyordunuz?
10: Babamdan bahsediyorduk.
17: Amcam Hamza'dan bahsediyordunuz demek.
16: Ali, Ümame'nin bir isteği var.
17: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
16: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyor.
17: Tabii, gideriz Ümame.
18: Selamun aleyküm.
17: Ve aleyküm selam Hasan.
5: Gelen Peygamberimizin meşhur şairi Hasan bin Sabit'ti. Hazreti Hamza'dan bahsedildiğini duyunca sohbete dahil olmuş, Ümame'nin babasına duyduğu hasret

0: onu derinden etkilemişti. Dilinden şu dizeler döküldü.
1: O kız değerli ve şecaat sahibi bir efendiyi sorup duruyor. Kötülükler karşısında erkenden ve hızla yola çıkan cesur adamı. Ona dedim ki, ey Ümame, şehitlik rahatlık ve huzurdur. Gafur olan Rabbin rızasına ermektir. Mahlukatın Rabbinin, arşın sahibinin rıza ve mutlulukla dolu cennetine davettir.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Bahis sensin. Sen dilediğin için Kaf ile Nun buluştu. Kün dedin, yok var oldu. Ol sözünle varlık devam buldu.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in seferdeki duası hakkında Hazreti Ali'nin rivayeti. Hazreti Peygamber sefere çıkmak istediğinde, "Ey Allah'ım, senin yardımınla düşmana saldırıyor, senin yardımınla dolaşıyor ve senin yardımınla ayakta kalıyorum," diyordu. Hazreti Peygamber'in seferdeki duası hakkında İbni Ömer ve Beran'ın rivayetleri. Resulullah devenin sırtına binip de sefere çıktığında Allah'a hamdü sena eder, tesbih eder ve 3 defa tesbih getirirdi. Sonra şöyle dua ederdi: "Bize şu bineği musahhar kılan Allah'ı ortaktan tenzih ediyorum. Ey Allah'ım! Senden bu seferle birri, takvayı ve razı olacağın ameli istiyoruz. Ey Allah'ım! Bize şu seferlerimizi kolaylaştır. Yeryüzünün uzaklığını bize yaklaştır. Ya Rabbi, seferde arkadaş ancak sensin. Geride kalan ailemizin koruyucusu sensin. Ey Allah'ım, seferin şiddetinden ve meşakkatinden sana sığınıyorum. Döndüğümüzde ailemizin, malımızın başına bir felaketin geldiğini görmekten sana sığınıyorum. Bu seferden döndüğünde de bunu söylüyor ve ayrıca şunları da ekliyordu: Allah'a yönelmiş, ona kulluk ve secde etmiş olarak döndük." Hazreti Peygamber bir sefere çıktığında şöyle dua ederdi: "Ya Rab, hedefe hayırlı bir şekilde varmayı, önden gelen bir mağfiret ve rızanı istiyorum. Hayır senin elindedir, sen her şeye kadirsin. Ya Rab, seferde arkadaş ancak sensin. Geride kalan ailemizin koruyucusu sensin. Ya Rab, bize seferi kolaylaştır, mesafeleri yaklaştır. Ey Allah'ım, seferin meşakkatinden, döndüğümüzde bir felaketle karşılaşmaktan sana sığınıyorum." Hazreti Peygamber'in seferde girmek istediği bir yeri gördüğünde yaptığı dua. Hazreti Peygamber bir seferde olduğunda ve seher zamanı bir yere girdiğinde şöyle derdi: "Allah, hamdimizi ve uğrunda yaptığımız cihadın gayesini biliyor. Ey Rabbimiz, bize yardım et, fazlını bizden esirgeme. Bunları ateşten Allah'a sığınarak ifade ediyoruz." Peygamberle beraber seferdeyken Hazreti Peygamber girmek istediği bir köy gördüğünde şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım, onu bize hayırlı kıl. Ey Allah'ım, maişetinden bize rızık ver, bizi ehline sevdir. Ehlinden salih olanları da bize sevdir." Hazreti Peygamber birinci cümleyi 3 defa tekrar ederdi. Allah'ın Resulü girmek istediği herhangi bir köyü gördüğünde şu duayı yapıyordu: "Ey 7 göğün sahibi, onların gölgelendirdiğinin sahibi, rüzgarın sahibi, rüzgarın esip kattığının sahibi, senden bu köyün hayrını istiyor, bu köyün şerrinden ve orada bulunanların şerrinden sana sığınıyoruz." Hazreti Peygamber'in vedalaşırken yaptığı dualar. İbni Ömer bana, "Gel, Hazreti Peygamber'in bana veda ettiği gibi sana veda edeyim," dedi ve şöyle ilave etti: "Seni, dinini ve amellerinin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum." İbni Ömer, sefere çıkmak isteyen kişiye, "Bana yaklaş da Resulullah'ın bize veda ettiği gibi size veda edeyim," derdi. Bunu söyledikten sonra, "Seni, dinini ve amellerinin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum," diyerek vedalaşırdı. Hazreti Peygamber'in "Ben sefere çıkıyorum" diyen bir kişiye söyledikleri. Bir kişi Allah'ın Resulüne gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, sefere çıkmak istiyorum, bana azık ver," dedi. Hazreti Peygamber, Allah sana takvayı azık olarak versin deyince, adam daha fazlasını istiyorum dedi. Resulullah, senin günahını affetsin dedi. Adam, daha fazlasını istiyorum, anam babam sana feda olsun dedi. Hangi yöne dönersen git, sana hayrı müyesser eylesin buyurdu. Hazreti Peygamber'in Katade er-Rihali ve başka bir kişiyle vedalaşırken söyledikleri. Hazreti Peygamber, beni kabileme vali tayin ettiğinde elimden tuttu ve ona veda ettim. Hazreti Peygamber bana, Allah takvayı sana azık kılsın, günahını affeylesin, nereye yönelirsen Allah seni hayra yönelsin dedi. Bir kişi Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, sefere çıkmak istiyorum, bana tavsiyede bulun dedi. Hazreti Peygamber, Allah'ın takvasından ayrılma, her çıktığın yüksek yerde Allah'ı tekbir eyle buyurdu. Adam, Resulullah'ın huzurundan ayrılınca ona şöyle dua etti. Ya Rab, ona uzaklığı yaklaştır, seferi kendisine kolaylaştır. Hazreti Peygamber'in yeme, içme ve giyinme sırasında yaptığı dualar. Hazreti Peygamber'in sofrası kaldırıldığında, hamd Allah'a mahsustur. Hoş, mübarek, kabule yakın olan ve arkaya atılmayan bir hamdle derdi. Hazreti Peygamber, yediğinde ve içtiğinde şöyle diyordu. Hamd o Allah'a mahsustur ki, bizi yedirdi, içirdi ve bizi Müslümanlardan kıldı. Hazreti Peygamber, yeni bir elbise giydiğinde, ey Allah'ım, hamd sana mahsustur, sen bana bunu giydirdin. Bunun hayrını ve hayır için giymemi senden dilerim. Onun şerrinden ve şer için giymekten sana sığınırım, derdi. Hazreti Peygamber'in hilali gördüğünde yaptığı dua. Allah'ın Resulü hilali gördüğünde, ya Rabbi, onu bize uğurlu kıl ve iman, selamet ve İslam üzere yenile. Benim ve senin Rabbimiz Allah'tır, diyordu. Hazreti Peygamber hilali gördüğünde, Allah en büyüktür. Ey Allah'ım, bu hilali bize emniyet, eman, selamet ve istediğin, razı olduğun şeyleri yapmaya başarılı kılarak üzerimize doğdur. Bizim ve senin Rabbin Allah'tır, derdi. Hazreti Peygamber hilali gördüğünde, hayrın ve şehadetin hilalidir dedikten sonra şöyle dua ederdi. Ya Rab, şu ayın hayrını, kaderin hayrını senden istiyorum. Onun şerrinden sana sığınıyorum. Bunu da 3 kere tekrarlardı. Hazreti Peygamber'in şimşek çaktığında, bulut göründüğünde ve rüzgar estiğinde yaptığı dua. Resulullah, şimşek sesini veya bulutların gürleyişini duyduğunda şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım! Gazabınla bizi öldürme, azabınla bizi helak etme, ondan önce bize afiyet ver. Rüzgar şiddetli estiğinde Hazreti Peygamber, ey Allah'ım! Senden bunun hayrını ve onun içindekilerin hayrını ve niçin gönderilmişse onun hayrını istiyorum. Onun şerrinden, içerisinde bulunanların şerrinden ve gönderdiğin nesnenin şerrinden sana sığınıyorum derdi. Hazreti Peygamber, gökyüzünde yeni meydana gelen bir bulut görse işini terk ederdi. Namazdaysa namazı süratle kılardı, sonra şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım! Onun şerrinden sana sığınıyorum. Eğer yağmur yağarsa şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım! Sağanak ve sağlıklı olsun. Hazreti Peygamber, gökte ağır bir bulut gördüğünde yaptığı işi bırakırdı. Hatta namazda bile olsa onu bırakıp yüzünü buluta doğru çevirerek, Ya Rab, onun şer için gönderilmiş olmasından sana sığınırız derdi. Eğer o buluttan yağmur gelirse, 2 veya 3 defa bol ve yararlı olsun derdi. Eğer Allah bulutu giderir, yağmur yağmazsa, bundan dolayı Allah'a hamd ederdi. Hazreti Peygamber,

rüzgar şiddetlendiğinde, "Ya Rab, onu faydalı kıl, onu hiçbir faydası olmayan bir rüzgar kılma," derdi. Hazreti Peygamber'in herhangi bir vakte mahsus olmayarak yaptığı dualar. Hazreti Peygamber, "Ya Rab, senden hidayeti, takvayı, iffeti ve zenginliği isteriz," derdi. Allah'ın Resulü şu duayı tekrarlıyordu: "Ya Rab, benim hatamı, bilgisizliğimi, işimdeki israfımı ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurlar bende vardır. Allah'ım, bugüne kadar işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim, açık ve gizli yaptığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. İlerleten de, gerileten de sensin. Sen her şeye kadirsin." Allah'ın Resulü şöyle dua ediyordu: "Ya Rab, işlerimin temelini teşkil eden dinimi benim için ıslah eyle. İçinde maişetim, yaşayışım olan dünyamı benim için ıslah eyle. Son varacağım ahiretimi benim için ıslah eyle. Ömrümü sevdiğin ve hoşnut olduğun amelleri artırmaya vesile kıl. Ölümümü de dünyanın meşakkatlerinden kurtulmama sebep kıl." Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana dönüş yaptım, seninle düşmanıma karşı çıktım. Ey Allah'ım, senin izzetine sığınıyorum, senden başka ilah yoktur, beni dalalete götürme, bütün ins ve cin ölecek, baki kalacak tek varlık sensin." Resulullah'ın en fazla yaptığı dua şuydu: "Ey kalpleri evirip çeviren, benim kalbimi dinimin üzerine sabit kıl." Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: "Ya Rab, bedenime afiyet ver, gözüme afiyet ver, ömrümün sonunda beni gözümün ışığından mahrum etme. Senden başka ilah yoktur, halim ve kerimsin, bütün arşın sahibi Allah ne yücedir, alemlerin Rabbine hamd ve sena olsun." Hazreti Peygamber şu duayı okuyordu: "Ya Rabbi, bana yardım et, benim aleyhimde kimseye yardım etme, beni muvaffak kıl, kimseyi benim aleyhimde muvaffak kılma, benim için düşmanlarıma tuzak kur, bana tuzak kurma, beni hidayet et, benim hidayetimi kolaylaştır, bana zulmedene karşı bana yardımcı ol, beni sana şükredici, sana zikredici, senden korkan, sana itaatkar olan, sana dönüş yapanlardan eyle. Tevbemi kabul eyle, günahlarımı yıka, duamı kabul eyle, hüccetimi sabit kıl, kalbime hidayet, dilime doğruluk ve kuvvet ver. Kalbimden kini söküp at." Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım, rahmetinin gereğini, mağfiretinin azimetini, her günahtan sağlam kalmayı, her iyilikten ganimet sahibi olmayı, cenneti elde etmeyi, ateşten kurtulmayı senden istiyoruz." Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım, bizim günahlarımızı, haksızlığımızı, şaka ciddi ve kasten işlediğimiz günahlarımızı bağışla. İtiraf ederiz ki bütün bunlar bizde vardır." Resulullah'ın genel olarak duası şöyleydi: "Ya Rab, hatayla yaptığım, kasten yaptığım, gizli açık yaptığım, cehaletle yaptığım, kasten yaptığım bütün günahlarımı bağışla." Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi: "Ya Rab, şekil olarak beni güzel yarattın, benim ahlakımı da güzelleştir." Allah'ın Resulü: "Ya Rab, beni mağfiret et, merhamet et, en güzel yola hidayet et," diye dua ederdi. Allah'ın Resulü: "Ey İslam'ın yardımcısı, ey İslam ehlinin yardımcısı, beni sana kavuşacağım zamana kadar İslam'da sabit kıl," buyurdu. Hazreti Peygamber

0: şöyle dua ederdi: Ey Allah'ım! Bütün işlerde bizim akıbetimizi güzelleştir. Bizi dünyanın rezilliğinden, ahiretin azabından muhafaza et. Hazreti Peygamber, Allah'ım, senden benim ve bana dost olanların zenginliğini dilerim, derdi. Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi: Ey Allah'ım, senden güzel şeylere nail olmayı, çirkin şeyleri terk etmemi diliyorum. Fakirleri sevmeyi, tevbemi kabul etmeni ve eğer kullarına bir musibet vermeyi dilersen, beni hiçbir musibete uğratmadan canımı almanı dilerim. Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi: Ya Rab, bana verdiğin rızkın en genişini, yaşlandığımda ve ömrümün son dönemlerinde de ver. Hazreti Peygamber'in özlü duaları sevmesi ve Hazreti Ayşe'ye bunları öğretmesi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'in yanına girdi. Hazreti Ayşe'den gizli olarak bir şey hususunda Hazreti Peygamber'le konuştu. Ayşe de namaz kılıyordu. Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe'ye, "Ey Ayşe, daima kamil dualara sarıl," dedi. Veya buna benzer bir şey söyledi. Hazreti Ayşe, namazı bitirdikten sonra Hazreti Peygamber'den bu durumu sordu. Hazreti Peygamber ona, şöyle de: Ey Allah'ım, ben hayrın tamamını, acele gelenini, geç gelenini, bildiğimi ve bilmediğimi senden istiyorum. Şerrin tamamından, acele geleninden, geç geleninden, bildiğim ve bilmediğimden sana sığınıyorum. Cennet ve cennete yaklaştırılan söz ve amelleri senden isterim. Ateşten ve ateşe yaklaştırılan söz ve amellerden sana sığınırım. Kulun ve Resulün olan Muhammed'in istediğinin hayırlısından senden istiyorum. Kulun ve Resulün Muhammed'in sana sığındığı nesnelerin şerrinden sana sığınıyorum. Bana yazdığın şeylerin sonunu hayırlı kılmanı dilerim. Hazreti Peygamber hücreme girdi. Ben namaz kılıyordum. Onun yapılması gereken bir işi vardı. Namazı geç bitirdim. Bana, ''Ey Ayşe, duaların kısa ve özlü olanlarını tercih et.'' dedi. Ben namazı bitirdikten sonra, ''Ey Allah'ın Resulü, duanın kısa ve özlü olanı nasıl olur?'' diye sordum. Bana daha önceki duayı öğretti. Hazreti Peygamber'in Ebu Ümame ve diğer ashaba özlü dua öğretmesi. Hazreti Peygamber birçok dua ve niyazlar ederdi. Ben bunlardan bir kısmını öğrenemedim. Hazreti Peygamber'e, ''Ey Allah'ın Resulü, sen birçok dua ediyorsun. Biz bunlardan hiçbirini öğrenemiyoruz.'' dedik. Hazreti Peygamber, ''Size onların hepsini derleyici bir dua öğreteyim mi?'' dedi. Bunun üzerine şöyle dua etti: ''Ey Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediğinin hayırlısından senden istiyoruz.'' Peygamberin Muhammed'in sana şerrinden sığındığının şerrinden sana sığınıyoruz. Yardım eden sadece sensin. Hedefe varmak ancak senin müsaadenle olur. Günahtan dönmek, ibadete yönelmek ancak senin kuvvetinle olur.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr

0: noktasında. Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Mezbadan tezgaha Ankara Et
1: Noktası'nda. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mellâ nebiyye ba'de. Saf suresi 14 ayet-i kerimeden oluşuyor. Medine-i Münevvere'de bu sure nazil oldu. Saf suresinde Cenab-ı Hak Müslümanlara yollarını, yöntemlerini tayin ediyor. Yollarını tayin ederken nerede, nasıl yürüyecekler? Bunun başında Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim. Alemde her şey Allah Teala'yı tesbih ediyor. O halde asıl olan kanun ilahi Allah Teala'ya ibadet etmektir, onu tesbih etmektir. Allah Teala bazen bu tesbihi Subhanellezi esra bi abdihi, Subhane kelimesiyle ifade eder. Bazen Sebbih isma rabbikel ala, emirle ifade eder. Bazen de Sebbaha, bazen Yusebbihu fiil muzari ile, bazen fiil mazi ile. Bununla şuna işaret vardır. Hayatın her anında, her alanında, her zaman, her vakit, her surette Allah Teala'yı tesbih etmekle Müslümanlar mükelleftirler. Kabe-i Muazzama da esas itibariyle bunu remzeder, buna işaret eder. Bütün karargahlarda acil müdahale mangaları var.

Gece olunca ordu, asker içtima ile yatağa geçer. Yatarlar, istirahat ederler. Fakat o acil müdahale mangası orası sadece bekler. Kabe-i Muazzama öyle değildir. Gece yarısında, teheccüd vaktinde, seherde, sabahta, güneş zirvedeyken sürekli Müslümanlar, kadın, çocuk, yaşlı, erkek orada tavaf ederler. Bir alay var, bir alay. Alemin farklı noktalarından insanlar gelirler, o alaya katılırlar. O alay tavaf alayıdır, o alay ibadet alayıdır, kulluk alayıdır, taburudur, tümenidir. Orada dönerler, tavaf ederler, Allah Azze ve Celle'ye kulluklarını izhar ederler. Bu şunu gösteriyor, kullukta yatmak yok, istirahat yok. Ve ersennâhu ilâ mi'eti elfin ev yezîdûn. Yunus Aleyhisselam balın karnından çıkıyor, hasta orada duruyor. Allah Teala onu daha büyük kalabalıklara gönderiyor. Ve ersennâhu ilâ mi'eti elfin, 100.000'e daha büyük kalabalıklara gönderiyor. Şunu demiyor, yoruldun, şimdi burada istirahat et, hasta oldun, balığın karnından çıktın, dinlen demiyor ona. Peki bu olay bize neden anlatıyor? Allah yolunda yorulmak yok. Dinlenmek ne kadar var? Daha ilerlere gidebilmek için dinlenmek var. Yoksa keyif yapmak için tatil yok. Peki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında Allah Resulü vazifelerini bıraktı, falan yere gitti. Orada istirahat yapmaya, dinlenmeye. Bir ay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem falan tatil köyünde, sayfiye evinde ashabından uzaklaştı. Orada yalnız başına ailesiyle keyif yaptı. Böyle bir rivayet bilmiyoruz. O halde peygamberlerden de Cenab-ı Hak bu şekil ve surette bahsediyorsa, her zaman her yerde tesbih hali var, kulluk var, ibadet var. O halde alemde kanun tesbih etmek. Cemadat onu tesbih ediyor. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Her şey alemde onu tesbih ediyor. Fakat biz cemadatın tesbihini anlamıyoruz. Hayvanların, insanlar dışındaki varlıkların tesbihatını, Allah Teala'ya olan yakarışlarını anlayamıyoruz, idrak edemiyoruz. Sorun bizde, onlarda değil. Peki o halde tesbih ile başlıyor. Sonra ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tefalun. Bu kanun ilahi her şeyi tesbih ediyor. Siz de alemde bütün insanları, cinleri o tesbihe davet edeceksiniz. Kanun ilahi budur diyeceksiniz. Peki bunu yapabilmek için öncelikle şunlara sahip olmanız gerekiyor. Nedir o? Sadakatiniz olacak, istikametiniz olacak, Allah'a Azze ve Celle'ye muhabbetiniz olacak, istikametiniz olacak ve mücadeleyi sadece Allah rızası için yapacaksınız. İnna Allaha yuhibbullezine yuqatiluna fi sebilihi saffen keennehum bunyanun marsus. O binayı düşüneceksiniz, İslam binasını. Dağa, çöle, bayrağa, tatil köyüne çekilmek yok. Cemiyetin içinde duracaksınız. Ferdi oluşunuzu cemaatin içinde tahkik edeceksiniz, gerçekleştireceksiniz. Ümmetle beraber olacaksınız. Cihadınızı da yukatilune fi sebilihi saffen keennehum bunyanun marsus. Sanki onlar bir bina, tuğlalar birbirine yapıştırılmış bir bina gibi, tertip edilmiş, üst üste konmuş bir bina gibi. Her tuğlanın orada bir görevi var. Bir tuğla ne olur demeyecek de. Ben tesbih etmesem, ben davet etmesem, ben çağırmasam falanlar var, filanlar davet ediyorlar, filanlar emir bil maruf yapıyorlar demeyecekler. Eğer o bina orada bir taş olmasa, orada bir taş durmasa, o duvar durmayacak. O duvar yerinde olmayınca, o duvar yıkılınca bina yıkılacak. Çatı yere gelecek. Onun içinde olanlar enkaz olacaklar. O halde Allah Teala bizi bir binaya benzetiyor. Bir bina suretinde cihad etmeyi bize anlatıyor. Siz böyle olun diyor. O bina suretinde bir tuğlayım ben orada. Pek bir anlam ifade etmiyorum. Yalnız başıma olduğumda, yalnız başıma olduğumda bir manam yok, bir keyfiyetim yok. Ama ümmetle beraber olduğumda büyük bir ödevi üstlendim ben. Büyük bir vazifem var. Eğer beni oradan alırlarsa o zaman ümmet binası çökmüş olur.
Bir noktada kendinize fert olarak bakacaksınız, bir zaviyete ümmet olarak bakacaksınız. Fert olarak bakıyorsunuz, evet orada bir tuğlasınız. Ama ümmet olarak bakıyorsunuz, binadasınız. Eğer o binada o tuğla olmasa işte sokaklarımız, okullarımız, üniversitelerimiz, evlerimiz, hanlar, hanumanlar bugün bir hezimeti yaşıyorlar. Neden? Çünkü o duvardaki tuğlalar varoluş ödevlerini yerine getirmiyorlar. İşte ben buradayım. Zamana ve mekana hakim olabilmek. Her Müslüman öncelikle zaman ve mekana hakim olacak. Eğer bu hakimiyet şuuruna sahip olabilirsek o zaman sağımıza solumuza bakmadan ben buradayım diyorsunuz. Arkamda kimler var, sağda solda kimler var ona bakmıyorsunuz. Zaten melekler var, kiramen katibin var. Lehu muakkibatu min beyni yedeyhi ve min halfihi. Melekler var, onlar takip ediyorlar. Onlar varsa o halde gam yok diyorsunuz, keder yok, Allah var diyorsunuz. Azze ve Celle tam bir tevekkül haliyle yürüyorsunuz. Meleklere neden inanıyoruz? Neden Cenab-ı Hak bize meleklerden bahsediyor? İkaz ediyor. Bunlar her attığınız adımı kayda geçiyorlar. Peki bunun ötesinde o melekler varsa, onlar sizinle beraber yürüyorlarsa, melekler, o melekler Bedir'e gelmişlerdi. O melekler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun duasına icabet etmişlerdi. İz tesagîthûne rabbekum festecâbe lekum. Enni mumiddukum bi elfin minel melaiketi murdifin. 1000 geldi, 3000 geldi, sonra 5000 melek geldi. O meleklerle beraber yürüyen birisi namaz kılarken yalnız olduğuna bakar mı? İnsanlara İslam'ı anlatırken burada ne kadar az cemaat var, insanlar gelmediler, alakadar göstermediler, ona bakar mı? Ya da kafirler, zalimler etrafını kuşattılar, şimdi onlar onu ölümle tehdit ediyorlar, yalnız olmasına, tek başına olmasına bakar mı? Yani meleklere imanın pratik hayatımıza katkısı nedir? İşte budur, yalnız değilsin. Hem yazıyorlar, hem teyit ediyorlar. Hem seninle beraberler. O halde o meleklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et. Peki davamız alemi insanlığı kulluğa davet etmek. Çünkü kanun bu. Bütün varlıklar Allah Teala'yı tesbih ediyorlar. Sonra devam ediyoruz. Ve iz kâle Musa li kavmihi ya kavmi lime tu'zûneni ve kad ta'lemûne enni Resûlullah ileyküm. Örnek veriyor bize Cenab-ı Hak. Hazreti Musa diyor. Musa da tesbih ediyordu. Musa da insanları kulluğa davet etmişlerdi. Onun hayatından bize kesitler getiriyor. Fakat insanlar ona eza ettiler. Siz de davet edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya eyyuhennas kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin, kurtulun. Onlar eza edecekler. Musa aleyhisselama yaptığınız size de yapacaklar. Bu yolda eza da var, bu yolda zulmede maruz kalacaksınız, bu yolda töhmetler olacak, belalar olacak, imtihanlar, sıkıntılar, bütün bunlar olacak. İşte Musa aleyhisselama bakın, tesbih davası, kulluk davasında bunlara maruz kalacaksınız. İkinci bir örnek Hazreti İsa aleyhisselamdan bahsediyor. اِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ diyor. Sonra وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَوَ يُدْعَى اِلَى الْاِسْلَامِ. Zalimlerden bahsediyor İsa aleyhisselama, Musa aleyhisselama ve bütün peygamberlere, özellikle Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iftira edenler. Peki ne yaptı bunlar? يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفَّاهِهِمْ. Ağızlarıyla, sözleriyle, kalemleriyle, keramlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi murad ettiler, irade ettiler. Peki eğer siz böyle olursanız, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, bunlar gibi yaparsanız, İslam'a çağırırsanız, karşıda bir grup olacak, bir güruh olacak, zalim olacak bunlar. İftira ile, töhmetle, silahla üzerinize gelecekler. Neden? يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفَّاهِهِمْ. Yarasalar aydınlıktan rahatsız olurlar. İslam da nurdur. Allahu nuru semavati vel ard. Onun için o nuru söndürmek isteyecekler. Ağızlarıyla bunu yapacaklar. Fakat vellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı liyuzhirehu ale'd-dîni kulli. Allah bu dini galip kılacak. Bütün sistemlere, bütün ideolojilere,
Allah Teala'nın bir vaadi var. Peki madem bu vaat vardır, vaadi ilahi,

şeye gücü yeten Allah Teala tarafından ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim bahsediyor şimdi. Allah Teala'nın vaadi var. Şimdi dünyada bir ticaret yeri. Burada dünyevi ticaretler var, uhrevi ticaretler var. Sizin sermayeniz, eliniz, gözünüz, kulağınız, bunları Allah yolunda Allah'a satar mısınız? Ve minen nâsi men yeşri nefsehu ibtigâe merdâtillâh. Allah'ın rızasını tahsin edebilmek için Müslümanlar satarlar. İnnallâhe eşterâ minel mu'minîne enfusehum ve emvâlehum bi'enne lehumul cennet. Allah Azze ve Celle cennet karşılığında malları, canları satın aldı. Peki bunlar bizim sermayemiz. Ayaklar sermaye, ellerimiz sermaye. Yani orada bir yanlış gördüyseniz önce ona elinizle müdahil olacaksınız. Eğer elinizle müdahil olamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa o zaman dilinizle onun yanlış olduğunu ilan edeceksiniz. Orada toto var, loto var, kumarhaneler var. Orada Allah Teala isyan ediyorlar. Emri bil maruf, nehyi anil münker yapmakla sorumluyuz. İslam'ın emir eriyiz biz. İslam'a emir eri olmak demek, emir erine ne talimat verildiyse onu yerine getirir. O talimatı ulaştırır. Allah'a emir eri olmak, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme emir eri olmak, Kur'an-ı Kerim'e emir eri olmak. Yani kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi, te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. Biz bunun için çıkarıldık. Bunun için varız biz. Emir eriyiz biz. Ne yeni bir cemaat için, ne yeni bir meşrep için, ne yeni bir mezhep için, ne yeni şu için, bu için vesaire için. Sadece emir eri olabilmek, olduğumuz yerde Allah ve Resul buyruğunu insanlara ulaştırmak, onu tebliğ etmek. Cenab-ı Hak ona davet ediyor. Yani böyle bir ticarete gelir misiniz? Dünya ticaret yeri, elleriniz, ayaklarınız da sizin sermayeleriniz. Onları bu yolda bezleder misiniz? Tu'minûne billâhi ve rasûlihi ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi emvâlikum ve enfusikum. İşte bunlardan ve bunların mükafatlarından bahsediyor. En son ayet-i kerime umum planda bize vazife alanımızı tayin edecek. Fakat bu vazife alanında görev yapabilmek, hakkıyla bir hakkın o vazifeyi eda edebilmek için Ensarullah olacaksınız diyor. Ensarul İslam değil, Ensaru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil, doğrudan Ensarullah olmak. En üst makama nail olabilmek, cennet makamı bu. Belki cennetten daha âli, daha yüce makamlar. Artık birisi Allah'a yardımcı olunca Allah Teala'ya, ona yardımcı olunca dine de yardımcı, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, bütün Müslümanlara yardımcı olacak. Ya eyyühellezine amenu kûnû ensârallâh. O halde siz Allah'a yardımcılar olun. Sure, Saf suresi. Saf suresi bize saf olmayı, cemaati, ancak cihadın cemaat halinde olabileceğini anlatıyor. Neden bunun adı saf? Saf olmak, safta durmak. Evet, günde 5 defa camiye geliyorsunuz. Evinizden çıkıyorsunuz, evde namazlarınız olurdu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la salate licalil mescidi illa bil mescid. Camiye komşu olan namazı ancak camide olur. Yani evinde de olur ama bu hadis-i şerif şuna işaret ediyor. Namazı kamil ancak camide olur. Kamil ancak mescitte olur. Onun için evinden çıksın, Allahu Ekber, Ezan-ı Muhammedi okunuyor. İslam'ın manifestosu, onu düşünerek, Allahu Ekber diyerek, Eşhedü en la ilahe illallah diyerek, şehadeti söyleyerek, hayale salâ hayâlel felâhta, la havle ve la kuvveti illa billâhil alîl azîm diyerek, yani Allah Teala'nın güç ve kuvvetinden başka bütün güçleri, bütün kuvvetleri inkar ederek, reddederek camiye gelsin. Kardeşleriyle beraber orada saf olsun. Sonra bu saf halini hayata taşısın. Ve mutlaka Allah yolunda cihad edecek. Ferdi oluşunu tamamlayacak. Ama bu ferdi oluşu tamamlamak için gideyim, oraya kapanayım, ribada gideyim, tekkeye çekileyim, caminin köşesinde durayım, ayrılmayayım, hep burada kalayım, öyle değil. Ferdi oluşumuzu ikmal ile sorumluyuz. Kemale taşımakla mükellefiz. Kemal sonu olmayan bir yükseliş.

Geliş, sonu olmayan bir terakki. Yani Allah Resulü Aleyhisselam kemalde zirve nokta. Oraya çıkmak kimsenin haddine değil. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Onların makamına çıkmak da kimsenin haddine değil. Çünkü Kur'an-ı Hakim'in sahibi onlardan bahsederken radıyallahu anhum ve radıvan. Onlar Allah Teala'dan, Allah Teala onlardan razı oldu. Allah Teala'nın onlardan razı olması, Cenab-ı Hakk'ın onlara cennetin kapılarını açmış olması demek, buna delalet eder. Fakat biz onların arkasından o kemal merdivenlerini çıkmakla sorumluyuz. Bu ödevimiz bizim, bu vazifemiz. İşte Saf suresi bize onu anlatıyor. Ferdi planda kemal yolunda ilerlemek, yürümek. Sonu olmayan bir yolculuk bu. Seyri ilallah'a doğru gidiyorsunuz. Seyri ilallah'a doğru gidince, gittikçe, ilerledikçe içinizde bir aşk var, muhabbet var, o artıyor. Bir ziyadeleşme hali var. Leyla ile Mecnun'u düşünün. Mecnun Leyla'yı arıyor. Ulaştığı zaman onda bir inkisar-ı hayal oluşuyor. Artık o değildi diyor. Bu değildi benim aradığım. Başka birini arıyordu. Aramak insana daha büyük haz verir, daha büyük heyecan verir. Yolda kalabilmek. Sufiler en büyük heyecanı yolda alırlar, yolda yaşarlar. Fena fillah'ta olurlar, ererler, yeniden dünyaya dönerler. Seyri anillah başlar orada. Sonra seyri fil eşya makamı diyor İmam Rabbani Hazretleri. Fakat asıl haz, o en sevgiliye giderken yolda yaşananlar, yol hali, ulaşma sürecinde Müslümanın yaşadıkları. Allah Teala o halleri yaşamayı bizlere ihsan buyursun. Olmayı, ermeyi, ateşin içine giren bir demir gibi orada saf hale gelmeyi, ne kadar içimizde demire ait olmayan şeyler nasıl ateşte eriyorlar, dökülüyorlar. Allah Teala bu ruha ait olmayan her şeyden arınmayı Kur'an-ı Hakim ocağında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ocağında eriyip onlardan arınmayı bizlere ihsan buyursun. Peki başlayalım sureye. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fissemavati ve ma fil ardı. Her şey, semavatta gördüğünüz, yerde gördüğünüz her şey onu tesbih etmekte. Allah Teala'yı. Kanun ilahi bu. Fakat bunların tesbihi ızdırari, zorunlu olarak. Sizinki ihtiyari, kendi isteğinize bağlı olarak. Eğer siz, melekler de Allah Teala'yı ızdırari olarak, zorunlu olarak tesbih ediyorlar. Yok siz Allah Teala'yı ihtiyari olarak tesbih ederseniz, o zaman sizin makamınız meleklerden daha âli olacak, daha yüce olacak. Sebbaha lillahi ma fissemavati ve ma fil ardı. Melekler de tesbih ediyorlar. Cemadat, cansız varlıklar, taşlar, otlar, dağlar, onlar da tesbih ediyorlar. Siz de onlara uyun, siz de onlara iktida edin. Ve huvel azizul hakim. Neden tesbih ediyorlar? Çünkü o Allah Teala azizdir. Yani onun kararlarını alemde hiçbir güç geri çeviremez, veto edemez, Allah'a baş kaldıramaz. O halde tesbihi kim hak eder? Yani kim o kemal sıfatlarıyla muttasıftır? Kim noksanlıklardan uzaktır, beridir? Aziz olan. İşte Allah Teala. İnsanlar değildir. Zalimler değildir. Güç merkezleri değildir. Yeryüzünü kan gölüne çevirenler değildir. Ümmeti iki asırdır toplumsal köleliğe mahkum eden zalimler değildir. Rabbinizdir. Güneşi emrine alandır, ayı emrine alandır, saman yolunu idare edendir. O halde aziz olan Allah'tır. Alemde siz bir imtihan sürecindesiniz. Onu tesbih edin. Ve huvel azizul hakim. Azizdir, hakimdir. Azizse o aziz olan Allah Teala'nın mülkünde hiçbir şey, hiçbir amel, hiçbir tasarruf hikmetten uzak değildir. Mutlaka bir hikmet dairesinde bütün işler, alemde bütün tasarruflar caridir. Çünkü Rabbiniz hakimdir. Peki Allah Teala bu ayet-i kerimeyle bizi o kulluk ödevine davet ediyor. O kulluk ödevini kuşanmaya çağırıyor. Şimdi siz bakacaksınız dağlara, taşlara, alemdeki bütün o hayvanata, cemadata. Onlar nasıl tesbih ediyorlar? Siz de
Allah Teala'yı tesbih

edeceksiniz. Tesbihten sonra insanları tesbih etmeye davet edeceksiniz. Emri bil maruf, nehy an münker ödevini, vazifesini ikmal edeceksiniz. Fakat olmaya çağırmadan önce olmanız gerekiyor. Olacaksınız, olun diyeceksiniz. Allah Teala bize olmayı anlatırken, olmayı, ermeyi, kemalde mesafeler almayı, ya eyyühellezine amenu, imanla bize hitap ediyor, bizi ayırıyor. Zalimlerden, kafirlerden, müşriklerden, puta tapanlardan, Konfüçyüs'e inananlardan, Buda'ya inananlardan, bütün onlardan ayırıyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, iman bağıyla Allah Teala'ya en yakın olanlar, en uzakken en yakın duranlar. Ya eyyühellezine amenu, yani uzak olduğunuzu hissediyorsunuz ama en yakınsınız, en yakında duruyorsunuz. Ya eyyühellezine amenu, lime tekulune ma la tefalun. Asıl lima ama kesret-i istimalden dolayı eğer burada istifhami olursa ma ammede olduğu gibi, burada olduğu gibi elifi hasfediliyordu. Lime tekulune ma la tefalun. Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar, diyorlar ki yani hangi amel daha faziletlidir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. O ameli söyle de ya Resulallah, biz onu yapalım, biz onu eda edelim. Peki o amel, cihat, Allah yolunda mücadele etmek, Allah Teala'nın o talimatı gelince, nazil olunca ondan uzak duruyorlar. Çünkü cihat, mücadele, mücahede onlardan canlarını istiyor. Allah'a malı, canı, her şeyi onun yolunda vermek. İmtina ediyorlar. Hani siz böyle diyordunuz, her şeyimiz İslam'a feda diyordunuz, mallarımız, canlarımız. Şimdi Allah Teala sizi mallarınızla olduğu gibi canlarınızla da İslam'a muhafız olmaya sizleri davet ediyor. Neden imtina ediyorsunuz? Nisa suresinin 77. ayet-i kerimesi. Elem tara ilellezine kîle lehum küffû eydiyekum ve akîmus salâte ve âtuz zekâ. Felemmâ kütibe aleyhimul kitâlu izâ ferîkum minhum yehşevnennâse kehaşyetillâh ev eşedde haşye. Ve kâlu rabbena lime ketebte aleynel kitâl levle ahhartena ilâ ecelin karîb. Onlar görmedim. Onlara önce deniyordu ki ya cihattan uzak durun, namaz kılın, zekat verin. Ama ne zaman onlara cihat farz kılındı? Felemma kutibe aleyhimul kitalu iza fariqu minhum, onlardan bir grup, bir cemaat konuşuyorlardı böyle yaparız ederiz, ümmete hafız oluruz, İslam'a muhafız oluruz. Bunu söylüyorlardı ama sonra Allah Teala'dan korkar gibi zalimlerden, insanlardan korktu onlar ya da daha fazla korktular. Ve kâlû rabbenâ, dediler ki ey Rabbimiz, lime ketebte aleynel kital, farzı, savaşı, cihadı neden bize farz kıldın? Levla ahhartena ilâ ecelin karibin, ya yani bunu yapmasaydın bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, dediler. Allah Teala'dan bunu temenni ettiler, bunu talep ettiler. Yapsaydın ya, dediler. Neden tehir etmedin? Öncesinden Allah Teala'dan cihadı talep ediyorlardı. Yani sözünüzle ameliniz arasında bir muvafakat olsun, uygunluk olsun. Bu ağızdan bir söz çıktığı zaman sonra malınız da, canınız da hepsi onu yerine getirmek için seferber olsun. Allah Teala bizi onu hatırlatıyor. Ya eyyühellezîne âmenû lime tekûlûne mâ lâ tefâlûn. Yani yapmayacağınız şeyleri neden söylüyorsunuz? Yapacağınız şeyleri söyleyin ya da söylediğiniz şeyleri mutlaka yapın, mutlaka onları yerine getirin. O halde Müslüman hayatında bir sadakat olacak. O sadakat canlarına mal olsa yine oradan geri adım atmayacaklar. Yalan olmayacak Müslüman hayatında, fuzuli kelam olmayacak, kelam israfı olmayacak. İşte bir baba oğluna adam ol diyecek ama kendi ihanet edecek. Hani diyor ya İmam Ebu Sayri rahmetullahi aleyh, Emertükel hayre lakin me'temertu bihi ve mestekamtu fema kavli leke istakimi.
emartuke'l hayre lakin ma'temartu bihi.

Hayrı emrettim fakat onunla ben amel etmedim. Ben hayır üzere bir hayat yaşamadım. Emertüke l-hayre lakin me'temertu bihi ve mestakamtu fema kavli leke istakimi. Mustakim ol dedim, istikamet üzere ol dedim. Ama kendimin istikametten bir payı yoktu. O mestakimi. Hadi gelin dedim. Allah Teala istikametten bahsediyor. İnnellezine kâlû rabbunallâhu sümmestakâmû. Hep böyle okudum bu ayetleri ama ben istikametten payımı almadım. Bu halimle zalemtu sünnete men ahyad dalâm ilâ en işteket kademâhu durra min varami. Namaz kılmaktan ayakları şişen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun sünnetine ihanet ettim. Efendimiz namaz kılıyorlardı. Sonra ayakları yarılıyordu namaz kılmaktan, uzun kıyamlardan. Namazı anlatıyorlardı. Benim ise böyle nafilelerim yok. Ama bu halde insanlara namazdan bahsedersem, istikameti olmayan birisinin istikametinden, istikametten bahsetmesine benzer diyor. Peki ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tefalun. Kebura maktan indallahi en tekulu ma la tefalun. Kebura fiili medih zem o baptan da alabiliriz ya da o zaman en tekulu ma la tefalun mahsusun bir zem olur. Fiili tacub olarak burada alabiliriz yine. Fiili tacub ama tacub kalıbında değil. Kebura maktan indallahi. Allah katında, Allah Azze ve Celle katında ne büyük, ne dehşetli bir gazaptır bu. Gazaba sebep olur bu. Nedir o? En tekulu ma la tefalun. Yapmadığınız, yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah Azze ve Celle indinde ne dehşetli bir gazaba, ne büyük bir gazaba sebeptir buyuruyor. Yani yalan konuşuyorsanız, insanların önündesiniz, lidersiniz, imamsınız, alimsiniz, mürşid, mürebbi, bir takım şeylerden bahsediyorsunuz, onlara olun diyorsunuz ama sen olmuyorsun. Olmaktan, kemalden, irfandan, hakikatten senin payın yok. Eğer bunları söylüyorsan en dehşetli gazap halidir bu. Yer ve gök senin bu ifadelerinle sarsılıyor. Haberin olsun ey Müslüman. Allah Teala bizi o alemdeki tesbihe, tesbihle agah olmaya, tesbihle uyanmaya davet ediyor. Siz de tesbihe davet edeceksiniz, çağıracaksınız ama ondan önce bunları yapın. Yalandan, yapmayacağınız şeyleri söylemekten uzak durun. İnna Allaha yuhibbullezine yuqatiluna fi sabilihi saffen ka'annahum bunyanun marsus. Allah Teala kimi sever? Allah Teala'nın muhabbetine nail olabilmek için yukatilûne fî sebîlî, onun yolunda mücadele edecekler. İnnallâhe yuhibbullezîne yukatilûne fî sebîlî, yolunda mücadele edenleri sever. Fî sebîlî, yani asabiye yolunda değil, toprak yolunda değil, ırk yolunda değil, başka bir mücadele uğrunda değil. Allah Teala bunun sınırını tayin ediyor. Nedir bu? Fî sebîli, onun yolunda olacak. Peki saffen, ümmetle beraber olacak. Saf saf olacak. Ayrılmayacaklar, bölünmeyecekler, parçalanmayacaklar. Keennehum bunyanun mersuz. Sanki onlar hangi halde olacaklar? Yine hal cümlesi. Keennehum bunyanun mersuz. Birbirine yapışan, yapıştırılan bir bina gibi, o halde tertip edilen bir bina gibi. Keennehum bunyanu, sanki onlar mersus bir bina gibidirler, bunyan gibidirler. Orada bir tuğladır, her Müslüman o duvarda, ümmet binasında bir tuğla hükmündedir. Tuğla yalnız başına bir bina olmaz. Yalnız başına bir bina inşa edemezsiniz. Fakat sizi oradan alırlarsa, kendiniz yalnız olarak bir mana ifade etmiyorsunuz fakat orada değilseniz o çatı yere düşebilir. O duvarın bir işlevi olmaz. Kış gününde duvardan bir tane tuğlayı aldıysanız soğuktan insanlar o binanın içinde duramazlar. Müslümanlar, bu büyük ödevi ifa edebilmek, yani insanları kulluğa davet edebilmek için sadakatleri olacak, istikametleri olacak, Allah Teala'nın muhabbetine nail olacaklar. Bu muhabbete nail olabilmek cemaat halinde cihad etmekten geçiyor. Saf saf olacaklar, ümmet binasındaki vazifelerini ifa edecekler.
Peki tarihte bunu kimler yaptı? Şimdi onlardan örnek getiriyor. Hazreti Musa'dan bahsedecek. İnsanlık tarihinde bunun merhaleleri var, evreleri var. O evrelerden iki tanesinden bahsedecek. اِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Hani hatırla diyor. اُذْكُرْ حِينَ قَالَ مُوسَى Musa aleyhisselam kavmine demişti. Dediği o vakti, o zamanı hatırla. Ya kavmi, ey kavmim, ey milletim, ey insanlarım, lime tu'zuneni, neden bana eza ediyorsunuz? Hani Firavun geliyordu. Felemma tera el cemani, kâle ashabu Musa, inna le mudrakûn. Kâle kella, inne ma'ya rabbi seyehdin. Allah Teala yolumuzu açacak demiştim. Arkadan Firavun geliyordu. Asayı Kızıldeniz'e vurdum. Deniz yarıldı, karşıya geçtik. Şimdi bana neden eza ediyorsunuz? Firavun'un zulmünden, ihanetinden sizi ben kurtarmadım mı? Ve cavezna bi beni İsrail'el bahra fe'etev ala kavmin ya'kufuna ala asnamin lehum kalu ya Musa ceallena ilahen kema lehum alihe. Geçtiler denizi karşıya. Orada insanlar gördüler. Buzağa ibadet ediyorlar. Dediler ki Musa aleyhisselama, bize böyle de bir tanrı yap dediler. Böyle bir tanrımız olsun. Gözlerimizle o tanrıyı görelim, ona ibadet edelim. Başka şeyler söylediler. Musa aleyhisselam onlara, girin buraya dedi. Onlar da Musa aleyhisselama, biz buradayız dediler. Yani fezeb ente ve rabbuke, sen ve Rabbin git. Sen Rabbinle beraber orada savaş, biz o şehre giremeyiz. O insanlarla muharebe edemeyiz. Firavun daha kuvvetliydi, daha güçlüydü. Allah Teala Firavun'dan, o zalimden, Musa Aleyhisselam'ın imametinde onları kurtardı. Şimdi oraya geldiler ama o şehre giremeyiz diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla Musa Aleyhisselam ümmeti arasındaki fark. Bu ayet-i kerimelerle Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı ikaz ediliyor. Böyle olmayın. Musa Aleyhisselam'a eza ettiler. Siz de onun gibi eza etmeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de onlara sormuştu. Burada olduğumuzu nasıl mutala ediyorsunuz? Hazreti Ebu Bekir kalktı, isabet buyurdunuz ya Resulallah. Efendimiz tekrar sordu. Ensar'ın görüşünü öğrenmek istiyor. Hazreti Ömer kalktı, isabet buyurdunuz. O bapta bir ifade söyledi. Allah Resulü aleyhisselam Ensar'ın konuşmasını istiyor. Medine'nin dışında düşmanı karşılayacaklar. Acaba İçlerinde, yüreklerinde bana dair bir hüzün var mı, onu öğrenmek istiyor. Ensar konuşsun. Medine'den şu kadar dışarıya çıktılar. Medine'de kalmak istiyorlardı ki orada evleri, hanları, hanumanları, onları muhafaza, müdafaa etsinler. Hem de İslam'ı korusunlar. Ama şimdi Medine'nin dışındalar. Bedir'de düşmanla cihad edecekler. Sa'd ayağa kalktı. Ya Resulallah, şurada bir deniz olsa, siz de o denize girseniz, bize emretseniz, ardınızdan o denize girmemiz gerekecekse, vallahi düşünmeden hepimiz o denize gireriz. İçimizden birisi geri kalmaz. Lema tekallefe ahadun minna ya Resulallah. Biz size Hazreti Musa'nın kavminin ona dediğini söylemeyiz. İzheb ente ve rabbuke fekatila inna hahuna kaidun. Eğer denize girilecekse, biz de bilsek, sizin ardınızdan o denize girince tamamımız orada boğulacak, şehit olacak. Ama yemin olsun ki bir kişi geri kalmaz ya Resulallah. Kur'an-ı Kerim onları ikaz ediyor. Agah olun diyor. Alıyorlar ve hemen hayatlarına tatbik ediyorlar. O halde bir ödev var. Kainat planında, kainat çapında bir ödev var. Allah Teala bizi tesbih ödevini kuşanmaya, kulluk ödevini kuşandıktan sonra bütün insanlara anlatmaya davet ediyor. Peki bunu bizden önce yapan ümmetler vardı. Musa Aleyhisselam'dan ve onun ümmetinden bahsediyor. Onlar bu ödevi yaparken ihtimam göstermediler. Peygamberi eza ettiler. Siz peygamberi eza etmeyin. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum dinlediler. Semi'na ve ata'na dediler. Şimdi bu ayet-i kerimeleri siz duyuyorsunuz. Şimdi bu ayet-i kerimeleri bizler okuyoruz. Onlar nasıl değiştiler? Kur'an-ı Hakim bizi de değişmeye davet ediyor.

Onlar eza ediyorlardı ama kadın Uhud'a geliyor. Eşini soruyor, kardeşini soruyor, babasını soruyor. Bütün bunların şehadet haberini alınca Eruni Resulallahi. O halde bana Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gösterin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce küllü musibetin ba'dek celalun ya Resulallah. Sen varsın ya, sen hayattasın ya, kardeşimi, babamı, eşimi kaybetsem bile bütün bunlar teferruat ey Allah'ın Resulü. Çünkü sana iman etmek bütün bu acıları bastırmaya sebep. Çünkü sen bize şunu öğrettin ya Resulallah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz. Onlar ayrıldılar. Onlar bu dünyadan başka bir aleme gittiler. Fakat imanla gittiler. Allah ve Resul davasını korurken gittiler. Eğer biz de imanla gidersek, o halde her güneş battıkça o batan güneşler bizi kaybettiklerimize taşıyacak, kaybettiklerimize götürecek. Ölüme yaklaşıyoruz. Her batan güneşle ölüme yaklaşıyoruz. İnsanoğlu garip bir varlık. 3 ay sonra terfi edecek, seviniyor. 2 yıl sonra şuraya gelecek, seviniyor, terfi edecek. O unvanı, o kariyeri alacak. Eğer ahiretten nasibi yoksa, payı yoksa 2 yıl sonra dünyadan ayrılmaya daha yaklaşmış olacak. Belki 2 yıldan sonra 2 yıl daha yaşamış olacak. Belki 20 yıl daha yaşamış olacak. Yesurrul mer'a zehabul leyali ve kâne zehabuhunne lehu zehaba. Yesurrul mer'a zehabul leyali. Gecelerin gitmesi insanı sevindiriyor. Gece gitti, sabah oldu diyor. Geceler gittikçe o da dünyadan gidiyor. O da ölüme yaklaşıyor. Musa aleyhisselam ümmetine diyor ki: "Vakat ta'lemune enni Rasulullah ileyküm." Benim Allah'ın Resulü olduğumu biliyorsunuz. Şu kadar mucizeyi gördünüz. Bunlara şahit oldunuz, tanık oldunuz. Peki o halde neden bana eza ediyorsun? Neden bana zulmediyorsunuz? فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Onlar kayınca Allah Teala da onları kaydırdı. Yani o halde önce onlar kayıyorlar. Onlar kayınca Allah Teala onları kaydırıyor. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ O halde Allah Teala birisi hidayet üzerindeyse Cenab-ı Hak onun ayağını kaydırmaz. Bir adam dalaletteyse de Allah Teala hadi sen oradan gel demez. Müslüman dalaletten kurtulmak için adımlar atacak. Müslüman hidayette kalabilmek için de orada mücadele edecek. Bize bu hadiseyi Cenab-ı Hak şu ayette daha ayrıntısıyla anlatıyor. Bakara suresinin 26. ve 27. ayet-i kerimeleri. وَمَا يُذِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِق۪ينَ Peki Allah Teala neden bahsediyor? Sivrisinekten bahsediyor. Sivrisinekten bahsediyor. İşte karşıda bir güruh var. Bunu basit görüyorlar. İnkar ediyorlar. Allah Teala da وَمَا يُذِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِق۪ينَ Cenab-ı Hak bununla sadece fasıkları dalalete sürükler. Ya da onları dalalette bırakır. Kimdir onlar? Fasıkların özelliği, fasıkların sıfatı nedir? اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ Allah'a verdikleri kulluk ahdine ihanet ederler. مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِ وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ Sonra Cenab-ı Hak onlara sılayı emretmişti, sılayı rahimi. Onu da kat ederler, onu keserler. وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkarırlar. O halde üç tane husus var. Nedir bunlar? Bir tanesi onlar اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِ Sözden, kulluk ahdinden sonra onlar kulluk ahdine ihanet ettiler. Yani tesbih davası, kulluk davası, kulluğa çağrı davası. Ondan uzak durdular, ihanet ettiler. İki, sıla-i rahmi parçaladılar. Üç, yeryüzüne fesat çıkardılar. Bunlar neyin sıfatıydı? Fasığın sıfatı. وَمَا يُذِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِق۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ Efendim, kim bunları yaparsa fasık olur. Fasık olanı da Allah Teala dalalette bırakıyor. Yani adam bunları yapıyor. Yapınca fasık oldu. Allah Teala da fasıkları dalalette bırakıyor. O halde burada felemma zaghu azaghallahu kulubuhum. Onların ayakları nasıl kaydı? Hazreti Musa onlara diyor ki ben Allah'ın nebisiyim. Vakat ta'lemun enni rasulullah ileykum.

0: Siz de Allah'ın size gönderilen peygamberi olduğumu biliyorsunuz. Ama buna rağmen bana ihanet ediyorsunuz. Buna rağmen diyorsunuz ki Musa bize gözümüzle gördüğümüz, göreceğimiz bir ilah yap diyorsunuz. Benden bu zayı tanrı olarak istiyorsunuz ey Beni İsrail. Yapmayın, bana eza etmeyin. Onlar Musa Aleyhisselam'a eza ederek kaydılar. Allah Teala da onları kaydırdı. Ezagallahu kulubahum, kalplerini, yüreklerini dalalete mahkum etti. Vallahu la ehlil kavmel fasikin. Allah Teala fasık olan kavme, topluluğa hidayet etmez. Kime hidayet ediyor? Hudel lil muttakin. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimuna salate ve mimma razaknahum yunfikun. Muttaki olursa Kur'an-ı Kerim onlara hidayet ediyor. Hudel lil muttakin. Muttaki olacak. Peki muttaki olmanın özellikleri neler? Öncelikle birinci şartı ellezine yu'minune bil gaybi. Gayba iman edecekler. Sonra Bakara suresinin başında Cenab-ı Hak diğer sıfatları da tadat ediyor. Peki bu insanlık tarihi, orada tesbihi anlatan, Allah Teala'yı tesbih etmeye davet eden Hazreti Musa Aleyhisselam vardı. Fakat bu yol dikenli. Ayağını sevenler gelmesinler. Canı yananlar gelmesinler. Canı yanıp da neden ya Rabbi bize bunu emrettin? Ebu Cehil'i olmayan bir dünya yok muydu? Firavun'u, Nemrud'u olmayan bir dünya yok muydu? Neden bizi böyle bir dünyaya gönderdin? Bu adamlarla sürekli sıkıntı halindeyiz. Sürekli bize azap ediyorlar, sürekli mücadele. Bir kapıyı açıyorsak öteki kapıyı kapatıyorlar. Bütün kapıları kapatıyorlar. Mücadele var. Peki Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı anlattı. Şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam'dan bahsedecek. İsa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'dan alıyor. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e teslim edecek. İnsanlığı Hazreti Musa'nın İmametinden aldı, onun kumandasından aldı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kumandasına teslim edecek. Onun için gelen bir peygamber. Baktığınız zaman ayet-i kerimede musaddikal lima beyne yedeyye, Musa aleyhisselam canibinden baktığınızda onu tasdik ediyor, ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem canibinden baktığınızda mubeşşiran bir rasulin ye'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Ahmed'i müjdeliyor, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tebşir etmek için gelen bir peygamber. وَاِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Beni İsrail diyor. Peki Musa aleyhisselam ya kavmi demişti. Neden? Çünkü İsa aleyhisselam babası yok. Baba cihetiyle onlara ait değil. Tıpkı Hazreti Şuayb aleyhisselam'da olduğu gibi. كَذَّبَ Ashabul Eyketil Murselin iz kâle lehum Şuaybun. Kezzebe Ashabul Eyketil Murselin iz kâle lehum Şuaybun. İz kâle lehum ahuhum demedi. Onların kardeşi demedi. Neden? Çünkü onlara ait değildi. İsa Aleyhisselam da babası olmadığından dolayı burada Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi li kavmihi ifadesi yok. Hatırla, İsa Aleyhisselam, İsa bin Meryem, Meryem'in oğlu İsa, ya beni İsrail'e inni Resulullah ileyküm, ben size Allah'ın Resulüyüm, peygamberiyim, musaddika lima beyne yedeyye. Musaddika neden hal? Resul kelimesinden. Peki o da ursiltu anlamında alıyoruz. Yani ursiltu musaddika, peygamber, tasdik eden olarak gönderildim. Lima beyne yedeyye minet tevrati, benden önceki o Tevrat'ı tasdik eder makamda. 15 şiran bir rasulin, bir peygamberi müjdeleyen olarak gönderildim ki ye'ti min ba'di, benden sonra gelecek. İsmuhu Ahmet, adı Ahmet olacak. Felemma ca'ahum bil beyinati kalu hada sihrun mubin. İsa aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni İsrail'e mucizeler getirince ya da mucizelerle gelince, bil beyinat mucizeler, onlarla gelince kalu hada dediler ki bu sihrun mubin, apaçık bir sihirdir. Hakikate sihir dediler. Neden sihir dediler? İnsanların Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, İsa aleyhisselama bir meyli var, bir akışı var. Önüne geçebilmek için hakikati kirletiyorlar. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerine tesirini halk eylesin. Estağfirullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı.

0: suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star Mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.radyohedef.com

0: de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: ...91.8... gönül frekansınız, Radyo Hedef.
2: Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrağı.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Başkentin ilk sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün bereket merkezine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben sunucunuz Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, serin bir Ankara akşamında yeni yayın döneminin ilk canlı programında sizinle birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Hakkın yanında, zalimin karşısında dimdik duran bu mikrofonlardan yeniden sizlere seslenmeyi nasip edene hamd ederek bugünkü yayınımıza başlayalım efendim. Bugün canlı yayın konuğumuz evladı Fatihan topraklarından olacak. Bosna Hersek'ten Sayın Muhammed Huzeyfe Küçük Aytekin. Biz onu Sumut filosuna katıldıktan sonra tanıdık ama o aslında yıllarda zulmün karşısında hem bir Müslüman hem de bir hukukçu olarak duruyor. Daha önce bu mikrofonlardan hiç konuşmadığımız çok ilginizi çekecek bir konuyla Huzeyfe Bey'i yayına almadan önce mesajlarınızla yayına katılabileceğiniz WhatsApp mesaj hattını hatırlatmak istiyorum. 0531 843 5633 0531 843 5633. Efendim ben artık sözü daha fazla uzatmadan konuğuma dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Hande Hanım.
0: Bizim için bu program özel bir program çünkü yeni yayın döneminin ilk programı. Bunun için de çok teşekkür ediyorum bizi kırmayıp yayına katıldığınız için. Efendim öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Muhammed Huzeyfe Küçük Aytekin kimdir?
1: Selamlarım, öğrendim bizlerim. Ve programımıza değer verip beni davet ettiğiniz için de çok mutluyum. Aslında programa daha önceden katılmak istemiştim. Konuşmuştuk ama bugüne nasip oldu. Bugüne nasip oldu. Şöyle benim için anlamlı bir tarih bugün. Geçen sene bu saatlerde, bu zamanda Akdeniz'in ortasındaydık. Ve birkaç gün sonra da bizim normalde İsrail tarafından Gazze Karasu'na yaklaştığımız bir ve saldırdığımız tarih yine yıl dönümü olacak. Evet. Ondan önce anlamlı bir günde aslında bu yayını yapıyoruz. Ben Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin. İstanbul Fatih doğumluyum. Takriben 16 senedir Bosna Hersek'te ikamet ediyorum. Şu an Saraybosna'da başkentteyim. Ben lise döneminde Bosna'ya gelmiş bir Türk vatandaşıyım, Türkiye vatandaşıyım. Mostlara belki geleniniz olmuştur ya da duyanlarımız vardır. Mostlar'da 1557'de Kanuni'nin kurdurduğu bir medrese var. Medrese dediğim zaman şöyle, Bosna'da İmam Hatip liselerine medrese derler. Osmanlı döneminde kurulduğu için isimleri öyle kalmış. Oradan mezun oldum.

0: Osman'dan sonra ilk mezun Türk vatandaşı bendim oradan. Türk olarak nasip oldu öyle. Sonra işte lisans eğitimi, işte lisans eğitimini Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde yaptım. Şu an doktora eğitimi devam ediyor. Ve şu an aynı üniversitede araştırma görevlisiyim. Karşılaştırma kamu hukuk alanında derslere giriyorum, farklı farklı derslere. O şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Özet olarak böyle tanımlayabilirim kendimi.
1: Maşallah, barekallah diyelim. Ben Bosna'da bu tarz bir uygulama olduğunu da bilmiyordum, İmam Hatip Lisesi gibi. Benim için de heyecan verici bir bilgi olmuş oldu bir İmam Hatip mezunu olarak. Gerçekten güzelmiş. Rabbim
0: şöyle bir ilgi daha vereyim izninizle.
1: Tabii ki. Kestim.
0: Balkanların en sağlam eğitim kurumları disiplininde medreselerdir. Bosna'da Behram Begova diye bir medrese var Tuzla şehrinde. Ve bölgenin en sağlam medresesi eğitim kurumudur. Yani bütün alanlarda birinci öğrenciler oradan çıkar. Yani adları medresi olarak kalmış yani. İmam Hatip Lisesi'nin eğitim veriyor. Türkiye'de tıp fakültesi, tıp

0: kendisi. Ve bölgenin en sağlam ve lisesi eğitim kurumudur. Yani bütün alanlarda birinci öğrenciler oradan çıkar. Yani adları medis olarak kalmış yani. İmam Hatip Lisesi, lise düzeyine eğitim veriyor. Türkiye'de tıp fakültesi, tıp lisesi, sosyal bilimler lisesi neyse burada...
1: Bugün neymiş? Siz benim için çok kilit bir noktadasınız aslında. Küresel somut filosunda Mikano gemisindeydiniz. Gazze'ye yanlış hatırlamıyorsam 9 mil kadar yaklaşmıştınız o dönem. Ama şuradan başlamak istiyorum. Yani Mavi Marmara, Medlin, Vicdan derken işgalcilerin denizden ablukayı kırmaya çalışanlara yönelik sabıkası çok kabarık. Sizi Sumu'da yönlendiren ne oldu bütün bunları bilirken?
0: Şimdi şöyle, tabii ben hakeza son filoda da vardım. İkinci son filosunu da bulmak nasip oldu. Marmaris'ten gemilere binmiştim. Barbaros adına bir gemideydim. Maalesef ikinci filo belki birinci filo kadar gündeme, literine gelmemiş olabilir. Ama birbirinden daha az değerli bir, ya da birbirinden daha böyle sönük bir kazanım elde etmedi diye düşünüyorum. Birinci filodayken ben Barcelona'dan gemilere binmek nasip oldum. Barcelona'dan hareket ettik. Takriben bir ay ben denizdeydim. 2 Ekim bizim yıl dönümümüz, yani saldırıya uğradığımız İsrail Haydut Devleti tarafından alıkonduğumuz tarih. Sumut bana aslında, Sumut'a gönderen, beni götüren şey şuydu aslında. Yani 3 senedir bizlere izletilen, canlı yayında bize izletilen bir soykırım gerçekleşiyor. 3 senedir. Ve bu soykırımla, izletilen soykırımla beraber insanlık olarak bir karamsarlığa bürünmüştük. Hepimizin ağzından şu kelime eksik olmuyordu, elimizden bir şey gelmiyor gibi inandırılmıştık. Somut benim için somut bir hareketin adıydı ve bu alanda nasip oldu. İşte Bosna'dan Barcelona'ya gittim ve Allah nasip etti o gemilerden birinde yer buldum kendime. Yani benim için somut filosu somut bir şeyin yapabilme şeyiydi, ümidiydi. Elhamdülillah Allah da çok farklı bir etiket verdi. Somutla beraber dünya genelinde küresel olarak hür yüreklerin gerçekten yapılabilecek bir şeyin olduğunu insanlığa göstermiş olduk. Karşımızdaki kültür oluşumunun da aslında o kadar güçlü olmadığını, bir insanların da birçok şey yapabileceğini göstermiş olduk. Sizin bahsettiğiniz bu deniz misyonları, işte Marmara'dır, akabindeki onlarca başka teşebbüs oluyor denizden doğru. 2007'den bu yana İsrail'in, Sionistlerin Gazze'de uygulamış oldukları tam ablukayı dermek girişimleri oldu. Sumut belki çok bilinmiş olabilir son dönemde ama Sumut'un önce birçok girişim oldu. Sumut aslında bunların da bir meyvesi olarak ortaya çıkmış diyebiliriz. Şimdi denizin diğer Filistin mücadelesinde verilen misyonlarda farklı bir yönü var. O da şu, deniz misyonları tamamen uluslararası deniz hukukun, uluslararası hukukun dahilinde başka bir ülkenin, yani egemen bir ülkenin sınırlarına girmeden verilen bir mücadele. Şimdi niye bunun üzerine baskı yapıyorum? Biz geçen sene Haziran ayında da Global March to Gaza hareketi dahilinde, yine sivil bir hareket, Kahire'den Rafah sınır kapısına karayolu, karadan doğru varmaya çalıştık. Yani bu Sumut'tan önceki bir hareketti, küresel bir hareket. Orada baktığımız zaman farklı bir ülkenin sınırları içindesin. O ülke, tırnak içinde diyorum, evet uluslararası hukuk bütün ülkelere bir sorumluluk yüklemişken o ülkelerin hepsinin normal soykırım durdurma yükümlülüğü olmasına rağmen yapmıyor olabilir. Ama biz o ülkenin sınırlarından dolayı onun egemenlik soru işareti olarak bizi yorumlayabilirdi ki yorumladılar, böyle bir provokasyon oldu. Ama deniz misyonuna baktığımız zaman kesinlikle hiçbir ülkenin muhatap değilsin. Tamamen arkana uluslararası deniz hukukunu, uluslararası hukuku alıp bir yol izliyorsun. Ondan Sumut filosunun hukuki açıdan temellendirdiği çok sağlam bir temel de vardı. Biz de elhamdülillah Allah nasip etti böyle Sumut 1 ve 2. filolarında yer alabildik.
1: Elhamdülillah. Rabbim hürriyetini de görmeyi nasip etsin en kısa zamanda hepimize. Geçmiş dönemlerde Mavi Marmara'ya gitmek için çok niyetlenmiştim ama gidememiştim ve gidip gelenler için hep söylediğim şey vardı. Amel defterlerinde kocaman bir Mavi Marmara yazıyor diye. Rabbim amel defterinize koysun bu yaptığınız işleri ki gerçekten abi, çok kıymetliydi. Hocam, o gece neler olmuştu? Bize kısaca anlatabilir misiniz?
0: Şimdi şöyle, isterseniz ben ilk filodan ziyade ikinci filoya aktarmak isterim. Olur. İlk filoda çünkü yaşadıklarımız biraz daha nasıl diyeyim, ikinci filoya nazaran daha ciddi şeyler değildi. Çünkü ikinci filodayken izninizle bir telefon bir şey.

0: İlk filodayken şöyle, İsrail aslında bize çok ciddi bir şiddet uygulamadı hiçbir katılımcıya. Evet, benim üzerinde, benim bulunduğum gemiye belki birkaç saat boyunca basit suyla saldırdılar ama o günün sonunda ikinci filoda yaşadığımıza nazaran hiçbir şey değildi. İkinci filoda bütün katılımcılara bir Filistinli mahkûme davrandıklarına yakın bir muamele gösterdiler. Yani yüzlerce arkadaşın kapıları kırık döndüler. Yani bel kemikleri, yani elektrik şoklarla bayıltılıp tekrar uyandırıp tekrar bayıltılan arkadaşlar oldu. Aklında sınarak mütelafsı diyorum ki olayın şiddetin neden olduğunu anlayıp daha iyi anlaşılabilmesi için hanımefendilerden taze uğrayanlar oldu, erkeklerden taze uğrayanlar oldu. Yani anlatabilir, yani Filistinli bir mahkûme yaşadığına yakın bir muamele, tam o kadar olmasa dahi yakın bir muameleyle karşılaştık. İsrail şunu istemişti, bu ikinci Floyd'daki asıl yapmak istediği şey şuydu. Yani herhangi bir şekilde dünyanın herhangi bir yerine insanın, hür bir insanın benzer bir girişime bulaşmaması için bize bir gözdağı verdi aslında bu yaptıklarıyla. Tabii ben şunu da eklemek isterim. Biz Türkiye'ye doğru deport edilirken gemideki atmosferi sertliyorum şu an. Evet, bu yaşananların hepsine rağmen hepimiz tekrar yarın yola çıkıp gidebilecek, yola çıkmak için can atan bir psikolojik şeydeydik, mukavemet içindeydik. Kilitliden yaşanılan şeyler bu 4 günü süreç içinde, 2 günü yaşanan şeyler normal şeyler değildi. Ufak bir detay daha vereyim. Yani filmlerdeki gibi sahnelerdi bunlar. Bir tane kargo gemisini İsrail hapishaneye çevirmişti. 6 tane konteyner bir yer, 6 tane bir yer, aralarında 4 tane koyup ortaya bir tane avlu yaratmıştı. Orada biz 3 gün boyunca denizin ortasında hapistik ve şöyle aktarıyorum size, yani bizim konteynerin içine girip gece oturarak uyuyacak kadar bir alanımız yok, oturarak uyuyorum. Birçok arkadaşımız o konteyner hapishanesi için sabaha kadar volt atıyorlardı ki hidrotermeden donarak ölmemek için. Böyle bir atmosferden bahsediyorum. Ki çoğumuzu zaten tişörtten çıkartmışlar, atlet olanlar vardı. Ve 4-5 saatte bir deniz suyunu yukarı doğru böyle basıyorlardı. Yerler de ıslak, oturarak da uyuyamıyorsunuz yani boş alanda. Yani böyle bir atmosferden de bulunduk. Hatta Aşlu'da geldikten sonra işkenceler daha da arttı. Yani yine olayı daha net anlaşılsın diye bunu paylaşıyorum. Belki çok hoşça olmayacak ama bütün kadınlar erkek tamamen çıplak.
1: Hocam yani çok özür diliyorum. Bir kesildi. Bütünden sonrasını alamadık biz.
0: Bütün katılımcılara erkek bayan çıplak arama dahi yapıldı. Yani tamamen. Böyle bir bütün yani uluslararası hukukun her bir maddesi ihlal edeceği şekilde bir muameleyle karşılaşıldı ikinci filoda.
1: Sizin bunları bizimle paylaşmanız benim açımdan çok kıymetli. Çünkü size kadar yani sizden önce de biz Sumut'a katılanlardan birçok konuğumuzu buraya aldık. Ve ben hepsinin kaygısını anlıyorum. Zaten bunu size de söylemiştim. Yani kendi bireysel sıkıntılarının Gazze'nin önüne geçmesini istemedikleri için orada yaşadıklarını biraz daha yüzeysel geçtiler. Ve ben sizi de biliyorum. Sizin de kaygınız bu. Ama bunun karşıdaki muhatabımızı tanımak açısından konuşmak gerektiğini çok önemsiyorum. İşte biz biliyorsunuz yeni yayın dönemindeydik zaten. Kara konvoyunun olduğu dönemde biz canlı yayın yapmıyorduk. O dönem Sumu'da sizinle birlikte katılan arkadaşlardan bir tanesi, kendisi anlatmadığı için ismini vermek istemiyorum. Onunla konuşmak için ben biraz geç katıldım Ankara'ya gelen konvoya. Canlı konum isteyeceğim. Arıyorum, açmıyor. Abisiyle görüştük sonra. Dedi ki dişleri kırıldı Sumut işte filodan dolayı. Orada yaşadıkları işkencelerden dolayı dişleri kırmışlardı. Şu an diş tedavisinde ve konuşamıyor. Onun için telefonu açmıyor. Yani gerçekten bizim belki aklımızın, hafızamızın alamayacağı şeyleri siz yaşadınız. Bunları anlatmak asla Gazze'nin önüne sizi geçirmek için değil ama karşıdakinin nasıl insan olmadığını anlayabilelim diye bunları çok önemsiyorum. O yüzden Allah razı olsun bu anlattıklarınız için hocam.
0: Allah hepimizden razı olsun inşallah.
1: Şimdi bir hukukçu olarak size şöyle bir soru sormak istiyorum. İşgal güçlerinin, hep dediniz ya denizi bu yüzden kullandık çünkü uluslararası sular var. İşte hiçbir devletin sınırlarına girmemiş oluyoruz. İşgal devletinin, işgal güçlerinin uluslararası sularda yaptığı bu korsanlık için yani bir yaptırım yok mu? Hani günün sonunda yani diyebileceğimiz bir durum istiyoruz biz aslında.
0: Yani şöyle, hukukta bir şey vardır, hukuklarda hukuk eleştirirken bir şey vardır. O da şu, suçun bir işlenmesi gerekiyor genel olarak ki bir yaptırım dönemindeyse. İkincisi, hukuk hep geç kalan bir sistem üzerinden gelir. Yani yapılacak, ondan sonra yargılanma yapılacak hep bir geç kalma maalesef söz konusu oluyor. Bununla beraber tabii ki de var, yani bununla ilgili İsrail'e, oradaki bize bu işkenceleri konusunda saldıranlara hem yerel mahkemelerde hem de uluslararası mahkemelerde davalar açıldı. Türkiye'de zaten gelir gelmez biz uçaktan inince ilk önce adli tıpa gidip orada suç duyurusunda bulunduk. Hem birinci floradan sonra hem ikincisinden sonra. İkinci flo bizim çok önemli. Şundan ötürü ikinci flo evet dünya çapında bir gündem olarak yeterli bir yer bulmadı ama biz çok fazla doküman topladık. Yani katıncıların yüzlercesinde diyorum, yüz sayısının üzerine basarak söylüyorum, kaburgası kırıktı. Özellikle kaburgaları kırdılar çünkü kaburga dıştan baktığınız zaman belli olmuyor. Ama içeride aylarca, çünkü kaynayana kadar bir tedavi süre kaynaması lazım. Yani batıyor, iç organlara batıyor. Bu şekilde çok arkadaşımız vardı. İşte dediğim gibi elektro şok izleri gibi bunların hepsi bizim ileride mahkemelerde kullanacağımız ciddi bir delil olarak ortaya çıktı. İlk buradayken böyle bir delil olarak bu manada bir delilimiz çok fazla yoktu. Benim tek ne vardı? İşte ikinci kurda vurulan arkadaşlarımız vardı. Mecit kardeşimiz vuruldu. Hatta yani vurulduğu zaman kanı elime değdi. Biz ön taraftaydık. Mecit'in kanı ilk elime değenlerden biriydim. Aynı gemideydi hakikaten saldırı zamanında da. Yani bunlar bizim için şöyle iyi oldu. Hukuki açıdan yerde bunlar hepsi mahkemelere sunulacağı için mutluyduk. Buradan bir meclis kardeşimizi andık. Onunla ilgili bir şey de anlatmak isterim.
1: Tabii.
0: Şimdi bizi işte İsrail'in yeni yaptığı gemiyi aldılar. İşte gemi hapishanesinde. Meclis kardeşim orada çok bozuk. Olta atıyor böyle moral bozuk. Dedim abi ne oldu dedi sordum. Dedi ki hacı inşallah biz dedi hemen Girit'e falan götürüp de bırakmazlar Kuzey Kıbrıs'a. Şimdi şunu demek istiyor yani. Çünkü biz bu ikinci filodayken filonun ilk kısmına Girit açıklarında saldırdılar ve oradaki kaçırdılar 180 kişiyi hemen ertesi gün Girit'e bıraktılar. Çok ciddi bir gündem olmadı. İnşallah diyor biz
1: Evet,
0: böyle bir
1: bundan
0: hafta
1: benim
0: demiş.
1: de haberim olmamıştı. Ben de şu an şaşırarak dinliyorum sizi.
0: Tabii ikinci filo Barcelona'nın hareket ettiği İtalya'dan gemiler ona dahil oldular. Gemi Yunanistan açıklarının karasularına girdiği zaman İsrail kendi iddia ettiği karasularından 1.000 km uzakta Girit tarafında filonun ilk ekibine saldırdı. Saldırıp takriben gemiyi şey yaptı böyle harap etti.
1: Bu
0: Ve 380 tane
1: dronlarla
0: kişi.
1: yapılan saldırılardı değil mi bunlar?
0: Hayır, dronla yapılan saldırılar değil. İsrail savaş gemisi gelip bizim 20 gemili arkadaşlarımız kaçırdı. Filonun ilk ekibine. Filon yani ikinci filonun ilk hakikaten kısmına biz orada Marmaris'te bekliyoruz. Marmaris'te onlar gelecekler. Biz onları açıklarda yakalayacağız. Biz dahil olacağız. Ve ondan sonra kaçırır kaçırmaz bunların 185 kişiyi o ilk ekipteki filonun ilk ekibinde 185 kişiyi Girit açıklarına bıraktılar. Girit adasına bıraktılar demek.
1: Allah Allah.
0: Bizim Mecit kardeş de şimdi morali bozuyor ki inşallah diyor biraz daha içeride hapiste kalırız. Ki diyor, dünyada gündem oluşuyor. Bu kadar yaptığımız çalışmalar boşa gitmez. Şimdi bu çok bir ters dönük mü yaparsak normal kaçırılmışsın. Açsın çoğumuz açlık orucundaydık orada. Yani hiçbir şey yemiyorsun zor şartlardasın. Dersin ki inşallah hızlı deport ederler de evimize döneriz. Mecit kardeş orada diyor ki inşallah daha fazla kalabiliriz ki dünyada Gazze için daha fazla gündem oluşur. Bir şeyler değişir. Yani bunu şundan örneği verdim Mecit kardeşim özelinde. Mecit bu anlatmayı seven de bir kardeş değil. Sadece katılımcıların nasıl bir motivasyonla yol
1: Evet.
0: aldıklarını aktarmak bağımında. Yani hukuki olarak da dediğim gibi davalar açıldı. Davalar tabi uzun sürecek. Nasıl ki zamanında Hitler ve onun şeyi yargılandıysa Nazi rejimi. Bunlar da yargılanacaklar. Tabi bu süreç. Bu süreçte biz daha fazla ne yapabiliriz? Onun derdiyle biraz daha yol almaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi deniz misyonunda biz giderken tamamen uluslararası hukuk dahilinde, uluslararası deniz hukuku dahilinde hiçbir ülkenin karasularına girmeden hareket ettik. Uluslararası deniz hukukunda işte 12 deniz mili normalde bir ülkenin kara sular olarak ilan edilir. Biz herhangi bir Mısır'ın, Libya'nın ya da işte İsrail'in kendi tırnak içinde iddia ettiği bir kara sularına girmeden denizden doğru bu ablukayı kırma teşebbüsünde bulunduk. Ondan ötürü yargılamalarda inşallah uzun vadeli kazanımlar elde edeceğimiz inancımızdan diyebiliriz.
1: İnşallah. Hocam açık denizleri konuşuyoruz ama işgalci Siyonistler Gazze'de 7 Ekim'den beri Filistin'de de 1917'den beri soykırım yapıyor aslında.

0: ve son birkaç aydır da Ateşkes adı altında yeni bir kıyımı başladı. Hatta sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da ve Kudüs'teki saldırılarını da çoğalttı. Ama biz ateşkesi duyunca sanki böyle Gazze'yi biraz daha gündemimizden düşürdük maalesef. Size sormak istiyorum, Gazze için ne yapabiliriz, neler yapabiliriz?
1: Evet, yani şöyle bir şey aslında burada deneyebiliriz. Karşımızdaki düşman sinsice çalışıyor, durmadan form değiştiriyor. Ve biz tırnak içinde iyi insanlar olarak kendimize yatırımlıyorsa ya da bir insanlar çok hızlı unutup gündelik hayat içinde kendi gündemlerimizde Gazze, Filistin ve mücadeleyi unutuyoruz maalesef. Ben şöyle bir şey aktarabilirim. Hatta benim böyle filo sonrasındayken katıldığım programlarda aktarmak istediğim bir nokta var. Ya da bir noktayı aktarmaya çalışıyorum. Gazze, Filistin mücadelesini bizim kendi bulunduğumuz bölgelerdeki mücadeleden ya da normal hayatın için, akışı içine verdiğimiz iyilik, kötü mücadelesinden ayırmadan yorumlamamız gerektiğine inanıyorum. Ne demek, şunu demek istiyorum. Yani bizim sesimiz eğer Gazze'ye, Filistin'e ulaşacaksa eğer ve orada bir değişikliğe sebep olacaksa eğer, bu ancak bence kendi evimizde, kendi mahallemizde, kendi bölgemizde bir mücadelede başarılı olabilirsek eğer, ben ulaşacağına inanıyorum. Öbür türlü kısa vadede belli belki teşebbüsler olabilir. Ama kendi özelimizde, kendi bölgemizde bir direnişi eğer başlamazsak, bir kıvama gelemezsek bu gerçekten Filistin'in çok faydası olmadığını düşünüyorum. Şimdi somut gösterdi, biz gittik döndük. Döndükten sonra mücadeleyi eğer bıraktıysak bu gerçekten bir kazanım değil, sadece nefsimizi tatmin ettiğimiz bir hareketti diye ben yorumlayabiliyorum. Kendi özelimde konuşuyorum, belki aynı olmayabilir. Asıl bizim için dönünce mücadele başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferine dönerken ashabına diyor ki asıl cihaz şimdi başladı diyor. Çünkü nefis içine giriyor. Nefsin dışında asıl uzun vadede istikrarlı yapılması gereken, insanda melekeye dönüşmesi gereken, rutine dönüşmesi gereken bir mücadele zamanı başlıyor. Gazze'de böyle bir şey artık, çünkü Gazze'nin uzun vadeli çalışmaların sonucunda ben refaha ulaşacağını, çözüme ulaşacağını inanıyorum. Yani aklıma şu anda size konuşurken şey örneği geldi. Bir de şu var mesela, eğer herhangi bir Müslüman topluluk yerkürün herhangi bir noktasında yerkürün herhangi başka bir noktasındaki mazlum coğrafyaya yardım edebileceğini ve orada yüzünü durdurabileceğini inanıyorum. Yani bu coğrafya olarak bir yakınlık olması gerekmiyor inanıyorum. Burada aklıma şu örnek geldi benim şu an pozisyonu çıkacağım size. Zamanında Almanya'nın Mülhan şehrinde bir tane Ren Nehri var. Ren Nehri'nin bir tarafında Fransızlar yaşıyor, bir tarafında Almanlar yaşıyor. Tabii o dönem Almanlar zayıf. Fransızlar hasat döneminde nehirden nehrin öbür tarafına geçip Almanların işte şeylerini, hasatlarını bozup onlara herhangi bir şey bırakmıyorlar. Tabii gel git sana Almanlar Osmanlı Sultanı'na 3. Selim'den bir mektup gönderiyorlar. Diler ki ey sultanım diyorlar. İşte Fransa bize böyle böyle yapıyorlar. Siz ki adaletle meşhur olan ordusu, adaletle yol alan bir şeysiniz, imparatorluksunuz. Lütfen bu Fransızlar bize yaptı, bu zulmeti dur deyin diyor. Bize geniş şeyleri, askerlerinizi gönderin diyor. Tabi Sultan okuyor mektubu, bir tebessüm ediyor. Diyor ki bunlara diyor, yani Almanlara bizim şeyimiz göndermem gerekiyor, geniş şeylerimizi destek için. Bizim geniş şeylerini sonra alıyorlar, elbiselerini 3 çuvala koyup gönderiyorlar Almanlara ve içine bir mektup var. Diyorlar ki hasat döneminde alınız diyor bu gençlik kıyafetini, giyiniz ve renlerinin etrafında dolaşınız. Bu yeterli olacaktır Fransızlar için. Tabii Almanlar da uçuyor yapıyorlar, alıyorlar işte renlerin kıyısını hasat döneminde gençlik kıyafetini biliyorlar. Tabii karşı tarafta Fransızlar da Osmanlı ordusunun desteğe geldiğini düşünüp orada yaptıkları zulmü durduruyorlar. Yani bu meşhur bir menkibedir, doğrudur değildir, önemli değil. Şunu aktarmaya çalışıyorum ben. Yani Müslüman coğrafyada Doğu Türkistan'da işte bundan 31 sene önce Bosna'da yaşanan soykırım olsun ya da herhangi bir mazlum coğrafyada yaşanan bir zulüm olsun. Herhangi bir Müslüman topluluk hakkıyla güçlü olsa zaten bunların ben yaşanmayacağını düşünüyorum. Oraya bir komşuluk, komşu olmak önemli değil diye düşünüyorum. Gazze'de biraz böyle değerlendirmek istiyorum. Çünkü günün sonunda Siyonizm sadece şu an mevcut iddia edilen İsrail'in sınırlarının sınırlı değil. Yani az önce konvoydan bahsettiniz. Konvoy Doğu Libya'da durduruldu. Oradan bir arkadaş ne yapıldı? İşte esir alındı. Ya da ondan sonra yapan içinde bir Filistin konvoyu Avrupa'dan yola çıkıp işte sonra Kuzey Irak'a giremediler. Kuzey Irak İsrail sınırı mı? Değil. Ama maalesef mevcut Siyonizmin dünyayı ısrar ettiği bir dünyada artık sınırlar sadece mevcut İsrail'in iddia ettiği kendi ülkesi mevcut yani illegal şekilde istilal ettiği Filistin topraklarında sınırlı değil. Dünyanın birçok yeni istilatını görebiliyoruz. Onun ötürü ben yerel mücadeleyi çok değerli görüyorum. Mahallelerde verilen işte direniş eylemleri olsun, nöbetler olsun, boykot nöbetleri bunlar gerçekten çok değerli şeyler. Çünkü biz kendi evimizde bir direnişi sağlamazken Filistin'de de bir faydamız ben olacağını pek inanmıyorum.
0: Evet, bu vesileyle yayının sonunda hatırlatacaktım ama Ankara'da Keçiören Dutluk Metro durağındaki boykot nöbetini de hatırlatmış olalım. Ben onu sonra detaylarını da konuşalım inşallah. Hocam dedim ya sizin burada olmanız benim için çok kıymetli. Çünkü kilit bir noktadasınız siz şu anda. Bosna'dasınız. Bosna için de Avrupa'nın Filistin deniyor aslında. Bosna cihadı benim ilkokul yaşlarıma denk geldi. Ve hala aklımda silinmeyen görüntüler var o savaşla alakalı. O yüzden de bu soru benim açımdan da çok kıymetli. Katliama uğramış bir halk olan Bosna halkı Filistin meselesine nasıl bakıyor? Gazze'de olanlar Bosna'da nasıl yankılanıyor?
1: Şöyle, Bosna gerçekten çok farklı bir coğrafya, bereketli bir coğrafya. Yani Avrupa'daki tek bağımsız Müslüman devleti diyebiliriz çoğu Müslümanların oluşan. Evet, Kosova'da var ama Kosova tam bağımsız bir ülke değil. Bosna empati, konu ciddi bir empati kurabiliyor. Çünkü çok bir vakit önce değil, 30 sene önce çok benzer bir soykırım yaşandı bu coğrafyada. Tek soykırım sebebi Müslüman olmalı Bosnalıların. Baktığımız zaman Sırplarla, Romanlarla benzer bir etnik aileden geliyorlar. Slavlar, dilleri çok benzer, aynı neredeyse. Kültürleri İslami şeyin dışında ortak bir kültür havzasında asırlarca kalmışlar. Ama tek Müslüman ismi taşımış olmaları Sırpların ve Hırvatların bu coğrafyada Bosna üzerinde soykırım istemelerinin yeterli bir sebepti. Onun ötürü çok ciddi bir empati kurabiliyor Bosnalılar. Burada ciddi Filistin aktivizmi açısından da ciddi çalışmalar var. Mesela burada bir örnek vereyim. Sürekli yapılan bir program olduğu için her salı günü Saraybosna'nın merkezinde baş çarşıda orada bir grup işte yerelden halktan aktivist Gazze'de şehit olan çocukların, bebeklerin isimlerini okuyorlar saatlerce. İşte 2 yaşındaysa örnek veriyorum. İşte Abdullah bilmem ne 2 yaşındaydı. İşte Muhammed 5 yaşındaydı. İşte Zeynep 1 yaşındaydı gibi. Orada şehit düşen bütün o çocukların isimlerini okuyorlar her salı günü. Yani onlar sadece bir sayıdan oluşmadığını, o ölenlerin bir can olduğunu orada haykırmak için. Bu tür ciddi burada çalışmalar var elhamdülillah Bosna'da da. Tabii yeterli mi değil, daha güzel de inşallah yapılaşır diyebiliriz.
0: İnşallah. Hocam hani bu İslam coğrafyalarına aşık biri olarak Bosna'yı görmek benim açımdan çok kıymetliydi. Cihadı da yaşamış biri olarak zaten çok önemsiyordum bunu. Elhamdülillah nasip oldu. Bosna benim için umut demek. Savaş biteli sizin de söylediğiniz gibi 30 yıldan fazla bir zaman oldu ama hala bazı yerlerde savaşın izlerini görmek mümkün. Belki kasıtlı sakladılar. Belki henüz daha oralara ulaşamadılar ama mesela bir ev dikkatimi çekmişti benim Bosna'da. Bombayla neredeyse tamamı yıkılmış. Sadece dış duvarları kalmış. Evin içinde de kocaman bir selvi ağacı büyümüştü. Ben bunun resmini çekmiştim. Çok etkilenmiştim. Koskoca bir Bosna, yani hatta Balkanlar ziyaretinin en etkilendiğim karesi bu diyebilirim belki de. Orada yaşayan biri olarak Bosna cihadını yaşayanlara da muhtemelen denk gelmişsinizdir. Çünkü çok yakın bir geçmiş. O zaman Sırpların yaptığı katliamlarla bugün Siyonistlerin yaptıklarını kıyaslayanlar oldu mu?
1: Aslında şöyle, buna belki bir kıyaslama diyemeyiz ama çok fazla benzerlikler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iki acı kıyaslanamaz diye düşünüyorum. Ama benzer acılar maalesef iki Müslüman coğrafyada da yaşandı. Bir de şöyle bir şey var, bunu aktarmam belki burada dinleyicilerin ilgisini çekebilir. Sırp ya da Sırpların milliyetçisine Çetnik deriz. Evet. Çetnik, Sırp ideolojisiyle Siyonizm ve Yahudi ideolojisinde çok fazla benzerlikler var. Mesela bunların birinci şeyi şudur mesela. Mesela Yahudilik baktığımız zaman hem bir etnik grubu temsil eder hem bir dini temsil eder. gibi dediğimiz zaman. Sırpların da Sırplığa bakış açısı böyledir. Onlar için Sırplık, Sırp olmak hem bir dindir hem bir ırktır. Mesela şu örneği vereyim burada. Baktım dedim ya Boşnaklar, baktığım zaman aynı etnik gruptan geliyorlar, aynı dil grubundan geliyorlar. Çok benzerler. Peki Sırplar niye Boşnaklarla buna nefret ediyorlardı? Tezleri şu Sırpların, diyorlar ki Sırplar, siz Sırptınız, Sırplı bırakıp işte Türklüğü, Müslümanlığı tercih ettiniz. Şimdi baktığında insan ırkını değiştirebilir mi? Değiştiremez. Ama Sırpların kafası yoksa çok benzer olduğu için diyorlar ki siz Sırplığı bıraktınız, Türklüğü, Müslümanlığı tercih ettiniz. Çünkü birçok burada hatta Ratko Mladić, Srebrenica soykırımı işledikten sonra Srebrenica'yı ele geçiriyor. Orada bir videosu var. İnternette isteyenler araştırabilir. Orada diyorlar ki bu Türklerden intikamımızı aldık. Yani baktığında Boşnaklar etnik Türk değiller.
0: Ben tam onu söyleyecektim. Ali Ezzet Begoviç'in böyle bir sözü var. Boşnaklara Türk diyorlar. Çünkü Türklük bu topraklarda Müslüman olmanın bir diğer ismi. Sizin de söylediğinizle aynı şey aslında.
1: Evet. İşte bu konuda çok Yahudi'ye benzer bir şey var. Yani Yahudi, çünkü bakın Yahudi'de de nedir Yahudi'lik? Bir etnik grubu temsil eder, bir dini grubu temsil eder. Sırpların kafası bu şekilde çalışıyor. Yahudilerde de malumunuzdur. Yahudi'likte din ve ırk anneden doğru geçer. Bunun sebebini bilmiyorum, belki denemiz vardır. Bilmeyenler için burada aktarmış olurum çünkü Yahudi kafası nasıl çalıştığını biraz daha iyi anlayabilmemiz için. Şimdi baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam'ın iki tane eşi var. Hacer annemiz ve Sara annemiz. Hacer annemizden doğru İsmail, Peygamber İsmail gibi oğlu ve oradan Arapların soyu başlıyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da o soyu geliyor oradan. Hı hı. Öbür taraftan Sara annemizden de kim geliyor?
0: İshak Aleyhisselam.
1: Peygamber İshak geliyor ve oradan da Benu İsrail başlıyor, İsrail oğulları. Şimdi eğer ki soy babadan gitse Araplarla kardeş olacaklar. Çünkü İshak ile İsmail iki soydaki Arapların soyu ve Yahudilerin soyu babadan gitse İbrahim Aleyhisselam'da birleşiyor. Aynı babanın oğulları olunca kardeş olacak Araplarla. Araplarla kardeş olmamak için anneden doğru soyu götürüyorlar. Yani baktığınızda Yahudilerin o anneden soyu geçirme mevzularının da altyapısında böyle komik bir durum söz konusu. Dediğim gibi bu Sırplarla işte Yahudilerin kıyaslamayı yaptığımız zaman da onlar için belki bu paylaşımımız bereketli olacaktır. Mesela geçen haftalarda malumunuz yani birkaç hafta oldu aslında. Ratko Mladić, Srebrenica soykırımı isteyen katil öldü. Öldükten sonra devlet töreniyle beraber Belgrad'a gömüldü. Belgrad'a gömülüşüne Bosna'dan giden işte Sırp bakanlar ondan sonraki yani gömdükleri gün akşamında uçuşuyla ilk ziyaret yaptığı Tel Aviv'dir. Yani Rakhine'yi gömüyorlar, hemen ilk ziyaretlerini Tel Aviv'e yapıyorlar. Ve bir hafta önce İsrail, işte Ticaret Bakanlığı, bizim Bosna'nın Banyoluk'a şehri vardır. Banyoluk, Sırpların resmi başkentidir. Orayı başkent olarak kabul ederler, Saray Bosna'yı kabul etmezler. Orada ticaret odasının bir ofis açıldı. Biraz daha filmi geri sardığımız zaman Theodor Herzl'i herkes bilir. Theodor Herzl'in dedesi, dedesinle baba tatı olan dedesi Simon Lob Herzl mesela Sırbistan'ın Zemun, yani Belgrad tarafının bir kısmı Zemun'dur. Zemun'da doğmuştur. Ve kendisi normalde yine Siyonizmin kurucusu olan Theodor Herzl'e fikir babası olan Judah Alkaliya vardır. Haham. Haham'ın da öğrencisidir dedesi. Hakeza dediğim gibi Judah Alkaliya da Belgrad'da, Saraybosna'da yaşamıştır. Yani baktığında ideoloji olarak da çok benzerdir. Yani Siyonizmin kurucu beyinleri de yine Sırbistan'da doğumludur şu. Theodor Herzl, evet Viyana doğumlu belki ama dedesi buralı, dedesi Lidat elinde büyüyor. Bu şekilde bir bağlantı da maalesef Siyonizmle çekmek Sırp ideolojisinde mevcut.
0: Evet, bu çok dikkat çekici. Sizinle konuştuğumuzda siz söylemiştiniz bununla alakalı bir konferansta düzenlediğinizi. Ben böyle bir bağlantı olduğunu bilmiyordum. Hatta o yüzden dedim ki biz bunun üzerine biraz daha yoğunlaşalım. Ama gerçekten hem dini hem ırkla bağlantılı bir ideoloji gittikleri için bunu düşünmek gerekirdi ama hiç aklımıza gelmezdi mesela. Bu çok önemli bir bilgi benim için. Hocam, şimdi sizi bulmuşken evladı Fatihan topraklarından bahsetmeden olmazdı zaten. Bu sorular da benim için çok önemliydi. Dediğim gibi dinleyicilerimiz için de çok kıymetli oldu bence. Ama bugüne dönecek olursak, Gazze halkının yaşadığı bu zulme katlanmasının

0: büyük sebebi Mescid-i Aksa. Biraz da bunu konuşalım. Sizce Mescid-i Aksa Müslümanlar için ne anlama geliyor?
1: Mescid-i Aksa Müslümanlar için ne anlama geliyor? Şimdi yani her şeyi bir tarafa bıraksak bizim için üç kutsal mescidden biri Mescid-i Aksa. Peygamber Efendimiz'in miracı yükseldiği, hatta Sezai Karakoç'un rahmetlerinin sözüyle gökyüzüne en yakın nokta, işte İsa Aleyhisselam'ın semavata yükseldiği nokta aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer. Bizim için gitmesi ibadet olan üç mescidden biri. Bunların hepsi bir tarafa, bir de Peygamberimizin bize miras bıraktığı bir metodoloji var, bir hedef var. O da Kudüs'ün etekleri. Malumunuz ashab soruyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Allah'ın Resulü, yer küre tamamen Allah'ın olunca, Allah'ın diniyle şereflenince cihat yeryüzünden kalkacak mı diye soruyor sahabeler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, o gün eğer gelirse yüzünüz döndürün Kudüs'ün eteklerine bakınız. Kudüs'ün eteklerinde cihat hiç bitmeyecektir. Hı. Yani bizim için Kudüs üst başlıkta serler olarak baktığımız zaman hiç bitmeyen bir mücadelenin ismidir. Ve Müslümanların ne kadar diri ve ne kadar uyuyor olduğunun da bir göstergesidir. Müslümanlar diri olmuş olsaydı gerektiği şekilde bugün Kudüs'te Siyonistlerin yaptığı bu tür zulümler olmazdı diye düşünüyorum. Aynı zamanda bir turnosan kralı da görevi görüyor aslında Kudüs. Dediğim gibi Kudüs her şeyimiz, üç mabetimizden biri ve Kudüs'e gidenlerimiz görmüş değerdir. Literatürde Kudüs sendromu diye bir sendrom vardır. Bunun kitapta yazılmış ilginç olarak Kudüs sendromu. Giden kişi etkisinden aylarca çıkamıyor. Allah'ın nasibetle ben içinde 2018 senesinde karayoluna girmiştim. Yani aylarcasına çıkamadım. O Burak Doğru'nda Yahudilerin yaptığını görmek, Müslümanların oradaki izledi duruşunu görmek ve yer, yani oradaki sadece havayı tutulmak dahi çok farklı bir şey bırakıyor insanı. İç dünyasında iz bırakıyor, bir şuur katıyor. Onun türü Mescid-i Aksa bizim için her şeyimiz ve bizim için mücadele edilmesi gereken bir ödev aynı zamanda. Yani ilahi bir ödev diyebiliriz, dini bir vecibe. Rabbim tekrardan orada hakkıyla hükmedebilmeyi Müslümanlar olarak bize nasip eylesin diyebiliriz. Şimdi Bosna'yla bir bağlantı kurabilirsek, Boşnakların, şimdi biraz ben filmi geriye saracağım. Şimdi biz rahmetleri İzzet Begoviç hepimiz duymuşturuz, biliriz. Rahmetleri Türkiye'de elhamdülillah son dönemde ciddi bir günde kazandı. Belki tam olarak algılanamayasa bile, anlaşılmasa dahi Ali Yedikli'de bilinen bir şahsiyet. Ama Ali Yedikli de gökten inen bir şahsiyet değil. Ali'ye yetiştiren isimler var. Ali'nin fikir dünyasında iz bırakan eserler var. Ben onlardan birine değinmek istiyorum. Ali Yedikli Begoviç, genç Müslümanlar, Mladi Müslümane diye bir teşkilatlanmanın içinde yetişiyor. Bu genç Müslümanlar teşkilatı, Mladi Müslümane de El Hidaye diye bir hareketin gençlik kolu normalde. Bu El-Hidaye Hareketi'nin dönemi 1936'dan 1945'e kadar kendi adına bir neşriyat çıkartıyor. Bu neşriyattan da bir teşkilat doğuyor. Yani kısa bir süreden bahsediyorum, 2 sene bir süreden bahsediyorum. Tabii 2. Dünya Savaşı döneminde şöyle bir durum oluyor. 2. Dünya Savaşı döneminde o dönemki Kudüs müftüsü Emin el-Hüseyin'i, Emin Hüseyin'i biliriz. Kendisi kalkıyor, Almanya'ya gidiyor. Belki hayatta da bu okuyanlarımız vardır. Almanya'da Hitler'le görüşmeye gidiyor. Hitler'le de görüşüyor. Çünkü o dönemde malumunuz İngiltere'nin mandası altında Filistin. Orada İngilizlerden tıkartabilecek tek güç o dönem Almanlar. Tabii Almanya'daki görüşmesinden sonra Hitler Emin el-Hüseyin'i Bosna'ya uğruyor. Bosna'da Müslümanların o dönemki gündemi Filistin meselesi. O günden gelme Boşnaklar Filistin konusunda çok şuurlular. Mesela El-Hidaye dergisinde yazılan birçok makale var işte gibi. O dönemki bütün bu bahset El-Hidaye teşkilatlanmasındaki Müslümanlar Emine Hüseyin'i Saraybosna'ya çok güzel misafir ediyorlar. İşte misafir ettikten sonra tabii bu ne oluyorsa şöyle bir şey oluyor. Malumunuz 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Naziler kaybediyor. Bosna Hersek'te de Naziler dönemde var. Tabii bu Naziler kaybedildikten çıktıktan sonra Bosna'da komünistler, partizanlar geliyor. İşte Maraşal Tito'nun önderliğinde Bosna'da Komünist Yugoslavya Cumhuriyetler Birliği kuruluyor. O El-Hidaye Hareketi'ndeki bütün Müslümanlar, özellikle önderleri Mustafa Buslacic falan kurşuna diziliyorlar. Sebebi ne biliyor musunuz? Emine El-Hidaye

0: Hüseyin'i benimsemelerinden ötürü ve Emine Hüseyin'in de Hitler'le bağının olmasından ötürü hepsine faşist damgası vuruyorlar Müslümanlara. Ve birçok Müslüman öldürülüyor, şehit ediliyor. Yani Boşnak'la niye bunu anlattı bu bağ? Belki çok atlayarak kısa bir özet geçmiş oldum ama Boşnaklar Filistin mücadelesine verdikleri şeyden ötürü, yani gösterdikleri mücadeleden ötürü o dönemden beri bedel ödeyen bir topluluk aynı zamanda. Bu son dönemde de belki takip etmişsiniz. Dodik gittiği zaman bu işte Radkomünist'i gömdükten sonra İsrail'de orada yaptığı şeyler var, yani açıklamalar var. Diyor işte Boşnaklar işte tam bir radikal İslamist gruplar, ekstremler işte orada işte diğer dinlere karşı zulmediyorlar. İsrail'e, Siyonistlere karşı zulmediyorlar gibi böyle açıklamalar yapıldı. Yani Boşnaklar cidden bu konuda şuurlu bir topluluk. Tarih boyunca olmuşlar. Bunu da eklemek istedim burada.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bunlar gerçekten çok kıymetli bilgiler. Ve hani benim 3. yıl bitmek üzere bu programı yapalı ama bu tarz bilgilere bizim ulaşabilmemiz özellikle dışarıdan biraz daha zor oluyor. Bunlar çok kıymetli bilgiler. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, o zaman kısaca bir de şundan bahsedelim. Biraz da bahsettik aslında ama Aksa tufanı dünyada nasıl bir etki bıraktı sizce?
0: Evet, yani Filistinliler, özellikle Gazze'ler, yani Gazze özellikle Filistinliler diyebiliriz. Sadece 7 Ekim'de değil, daha öncesinde de bize bir direniş dersi veriyorlardı. Direniş mektebiydi bizim için. Ama 7 Ekim'den sonra belki de bu direnişte ek kitabı yazıldı. Yani uyanış için bir ayağa kalkmak gerektiğini, bir bedel ödeme gerektiğini 7 Ekim Aksa Tufanı bize göstermiş oldu. Yani üstünüze sizi ezen bir topluluk, sizi topraklarınızdan gönderen bir oluşum var ve buna boyun eğmenin izzetli olmadığını ve nasıl bir değerin sergilenmesi gerektiğini 7 Ekim bize göstermiş oldu. Sadece şunu örnek verebilirim. Yani sadece Müslüman topluluklara verilen bir mesaj değildi. Bütün insanlığa verilen bir topluluklara verilen bir mesajdı. Benim çok etkilendiğim böyle kareler oluyordu. Mesela Sumut ya da medyayı takip ediyoruz. Yani belki ufacık bir örnek vereceğim. İşte Avrupa'da bir hanımefendi, affedersiniz tamamen çok açık giyen bir hanımefendi, tişörtünden Ebu Ubeyde'nin iki gözünü koyuyor. O iki gözlü koymuş, sadece iki gözü benim için bir direniş sembolü döndü. Hani belli bir dönem Avrupa'da ya da belli topluluklarda şey var. Che Guevara çok bir şeydi, böyle ikon bir figürdü. Niye? Direnişin işte baş kaldırmanın şeyiydi, figürü, resmiydi. Elindeki işte o prosuyla içerken resimler her yerde basılırdı. O artık Ebu Bey de onu geride bıraktı artık.
1: Evet,
0: Bir
1: bir
0: de
1: çift
0: oradaki
1: göz ve bir
0: Filistin.
1: parmakla bütün dünyadan daha yüksek sesle konuştu Ebu Ubeyde aslında.
0: Aynen öyle. Yani siz çok daha güzel ifade ettiniz bunu.
1: Estağfurullah.
0: Yani bize 7 Aksal Tufan gerçekten insanlara nasıl bir direnç sergilenebileceğini, izzet duruşun ne olduğunu, nasıl ayağa kalkabileceğini göstermiş oldu. Bir de şu gerçekten şunu gördük. Her daim yapılabilecek bir şey var.
1: Evet.
0: Bize bunu göstermiş oldu. Ben belki burada bir yer paylaşmış olayım. Beni çok etkileyen son filodan birkaç tane örnek vereyim izniniz olursa. Biz Marmaris takriben 1,5 ay kadar, yani benim arkadaşlar aylarca orada yattılar, hazırlık yaptılar. Ben son bir ayına bunun sadece şahit gelebildim. Şimdi bizim Marmaris'ten hak ettiğimiz koyun adı şeydi, Albatros limanıydı, liman Albatros'tu. Şimdi o meydana, yani Marmaris merkezi takriben 40 dakika yürüme yoluyla giden bir yer. Biz de her akşam gidip geliyorduk yani merkeze belli sebeplerden ötürü. Bir gün yürüyoruz arkadaşlar Albatros'a da geri. Bir tane taksici kornaya bastı. Döndük dedi ki abiler dedi gelin de sizi şeye bırakayım ben liman kadar. Para istemiyorum lütfen gelin dedi. Bindik dedi ki oradaki taksici. Abi dedi ben her akşam dedi işim bitince gidiyorum burada birkaç tur atıyorum dedi. Eğer birini dedi limana giden görürsem dedi onları limana götürüyorum da biraz sevap kazanabileyim bu mücadelenin bir parçası olabileyim diye. Sonra yine limandayız bir gün bir tane hamamcı bir beyefendi duymuş. Albatros limanında işte biz kalkacak turun hazırlığını yapıyoruz. Geldi bizim yönetmek arkadaşlar dediler ki işte ben hamamcıyım, hamamım var işte merkezde. Lütfen gelin bir gün misafirim olun. İşte bayanlar erkekler olarak farklı saatlerde sizi misafir edelim. Sonra işte bizim arkadaşlar gittiler oraya hamama. Yani orada sanki senelerle görmediğim bir dostuna hizmet eder gibi hizmet ettiler bize.
1: Bunlar o toprakların işte, bereketi hocam aslında.
0: Ya şu yani biraz önce ki yani bizi Yahudilerin, İsrail'in bize aşılamak istediği o karamsarlık artık karamsarlıktan, elimizden bir şey gelmiyordan ziyade artık elimizde ne varsa onunla bir mücadelenin parçası olmaya dönüştü. Yani son bir örnek vereyim, bu üçüncü örnekle toparlayacağım konuyu. Şimdi bizi THY'den, Allah razı olsun THY'den dediğim, çünkü bize ne olsa onlar geri bizi toparlıyorlar oralardan. İlk filoda da böyle olmuştu. İkinci de THY'den üç tane büyük uçak geldi bütün katılımcıları almaya. Sadece Türkler değil, İngiliz'in de Yeni Zelandalısı'nın hepsini THY'nin uçaklarıyla deport ettiler. THY'deki şeye bindik, işte bizim bulunduğumuz uçağa bindim. Ön tarafta oturuyorum, yanında işte Mecid kardeşi var. Oradaki kabin amiri hanımefendi, İşte koşturuyorlar, sağ koşturuyorlar, sol koşturuyorlar, biz daha hizmet edebilmek için böyle. Sağa sola, sonra bir şey oldu, konu bir şey geldi dedi. Oradan şey sorduk, pardon onlar söyledi, dedi ki bizim buraya bütün gelenlerimiz, işte hostesine, bak kabin amiri, pilotuna, herkes gönüllü geldi buraya dedi, gönüllü. Yani bunun karşılığında bir ücret almayacaklar THY'ye. THY'nin mevcut gruplarında yazılmış, demişler ki sumut katılımcılarını almaya gidiyoruz, gelmek isteyenler işte haber etsinler diye. Buradaki katılanların hepsi gönüllü gelmişler. O beni çok etkileyen bir sahneydi. Sebebi şu, çünkü orada şunu da eklemişti o hanımefendi. Demişti ki, normalde biz bu bölgelere uçuşmak pek istemiyoruz. Çünkü savaş bölgesi olan İran ve İsrail'sinde yine şey var, savaş devam ediyor. Normalde uçuş hattı yok ve savaş bölgesine gidiyorsunuz. Yani uçaklar, yani kim burada gidebilecek bir bölge.
1: Evet.
0: Biz normalde bu pilotlar gelmek istemiyorlar ama dedi, herkes sumut olduğu için dedi, katılmak istedi. Ve oradaki hostes hanımefendi normalde dışarıdan bakıldığı zaman belki demezsiniz böyle bu hanımefendi böyle bir şuur var işte atıyorum. Yani belki bir temsil örneği değil ama giyiminden ötürü belki hanımefendinin böyle şuurlu bir hanımefendi olmadığını düşünebilirsiniz. Ama hanımefendinin oradaki şeyini görseydiniz yani çok farklı bir duyguya bizi büründürdü. Yani kendi çocuğunu bırakmış böyle bir mücadelenin parçası olabilmek için atlayıp tatilinde bizi almaya gelmişlerdi. Yani Sumut'la beraber gerçekten 7 Ekim sonrasında hepimiz karamsarlığa bürünmemiz gerekirken tekrardan bir umut yeşerdiğini düşünüyorum ben. Nasıl bu mücadelenin parçası olabiliriz? Elimizde hangi imkanlar varsa onlarla beraber bir mücadeleye vermeye çalışırken kendimizi bulduk diyorum. Bu da 7 Ekim'in bereketi inşallah.
1: İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yüreğinize sağlık, dilinize sağlık. Çok kıymetli bir sohbet oldu benim açımdan da. Bizim programımız Filistin temalı olduğu için genelde birçok kişiyle aynı konuları farklı açılardan konuşuyoruz ama bugün sizinle Bosna ve Gazze potasında yaptığımız bu sohbet benim açımdan da çok kıymetliydi. Başta da dediğim gibi eminim dinleyicilerimiz için de böyle oldu. Çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için.
0: Ne demek, estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız
1: için. İnşallah stüdyomuzda sizi ağırlamayı da çok isteriz kısmet olursa. O zaman çok teşekkür ediyorum. Kıymetli gönül dostları, bu haftada yayınımızın sonuna gelmişken Ankara'daki dinleyicilerimiz için bir adresi hatırlatmayı gerekli görüyorum. Keçiören Dutluk metrosu çıkışında kurulan boykot bilinçlendirme noktasını ve boykot karavanını ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Filistin'i unutmadığımızı göstermek için her akşam 7 ve 9 arasında sivil bir inisiyatif olarak orada buluşuyoruz inşallah. Evet efendim, bu hatırlatmadan sonra kıymetli konuğum Huzeyfe Küçük Aytekin'e, siz kıymetli dinleyenlerime ve sevgili yönetmenime, bir de stüdyo konuğum Dilek Yıldız Karaca'ya çok teşekkür ediyorum. Gelecek haftaya kadar Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te buluşmak dileğiyle.

0: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
5: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
6: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
5: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
8: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
13: Zorunlu yayın.
14: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
15: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
16: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
14: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
16: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
13: Zorunlu yayın.
17: Radyo Hedef.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

musun?

Yeah.

Evet.

0: النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل عليه.

Tabii.

0: İnne rabbeke alimun hakim.
1: Allah Allah. Allah Allah.

لقد كان

وهم

وهم لا

Allah'a emanet olun.

Allahu'l-Musta'anu ala ma tasifun.

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

فأسروه بضاعة والله عليم.

وَلَمَّا

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar. Hicretin 2. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber Allah'ın askerleri olarak ilk defa müşriklerin karşısına bir ordu olarak çıktılar. Bedir Savaşı olarak tarihe geçmiş olan bu olayı hepimiz biliriz. Zira Kur'an-ı Kerim'de özellikle ayrıntılarına girerek Bedir Savaşı hakkında bize bilgiler verir. Çok özet bir şekilde Bedir Savaşı'nın hafızalarımızda bir kere daha tazelenmesinde yarar var. Kardeşler, bildiğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de peygamber olarak 13 yıl durdu. Bu 13 yıl zarfında şirk ve müşrikler İslam'a meydan açtırtmadılar. Bunun üzerine farklı hicret denemeleri de olumlu sonuç vermeyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabı ile beraber Yesrib denen bir yere hicret ettiler. Sonra Yesrib Medine oldu. Hicret ederken tahmin edeceğimiz gibi üzerlerindeki elbiselerle sadece gittiler. Mallarını ve dedelerinden kalan evlerini Mekke'de bırakarak gitmek zorunda kaldılar. Hicretten 2 sene sonra, yani peygamberliğin 15. yılında, ki o güne kadar Allah cihada izin vermedi. Fiili cihada, silahlı cihada izin vermedi. 15 yıl Allah'ın peygamberi cihad etmeden, silah kullanmadan beyinleri ve kalpleri hazırlayarak 15 yılı geçirdi. Hicretin 2. senesinde Mekkeli müşrikler kuzeye gönderdikleri bir kervanını bekliyorlardı. Bu kervan onların yaklaşık 6 aylık erzakı, ticareti, malı, mülkü, her şeyiydi. Kervan Medine yakınlarından, Medine'ye 150 kilometre yakın bir yer olan Bedir'den geçecekti veya o bölgeden geçecekti. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere ashab-ı kiram kervanın yolunu kesip kervandaki

0: sahabilerden oluşuyordu. Bedir'e gelindiğinde hesap tutmadı. Kervandakiler becerip bu baskını önlediler. Mekke'ye haber salıp Mekke'den 1000 kişilik bir ordu getirttiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ashabı 5-10 kişinin koruduğu ve epey miktarda mal ihtiva eden kervanı beklerken karşılarında büyük bir ordu buldular. Hesap tutmadı. Hesap tutmadığı gibi sadece mal gitti ve boş elle geri geldik değil, ölümle burun buruna geldiler. Çünkü hem 314 kişi, 3 kişiye 1 kişi düşecek kadar azlar, hem de doğru dürüst teçhizatları da yok. Daha önce ordu tatbikatı, böyle bir savaş hazırlığı yapmışlıkları da yok. Bir kervan basacak, bir mahalle kavgası gibi küçük bir kavgayla mallara el konup gelinecekti. Çok tatlı bir operasyondu bu. Bu operasyonla Medine'de hem epey bir rahat edeceklerdi, hem müşriklere çok ucuza mal olmuş bir darbe vuracaklardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de niyeti buydu. Ashab-ı kiramın niyeti de buydu. Karşılarında teçhizatlı, hazırlıklı, kendilerinin tam 3 katı olan bir ordu buldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramı topladı. Çünkü onları Medine'den çıkarırken savaş niyetiyle çıkarmamıştı. Ne yapacağı konusunda istişare etti. Geri gitseler bu psikolojik bir mağlubiyet. Hem elleri boş geri gidecekler, hem de müşrikler bunu iyi bir koz olarak kullanacaklar. Yani bir daha uzun yıllar orduyla yola çıkamaz hale geleceksin. Fakat savaşa girilse akılla mantıkla yapılabilecek bir iş değil bu. Dengeli bir savaş olmayacak. Bunun için ashab-ı kiramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradakileri, o 314 kişiyi topladı. Ne yapılmasını tavsiye edecekleri konusunda istişare etti.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Muhacirler, Ebu Bekir radıyallahu anh ve onun etrafındaki muhacirler, ne emrediyorsan odur ya Resulallah diye destek oldular. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medineli muhacirleri karşılayan Medineli Ensar'ın da ne düşündüğünü özellikle merak etti. Onlar da uzatmadan anlatalım, çok ciddi bir şekilde destek verdiler. Atını denize sür, arkandayız ya Resulallah dediler. Hiç merak etme sen. Efendimiz çok memnun oldu. Ölüm pahasına bir karar verdiler ve savaşma kararı verdiler. Zira bu buradaki ölüm pahasına kelimesini neden vurguluyoruz? Dediğimiz gibi akılla, matematikle, teraziye konarak yapılacak bir savaş değildi bu. Teçhizat yok. Bir defa savaş psikolojisi içerisinde değil.

şunu alıp gelelim, pazara gidelim diye gittiğin yerde kendini orduda savaşıyor vaziyette bulmuş oldun. Kur'an-ı Kerim Enfal suresinde bu olayı aynen böyle tasvir ediyor. Siz dikensiz, dertsiz bir iş için gittiniz de Allah ne çıkardı karşınıza diyor. Yani Allah'ın planında vardı bu, ama başta aleyhissalatü vesselam Efendimiz olmak üzere ashab-ı kiram böyle bilmiyorlardı. Kaderde ne olduğunu bilmiyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırında, çadır kuruldu ona, çadırında uzun uzun dualar etti, ağladı. Hatta meşhur duasında buyurdu, dedi ki Allah'ım şu yeryüzünde sana secde eden mini grup bunlardır. Bu kafirler bunları burada imha ederse sana secde eden kimse kalmayacak. Bize yardım et ya Rabbi dedi. Bu duygularla, bu duayı özellikle neden önemsiyoruz? Hangi duygularla savaşa girildi? Yani ashab-ı kiram, biz Allah'ın ordularıyız. Melekler gelecek, bizi destekleyecek. Biz burada bitiririz bu kafirlerin işini gibi bir psikolojiyle ya da güçlü bir maneviyatta girmediler. Sadece Allah emretti. Nihayetinde şehitlik var bunun. Bu olay da bir Ramazan-ı Şerif'in ortasında, 17 Ramazan'da gerçekleşti. Ashab-ı kiramdan bir bölümü 150 kilometreyi yürüyerek, develerle filan, bir iki tane atları var, o şekilde geldiler. Yani yorgun argın oldukları halde o gün oruçlarını bozmadılar. Bozmayışlarını da Efendimiz Aleyhisselam'a çok net bir şekilde beyan ettiler. Dediler ki ya Resulallah, bu kadar cennete yakınken bırak oruçlu gidelim dediler. Demek ki ciddi bir şekilde ölüme hazırdılar. %100 ölecekleri bir savaşa girdiklerini anladılar. Yani bitelim biz burada, ama Medine'ye Resulullah'ı yalnız bırakmış kimseler olarak dönmeyelim. İşte müşriklerin tuzağına düştü, Medine'ye de perişan bir vaziyette geri geldiler denmesindense, hem insanlar nezdinde hem Allah nezdinde biz de burada parça parça oluruz gideriz diye düşündüler. Savaşa girildi, 1000 müşriğin karşısına 314 kişi çıktılar. Çok uzun sürmeyen, çok kısa bir savaş oldu. Allah binlerce meleği askerler şeklinde gönderdi. Müşrikleri doğrayıp geçirdiler. Sabah güneş yeni çıktığında başlayan savaş, öğle namazı vakti gelmeden bitti. Şirk müthiş bir yenilgiye uğradı ve şirkin başı, tuğyanın aslı olan Ebu Cehil başta olmak üzere önemli bir kafir, ağır toplarından küfrün önemli bir kadro orada kafası kopmuş halde yere düştü. Ashab-ı kiram bir çukur kazıp onları çukura gömdüler. Şimdi kardeşler, Kur'an-ı Kerim bu sahneleri, onların bu savaşını, meleklerin nasıl gelip onlara yardım ettiğini Enfal suresinde açıklıyor. Bu anlattığım şeyler daha sonra arkeologların yaptığı kazılarda bulunmuş taşlardan filan alıntılar değil. Levh-i Mahfuz'daki Kur'an'dan öğreniyoruz bunları. Şöyle herhangi bir tarihi olay gibi değil, Kur'an ayeti gibi dinliyoruz. %100, %1000 doğru şeyler bunlar. Elhamdülillah kitabımız Kur'an bunları bize bu şekilde haber veriyor. Kardeşler, ashab-ı kiram Medine'den çıkarken kervan basacağız. Kervandaki ipekleri, altınları, gümüşleri toplayıp Medine'ye geleceğiz diye hesap yaptılar. Bir 24 saat önceki hesap buydu. Sonra karşılarında ordu buldu, şok geçirdiler. Ölmek üzere, ölümüne kadar dönmemek üzere, denize sürülmüş atın peşinden gitmek üzere Resulullah'a söz verdiler. İkinci sahne. Üçüncü sahne, peygamberin duasını dinlediler ki bu ordu burada perişan olursa yeryüzünde secde eden kalmayacak bir daha. Son peygamber de meydanda öldürülmüş, müminler öldürülmüş, Allah'a secde eden kalmayacak. Bunu da dinlediler. Dünkü sahne, bugün sabah karşılaştıkları şey, peygamberin manzarası, peygamberlerle yaptıkları sözleşme, peygambere verdikleri söz ve girdikleri cihatta gözleriyle melekleri gördüler. Daha sonra ashab-ı kiramdan bazıları
gezerken Bedir bölgesinden geçerken şuradan şu tepenin dibinden melekler çıkmıştı diye gösterdiler. Allah'ın binlerce meleği, 3000 meleği onlara yardım için donanmış bir ordu olarak sarıklı, at üzerinde, kılıcı elinde keskin insan şeklinde meleklerin gelip kafirleri doğradığını gördüler. Gözleriyle gördüler. Mucize ise mucize. Gerçekse gerçek. Bu böyle onların kitaptan filan duyduğu ya da büyüklerinden dinledikleri, vaazlarda dinledikleri bir hikaye değildi. Gözleriyle Allah'ın teyidini gördüler. Bütün bu olaylar, bu bahsettiğim kervanı basma olayı, müşriklerle karşılaşma, oturup Resulullah'la sözleşme aleyhissalatü vesselam, ondan sonra girdikleri ölümcül savaş ve meleklerin gelip yardım etmesi, bütün bu olaylar 72 saat içinde oldu. 3 gün içinde oldu. Bir insan beyni yıkanıp yeniden inşa edilecek şekilde bir laboratuvara konsa bu kadar hızlı değiştirilemez herhalde. Ashab-ı kiram, ki o 314 kişi daha önce muhacirlik payesini almış, Allah'tan cennet sözü almış adamlar bunlar. Böyle gelici güzel Müslüman olmuş, hala İslam'ı tereddütte böyle filan kimseler değil. İçlerinde münafıklardan kimse yok. Allah'ın peygamberi ve onun en yakın 300 dostu, sahabisi böyle bir mucize ile karşılaştılar. Öğle vakti olunca müşriklerden önemli bir zayiat ölü olarak gitti. Yaralananlar oldu. Gerisi de canlarını kurtarmak üzere savaş ağırlıklarını orada bırakıp kaçtı gittiler. Mekke'ye gittiler. Bir 1000 kişilik ordu Bedir gibi bir çöle geldiğinde Mekke'den ne getirmiş olabilir beraberinde? O bıraktıkları nelerdi? Mesela 2 günlük suyu vardı yanlarında, matarası. Bir matara. Başka nesi vardır? Mesela kalkan vardır elinde. Kaçarken o kalkan ağırlık yapmasın hayvana diye onu atmıştır yere. Başka ne vardı mesela? Terliği olmuş olabilir. Bir tane mızrağı vardır. Mızrak elinde 2 metrelik çubuk, zor olmasın diye onu atmıştır. Yani ağırlıklarını Bedir'e bırakıp kaçtılar. Giderken de belki 2 günlük yiyecekleri vardı. İşte pişmiş ekmekleri falan, onları da bırakmış olabilirler. Kardeşler, öğle namazı vaktinde ashab-ı kiram müşriklerin meydanda bıraktığı malları, ki buna şeriatımızda ganimet deniyor, savaş ganimetlerini nasıl paylaşacakları konusunda tartıştılar. Öğlenden önce saat 10'da meleklerle kol kola Allah'ın arslanları olarak dolaşıyorlardı. Öğleden sonra birbirlerine kılıç çektiler. Kılıcın konusu kalan bu enkaz, üstüne Ebu Cehil'in kanı akmış ekmek parçası mesela. İşte Ebu Cehil'in parçası kopmuş terliği veyahut da kırılmış bir kalkan, demir parçası. Mekke'den adam evini barkını tırlara doldurup getirmemiş ki. Savaşa geliyor adam, bir devenin üstünde kendi var, bir de yanında erzağı, matarası, işte bir şeyleri. İşte o matara dediğinde zaten termos filan değil ha. Keçi derisinden yapılmış bir ibrik gibi bir şey. Yani ya o da deliktir belki. Keçi derisi kokuyordur. Savaş ganimetleri hususunda birbirine girdiler. Önce müşriklerle birbirine girmişlerdi. Ama 2 kilo demir parçası için mümin kardeşleriyle birbirine girdiler. Nereden biliyoruz bunu? Bu büyük iftira değil mi? Yani Allah'ın arslanları, ki o Bedir'de cihad edenlerin gelecek günahlarını bile affetmişti Allah. Şu hale bak. Daha sonra müthiş büyük günah işleyen Hatıb'ı bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e katılmış bir adam diye cezalandırmadı. Bedir'e katılmış, ne yaparsa yapsın dedi. Yani o gün Bedir gazvesine girerken cennete girdiler aslında. Kıyamet günü meleklerle beraber orduda görev almış insanlar olarak dirilecek bunlar. Yeryüzünde Allah'a ibadet eden en iyi insanlar. Lakin aradan 2 saat geçmeden 2 demir parçası için
kirlendi, toprağa düştü demeleri gereken bir ekmek parçası için. Mekke'den beri gelmiş 3 gündür yolda bir ekmek.

odun parçası olmuştur. Savaş ganimeti olarak odun gibi olmuş bir ekmek için birbirine girdiler. Bu Peygamber aleyhisselama intikal etti. Müşriklerin, Ebu Cehil'in başının koparılmasının sevinci henüz Efendimizin yüzünü yeni güldürürken bu sevinç kursağında kaldı. Müşriklerin kafasını koparan adamlar birbirlerinin kafasını koparacaklar. Müşriklerin kafası bir dava uğruna koparılmıştı. Ama burada birbirleriyle dövüşüyorlar bir hiç uğruna. Hiç. Ortada bir büyük köy yok. Ortada büyük bir servet yok. Mesela 500 tane sürü olan büyük bir hayvan sürüsü yok. Böyle büyük bir servet yok ortada. Bütünü bir hayvana toplanıp götürülecek kadar 3-4 hayvan yükü olacak kadar 5-6 çuvallık bir demir parçası. 1-2 çuvalda ekmek kırıntısı. Bu kadar. 5-6 tane terlik, ayakkabı da değil terlik, 2-3 tane kılıç, 1-2 tane mızrak. Bunlar için tenezzül edilip bir araba durdurup da arabanın bagajına doldurulmaya değmeyecek şeyler için birbirlerine değdiler ashab-ı kiram. Nereden biliyoruz bu olayı? Kur'an'dan. Enfal suresi bu demek. Bir surenin ismi bu. Fettakullah. Fettakullah. Allah'tan korkun ey mücahitler. Ebu Cehil'in kafasını koparanlara dediği cümleye bakın Allah Teala. Ebu Cehil'i yere sermiş adamlar bunlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın senin son ordun ya Rabbi dediği adamlara bak. Fettakullah. Allah'tan korkun. Vaslihu zate beynikum. Çabuk barışın. Çabuk barışın. Ne üzerine bu kavga? Ordu komutanlığı üzerine değil. Gelecekte Medine valisi kim olacak? Onun üzerine değil. Siyasi bir yatırıma değil. Coğrafi ya bir toprak parçası. Yarın Bedir arazisi bölüşülecek. Onun üzerine değil. Yahu ölmüş bir kafirin leşinden çıkarılmış bir zırh parçası, bir miğfer, böyle basit şeyler. 5-10 kiloluk demir yığını üzerine kim savaşmış? Meleklere denk insanlar savaşmışlar. Meleklere denk olduğunu nereden biliyoruz? 314 kişiydiler. 3000 meleği Allah hizmetlerine gönderdi. İnsan suretinde. Muhacirler bunlar. Saat kalkmış Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atını denize sürsen arkandayız ya Resulullah demiş. Ya fedakar adamlar. Bunlar vatanlarını bırakmışlar. Her şeylerini bırakıp Medine'ye gelmişler. Her türlü riske girerek ensar olmayı kabul etmiş adamlar bunlar. Bu bizim için çok önemli sonuçlar çıkarıyor. Tekrar özetleyelim Bedir'i, sonuçlara görelim. Bedir, bir, zevk üzerine kurulu bir savaştı. Zevkli bir baskın yapacaklardı. Şöyle bir delikanlılık yapıp Medine'ye geri geleceklerdi. Tutmadı hesap. Riskli bir savaş çıktı meydana. Lakin kervan basmıp Medine'ye servetle dönmeye hazır olan adamlar Allah'ın karşılarına başka plan çıkardığını görünce mağlup olmadılar. Şeytana uymadılar. Halbuki Peygamber aleyhisselam Efendimiz onlara çok açık soru sordu. Ben sizi buraya basit bir kervan basıp geri gitmek için getirdim. Sizi savaşa sokmaya hakkım yok şimdi dedi. Ensara özellikle bunu söyledi aleyhisselam Efendimiz. Hatta kalktı dedi ki Sa'd, ya Resulallah, sözlerin çok imalı. Herhalde seni söz verdiğin şey bu değildi diye yalnız bırakacağımızı zannediyorsun sen. Olur mu öyle şey? Biz cennete kadar peşindeyiz senin ya Resulallah diye sözlerini teyit ettiler. Yani biz bunun için gelmedik. Geri gideriz deselerdi Efendimiz bir şey demeyecekti onlara. Haklısınız, hadi gidelim diyecekti. Ya da gidin ben buradayım diyecekti. Buna rağmen ne için geldiler, ne buldular, sonra ne yaptılar? Daha sonra ne yaptılar? Fettakullah ve aslihu zate beynikum. Allah'tan korkun, bu kavgayı bırakın, çabuk barışın deyince de herkes elindekini bıraktı, gözyaşlarıyla birbirine sarıldılar. O gün onlar üç büyük savaş kazandılar. Bir, plan dışı bir şey çıkınca liderleri Resulullah'ı yalnız bırakmadılar. Büyük bir başarıydı bu.
2

girdiler, can pahasına bir savaşa girdiler, kazandılar. Bedir gazisi oldular. 3. Hemen şeytan devreye girdi, baktı ki bunlar peygamberden sonraki en büyük adamlar olarak yeryüzünde Allah'ın en iyi kulları oldular. Şeytanın ağrına gitti bu. Bu ne oluyor ya, bunlar ne biçim 24 saat içinde nasıl bu kadar büyük makama yükseldiler? 2 demir parçasıyla mıknatısla onları kendine çekti. Bu sefer biraz önce meleklerle beraber aynı taburda görev yapan adamlar sınırın ucuna geldiler. Çünkü elini kaldırıp filanca sahabeye ver onu bana diye bir yumruk vursa cehenneme yuvarlanacak oradan. Allah ikaz edince hemen kendilerine geldiler. Demirleri, enkazı, ekmek parçalarını attılar. Bize Allah yeter dediler. Bir kere daha savaş kazandılar. Ama kazandıkları en büyük savaş o son savaştı. 3. savaş çok büyüktü. Neden? Çünkü sabahleyin savaş kazanmadan geri dönselerdi kimse onlara bir şey diyemeyecekti. Ama Bedir gazisi olup cennetin dibine kadar geldikten sonra tekrar cehenneme girselerdi bu çok büyük bir perişanlık olacaktı. Buradan ne anladık biz? Bedir gazvesi bize hangi mesajı veriyor? Şu mesajı veriyor. Allah'ın kulluğu asla bedava değil. Ve bu kulluk sadece Ebu Cehil'in kafasını koparmak olarak da değildir. Nefsin kafasını kopardığın zaman asas kulluğu yapıyorsun. Nefsi yere yatırmayan Ebu Cehil'in leşini yere yatırmakla kazanamıyor demek ki. O gün Allah onlara öyle muhteşem bir ders verdi ki, eğer son ganimet kavgası olmasaydı onların ayağı yerden kesilmeyecekti hiçbir zaman. Belki de Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda kendilerini ondan daha büyük birileri hissedeceklerdi. Nübüvvet makamından pay istemeye kalkacaklardı. Lakin 72 saat içinde müthiş mevsimler yaşatarak Allah onlara hem onları imtihan etti. Bu büyük imtihanı kazandıklarını kıyamete kadar bize ders olarak gösterdi Allah. Bize de dedi ki bakın, bakın cennete girenler hangi süreçlerden geçe geçe gidiyorlar. Bir Müslüman hafız olup, hoca olup, alim olup, şeyh olup, tarikat erbabı olup, fıkıh ehli olup, hadis ehli olup o süreçte öyle dümdüz binlerce kilometre hiç direksiyon kıvırmadan, hiç rampa çıkmadan gidiyor zannetmeyelim istedi Allah Teala. Sonra Bedir gazvesi cihat diye, sadece biz Ebu Cehil'in kafasını koparmayı cihat diye anlarız. Aman böyle olmasın diye Bedir gazvesini anlattığı surenin ismini Bedir diye koymadı da Bedir gazvesi bittikten sonra o gazvenin enkazı üzerinde ortaya çıkan ve ashabı az kalsın cehennemlik hale getirecek olan enfal yani ganimet kavgasını surenin adı yaptı. Yes'elûneke anil enfal. قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهِ وَاصْحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Şu enfal tartışmasına bak. Sana gelip bunu soruyorlar. Hakemlik yap ya Resulallah diyorlar. De ki o mallar Allah'ın ve peygamberinindir. Bırakın ellerinizi ondan. Bıraktılar. Şimdi Allah'tan korkun, barışın. Barıştılar. Müminseniz eğer. Subhanallah. Bu sabah namazını kılarken aleyhisselam dememiş miydi Allah'ım? Bunlar sana secde eden son insan grubu. Bunları helak edersen müşriklerin kılıçları altında sana secde eden kalmayacak dememiş miydi? Demişti. Öğleden sonra Enfal suresinin ilk ayeti indiğinde ne diyor? Müminseniz bırakın o demir parçalarını diyor. Anlaşılıyor ki cihat, cihat cephelerde düşman ordularıyla yapılan şeyin adı ama o bir çeşidi sadece. Geri dönünce masada da cihat devam ediyor. Evde de cihat devam ediyor. Cihat çünkü cihat kılıç kullanmanın adı değildir. Silah kullanmanın adı değildir. Cihat
Allah'ın dinine teslim olmanın adıdır.

Bu teslim olmak eğer namusu kurtarmak şeklinde yansıyacaksa en büyük cihat odur. En büyük mücahit namusunu koruyan kadındır. En büyük mücahit kimsenin eline nikahsız el değdirmemiş mümin delikanlıdır. Namusu yitmiş mümin Resulullah'ın ordusunda olamaz. Demire karşı namusunu, sabrını kullanamamış birisi bile mümin sen bırak o demiri diye tehdit gördü Allah'tan. Bunun için kardeşler, beyinlerimizi yıkayıp cihadın tarifini yeniden yazalım. Bedir'de bile Resulullah'ın korumaları olarak aleyhissalatü vesselam can veren ve Allah'ın rızasına %100 nail olacak iş yapan insanlar demir parçaları yüzünden az kalsın kaybediyorlardı o imkanlarını. Demek ki cihat Ebu Cehil'in kafasını koparmakla bitmedi. İçindeki Ebu Cehil olan nefis hala ayakta. Bunu Allah onlara hemen oracıkta ders olarak öğretti. Hemen oracıkta ders olarak öğretti. O kadar iç içe oldu ki iki cihat çeşidi. O kadar iç içe oldu ki o cihadı Bedri anlatan Kur'an'ın suresi Enfal suresi olarak indi. Sureye Allah Bedir veya işte filan gazve ismini vermedi. Enfal ismini verdi. Niye? Kıyamete kadar yaşayacak bütün müminler, Allah'a iman edenler ve Allah'ın rızasını kazanıp mücahit olarak Rabbine kavuşmak isteyenler bilsinler ki cihat meydanlarda en kolay şekliyle yapılır. En zor cihat nefsin de devrede olduğu ve 24 saat devam eden cihattır. Bunun için eğitim cihadı cephe cihadından daha zordur. Bunun için çocuk yetiştirmek müşrikleri imana davet etmekten zordur. Bunun için evlenmek, evlilik yuvasını müminlerin kalesi olarak devam ettirmek muhteşem bir cihattır. Bu cihadı kullanamayanlar, evlerinde mücahit olamayanlar, hanımına karşı cihad edemeyen, kocasına karşı cihad edemeyen ya da zulmetmeden, adaletle, merhametle, Allah'ın istediği gibi birbirlerine eş olamayıp mücahitlik vasfını yakalayamayanlar, onlar hiçbir zaman Bedir'e de katılamazlar. Çünkü Bedir'in kiliti de demir parçalarından döndü. Çünkü nefis terbiyesi görmeden, çünkü Allah'ın rızasını kazanmak için önce nefsi dizginlemeden silah kullanıp küfrün belini bükmek de mümkün değildir. Bunun için cihat meydanlarda değil yatak odalarındadır. Cihat ticaret odalarındadır. Yatak sanayidedir. Yatak ve cihat iç içedir. Sanayi yatak odasını doldurduğu gibi yatak odası sanayiyi dolduracak, ticareti dolduracak. Yani yatak odasındaki cihat ruhu, yani evdeki cihat ruhu. Biz cihadı miğferi olan silahını kuşanmış zırhlı askerlerin işi gibi gördükçe şeytan bizi ezmeye devam edecektir. Kardeşler, ciddi bir şekilde zihin yapımızı değiştireceğiz. Biz bir delikanlıyı evlendirirken o delikanlıyı evlendirdik, baş göz ettik filan diyoruz. Baş göz ettik. Ne demek olduğunu bilmeden söylüyorum. Baş göz etmek diye bir deyim var. Ben öyle görmüyorum. Cepheye sürdük diyorum. İnşallah mücahit olarak geri gelir diyoruz. Evlenmek askere gitmek gibi, cihada çıkmak gibi algılanmalıdır. Zira belki evlenmemiş olanlar, bekarlar bu dediğimi anlamazlar. Ama 2 sene askerlik yapıp gelenlerle 2 sene evlilik yapıp şimdi karşıma dikilenlere sorsam herhalde

iffetli, sabırlı, zulmetmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olarak iki yıl evli kalmanın iki yıl askerlik yapmaktan daha kolay olmadığını itiraf edecektir herkes. Ama evlenmekle ev satın alıp içini mobilya doldurup karı koca oraya oturmayı kastetmiyorum. O evlenmektir ama evli olmak, yani ev sahibi olmak demektir. Ben Allah'ın nikah izni vererek kullarından neyi bekliyorsa ona evlenmek diyorum. Neden? Bu kadının iffeti bu erkeğe nikahla helal edildi. Neden bu erkek bunun eşi, kadında onun eşi olarak kabul edildiyse evlilik ona diyorum. Evlenmek odur. Yani evliliğin asıl gayesi yeryüzünde Allah'a secde edecek, şeytanın belli bükecek, küfrün belli bükecek müminler, muvahhidler yetiştirmektir. Şeytanın en büyük silahlarından olan, en güçlü silahlarından birisi olan insandaki şehveti dizginlemektir. Çünkü şeytan nasıl putlara tapının diyerek insanları aldatıp yeryüzünde Allah'ın dışında başkalarına da secde edilmesi için uğraşıyor ve bir zamanda bunu becerip başarıyorsa, aslında şeytan o putlara taptırdığı Mekkeli müşrikleri de kadını ve alkolü kullanarak putlara taptırıyordu. Onlar da şehvetleri için daha uygun gördüklerinden dolayı putların önünde secde ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam'a nikahlama sınırı getirir diye karşı çıktılar. Alkole sınır getirir, yasak getirir diye karşı çıktılar. O da alkolü serbest bıraksaydı, kimsenin yatak odasına karışmayacak olsaydı, onu lider olarak görmek istiyorlardı zaten. Hatta ne demişlerdi? Sana da bu imkanlardan sunalım, karışma bu işlere demişlerdi. Asıl sorun, şeytanın elindeki asıl ip şehvettir zaten. Mal şehvetidir, beden şehvetidir, göz şehvetidir, dokunma şehvetidir, biriktirme şehvetidir, force ve tanınım şehvetidir. Şehvettir ama her halükarda şeytanın elindeki en büyük koz, 12 yaşından itibaren bütün gençleri avucunun içine aldığı şey şehvettir. Kızıyla erkeğiyle şeytana ordu olmuşlar, belden aşağı sebeplerle şeytanın eline düşmüşlerdir muhakkak. Eğer bizim gayemiz filan milleti doğrayıp topraklarına el koymaksa, bu cihat değil zaten. Böyle bir şey olur mu? Bu zulüm, bu emperyalizm olur. Kimsenin toprağından dolayı ashab-ı kiram ordu kurup cihat etmediler ki. Asıl gaye yeryüzünde Allah'ın dediği olsun, onun sözü en yüce söz olsun diye uğraşmaktır. Cihat budur. Kimsenin canında, malında, toprağında ümmetin gözü yoktur ki. Ama Allah'tan başkasına secde edilmesinde, Allah'tan başkasının sözünün geçerli söz olmasında ümmeti Muhammed'in tahammülü yoktur. Buna dayanamaz ümmeti Muhammed. Hemen atlarına biner, kılıçlarını kuşanır, kalkanlarını alır, Allah'ın izniyle denizleri bile yol yaparak sonuna kadar cihad eder. Bu ümmet böyle bir ümmettir. Asıl maksat şeytanın belini bükmek, şeytanın nesillerimizi ve nefislerimizi tahrip etmesine karşı savunma yapmaktır. Bunun için cihat birilerinin toprağını işgal etmek değil, şeytandan imanımızı ve iffetimizi korumaktır. Cihat budur. Eğer bu bizim erkekler olarak ve kadınlar olarak cinsel organlarımızı imha etmekle mümkün olacak olsa, en büyük cihat cinsel organlarımızı kaldırmak olurdu. Saf Hristiyanlar, yani aklını kullanamamış Hristiyanlar, böyle yaparak Allah'a iyi kulluk yapacaklarını zannettiler. Kiliseden çıkmayarak, kiliselerde gizli

kadınlarla ilgilenmeyerek, erkekler erkekler tek başına, kadınlar da kadınlar olarak tek başına yaşasın, böylece şeytana alet olmayalım diye düşündüler. İyi niyetle, ama Allah'ın şeriatına aykırı olarak, fıtrata aykırı olarak bunu düşündüler. Allah onlardan bunu kabul etmediği gibi bid'at ve sapıklık olarak gördü bunu. Ve rahbaniyeteni btedauha ma ketebnaha aleyhim. Biz onlara böyle bir şey emretmedik. Kendi kendilerine kadından uzak duralım dediler. Bir şey uydurdular, Allah buyuruyor. Ruhbanların kiliselere kapanmasını uyduruk sapıklık olarak görüyor Allah Kur'an'ında. Çünkü fıtrat, Allah'ın yaratma tarzı, erkeği de kadını da şehvet yüklü olarak yaratılmış olmayı gerektirdi. Erkek de kadın da şehvet yüklüdür. Bu yüklü şehvete Allah Teala çare de üretmiştir. Nedir o? Mümin erkek, mümin kadın, madem şehvetle yaratıldılar, madem bu rahiplerin yaptığı gibi kadından uzak kalarak bir kiliseye, havraya kilitlenerek korunma yoluyla Allah'ın rızası kazanılmıyor ve hiç hükmünde oluyor, o zaman Allah'ın tavsiye ettiği şeyi yapmak, yani yüklü şehveti helal yolla boşaltmak, yani erkekle kadının Allah'ın verdiği yetkiye dayanarak, nikahlanarak bir arada olmaları şeklinde tecelli ediyor. Şeytana karşı yapılacak en büyük mücadele budur. Çünkü Hristiyanlar, daha önceki Hristiyanlar kaçarak bu savaşı kazanmaya çalıştılar. Görmeyerek, görünmeyerek kazanmaya çalıştılar. Hiçbir işte yapamadılar. Ne zinadan kurtulabildiler, ne zinadan daha beter sapıklıklardan kurtulabildiler. Kendileri de rahipler olarak kurtulamadılar, toplumlarını da kurtaramadılar. Sadece sapıklığı artırdılar. Çünkü fıtrata aykırı ters bir iş yapıyorlardı. Ama bunun doğrusu nedir? Şeytana karşı, şeytanın aldatma ve tuzaklarına, ağlarına karşı en büyük mücadele, en köklü mücadele peygamberlerin güttüğü siyasetle mümkündür. Peygamber aleyhissalatü vesselam onca takvasına, onca azametine ve onca büyük makamına rağmen Miraç'tan döndükten sonra 11 kadınla nikahlandı. Levh-i Mahfuz'un direklerinin dibine kadar gitmiş birisi, Sidretül Münteha görmüş birisinin ne işi vardı kadınla? Ne işi vardı şehvetle? Odanın yatak odası olması, oturma odası olması onun için değişmiş, değişmemiş ne fark ediyor olması lazımdı? Biz hacca gideni bile elden etekten çekilmiş sayıyoruz. 60 yaşında çakı gibi adam, hanımı ölüyor da bir daha evlenmeye utanıyor. Bir daha evlenmesi ayıp telakki ediliyor. Peygamberine dön bir baksana. Peygamberinin cennetle müjdelediği o 10 kişiye baksana. Kaç çocukla gitmişler bu dünyadan. Camiden fazla yatak odasını nasıl kullandıklarına bir baksana. Bir baksana. Kur'a çekerek hanımlarından birisini muhakkak gittiği her cephesine kadınlık hizmetinden dolayı götüren peygambere bir baksana. Meleklerin geldiği, Allah'ın nazarının asla eksik olmadığı ve yeryüzünde Allah adına yapıldığı kesin olan Beni Mustalık'a, Tebuk'e, Mekke'nin fethine hanımlarıyla giden peygamberi görmüyor musun? Şirkle karşılaşacakları yerde kadınla beraber, eşiyle, nikahlısıyla beraber bulunmayı tercih eden peygamber ümmetine bir şey anlatmıyor mu? Böyle bir ümmet o peygamberi görüp de üniversiteyi bitirecek, askerden gelecek, iş güç sahibi olacak, dairesi olacak, arabası olacak, ondan sonra delikanlı evlenecek der mi hiç? Bu kadar bataklık olur mu? Düşman toprağı işgal etsin, bizim şehire gelsin, bizim sularımızı kessin, elektriklerimizi kessin, ondan sonra biz de gider karşılaşırız düşmanla demek oluyor mu? Böyle bir sapıklık olur mu? Şeytan gelecek, 30 yaşına kadar yaklaşmış senin delikanlının damarlarında dolaşacak. Onu helalin dışındaki her türlü helama

0: kaydıracak. Kablolu kablosuz her türlü müstehcenliğe onu bulaştıracak. Ondan sonra da sen hayırlı birini bulup evlendireceksin inşallah. Bin bir harama bulaşmış birisine hangi hayrı bulup teslim edeceksin sen? Bulduğuna mı zulüm, bulmadığına mı kayıp bu? Hayır efendim, hayır. Eğer bizim cihadımız basit bir şekilde insanların topraklarını ele geçirmek içinse, bu fetih değildir, bu yapılan Allah'ın rızası için değildir, toprak ele geçirmek içindir. Buna cihat denemez. Bizim cihadımız babamızı cennetten çıkaran şeytana, iblise karşı yapılacaksa, o zaman gözünü aç, bu melun şeytan bu çağda 6 yaşındaki çocukları bile ağına takıyor. 8-9 yaşında çocuklar babalarının yatak odasında ne yaptığını belki babalarının o yaşta bildiğinden daha iyi biliyor. Annesinin babasının gülücüklerinden, değişikliklerinden akşamki sahnelerini takdir ediyor 10 yaşındaki çocuklar. Biz evlilik yaşını, yani çocuklarımızı cihada hazırlama yaşını, şeytana karşı teçhizatlı hale getirme yaşını 10 yaşına çekmemiz gerekirken, askerliğini, üniversitesini niye bahane ederiz de çocuklarımız haramla yüzleştikten en azından, en iyi ihtimalle yıprandıktan sonra çocuklarımızı, hani belki harama, haram derken de kimsenin bakmaya haram dediği yok zaten, konuşmaya haram diyen yok. Hani hamile kalırsa kız haramlık düzeyi başlamış oluyor. Öbür taraftan peygamber görmeye de zina diyor. İnternetten de olsa izlemeyi zina olarak anıyor. Buna zaten haram diyen yok. Bu haram dedi, yani harama bulaştı çocuk demek, hamile kaldı arkadaşı demek. Buna deniyor. Böyle bir tehlikeye bulaşmadan biz teçhizatımızı, savaşımızı daha geri, daha bu tarafa doğru çekmemiz gerekirken niye nesillerimizi ileri doğru itiyoruz? Niye cihattan kaçıyoruz? Bu cihattır. Babamızdan beri bu adam bizden intikam alıyor. Onun yüzünden babamız cennetten çıktı. O da cennetten babamızın yüzünden çıktı. Yılanla insan arasındaki kavga gibi bu kavga da kıyamete kadar devam edecek. Artık neredeyse çocuklarımızı 3 yaşında, 5 yaşından itibaren ağlarına takıyor melun. Biz eğer toprak için savaşmaya cihat diyorsak bu İslami değil. Kur'an'ın anlattığı cihat bu değil. Çünkü asıl cihat nefse karşı ve şeytana karşı yapılan cihattır. Asıl mücadele evlerde Allah'ın şeriatını hükümran kılmaktır. Yatak odasına hakim olan, oturma odasına hakim olan, mutfağını berrak tutabilen, yani mutfak cihadında ayakta kalabilen, helalle haramsız yaşayan, şüphesiz yaşayan, helali kılcal damarlarına kadar ulaştırabilen ancak Allah'a iyi kulluk yapar. Bunun için cihadı biz toprak ele geçirmek, kafir olanı yaşatmamak şeklinde göremeyiz. Allah kafirlere İslam toprağında bile yaşama hakkı vermiştir. Üstelik de mümin kadar rahat, müminden daha ucuza İslam toprağında yaşama hakkı vardır kafirin. Kafiri öldürmek diye bir şey yok ki. Kafirin kafa yapısını, onu yönlendiren şeytanı yakalayıp ele geçirmek var. Eğer şeytan, iblis kafirin kafasında şekil aldıysa o kafa koparılır o zaman. Kafir olmak, öldürülmeyi, cihadı gerektirmiyor. Ama eğer bir gün iblis eğer evlerimizde şekil almaya başladıysa, genç delikanlılarımız ve genç kızlarımızın kafasında şekil almaya başladıysa, yani biz onun halini kafirlerin yaşantısında görmemiz gerekirken, bizim doğurup kulaklarına ezan okuyarak büyüttüğümüz çocuklarımız da şeytan gibi düşünmeye başladıysa, sırf belden aşağı düşünen, bütün hayatı belden aşağı olan bir nesil geliyorsa, yapılacak şey kafirleri öldürmek değildir ki. Kimi öldüreceksin? O zaman hepimiz intihar da etmemiz lazım. Aynı hastalık herkese bulaşıyor. Kardeşler, evlilik bu çağın ve bütün çağların en muhteşem cihadıdır. Yeryüzünde ilk kan, ilk fesat, yeryüzünde 6 kişi varken kadın yüzünden aktı. İlk yeryüzünde Allah'ın kurduğu mahkeme evlilik mahkemesidir. Hala on binlerce dava da evlilik üzerinden devam ediyor. O zaman bir evlenmeyi, evlendirmeyi Allah için yapılır en muhteşem işlerden biri olarak görmeye mecburuz. Asla filan okul, filan fakülte, filan iş bitsin değil. Vakti gelince hemen evlensin. Zira hiçbir şekilde bu fırtınaya karşı dayanabilecek biri yoktur. E bizim çocuk hafız. Hafız için daha büyük tehlike. Şeytan onu hiç affetmez. O öbüründen önce batar, dikkat et. Zira o çok beyaz, çok leke gösterir. Hemen sırıtır lekeler üstünde. Bizim kız hiç erkek kuş bile görmedi evinde. O daha büyük tehlike. O daha büyük tehlike. Çünkü ilk gördüğünde helak olacak zaten. Şeytan ona fırsat kolluyor. Hiç kimse şunu zannetmesin. Şeytan bu yoğunlukta bana sıra bulamaz diye. Hayır efendim. Peygamberimiz öyle uyarmıyor. Annesinin karnından çıkarken gırtlağını sıkar herkesin diyor.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026, Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: ...91.8... gönül frekansınız Radyo Edep.
0: Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet başlıyor.

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmud Esat Er Yılmaz.

delice bir koşudur sürüp giden. Rüzgarlar hoyrat, dalgalar hırçın, mevsimler azgın. Her şey inceldiği yerden kopuveriyor ve her şey incelmeye öylesine uygun ki. Cüzdanlar, dostluklar, zaman. Delice bir koşudur sürüp giden. Sevgiler yavan, ümitler ürpertili, hatıralar nisyan tülüne sarılı. Yaşıyoruz, yaşadığımızın farkına varamadan, tadına eremeden. Yürüyoruz, önümüzü göremeden. Bu koşuda durup dinlenmek yok. Dinmeyen bir uğultunun dipsiz anaforunda dönüp durmaktayız. Sesler yabancı, bakışlar yalancı, görüntüler serap. Hayat budur. Gerçekten bu mu hayat? Böyle mi olmalı? Bu koşu, koşu değil. Bu yol, yol değildir. Bu yolun başlangıcı sonu belli değildir. Bu yolun geçtiği yaylalara bahar uğrayabilemez. Çağıl çağıl akan derelerin üstündeki yüzük taşı gibi köprülerden aşan yol, bu yol değil. Bu yol yalnızlık, bu yol hasret, bu yol gurbet yoludur. Gaflet yoludur bu yol. En gür çağlayanların suları kurumuştur. En bengi pınarlarda susmuştur bıngıltılar. En berrak derelerde hastadır çağıltılar sevgi yoksa. Sevgi yoksa var olan nedir oralarda? Sevgi yoksa birçok şey tükenmiştir. Hayat kuru ve yavan bir azıktır ki zamanın boğazına takılır kalır. Yokların ne olduğunun şuuruyla varlığı bilmek. Varoluş gayesini anlamadan yaşayan bir insan hayatı için neyi gaye edinecektir acaba? Bir tebiye sürüp giden bu delice koşu kulvarında kapıldığı dipsiz ve anlamsız anaforun uğultusunu hayat sana nice bedbaht vardır ki gerçek hayatın tadını bulamaz. Aslında yaşamanın anlamını da bilemez. Bakar gider, akar gider öylesine. Sevgiler bir kez olsun onun gönül kapısını tıklatmamıştır. Mutlulukla barışık değildir, yaşamaya alışık değildir. Dostluğu tanımaz ki, sevdaların saten parlaklığındaki gül çehresi ona ömrü boyunca bir defa olsun görünmemiş ki. Durup dinlenmeden sadece varabileceği menzili düşünerek, hatta belki de hiç düşünmeyerek koşuşanlara sormak gerek. Bu delice koşu nereye kadar, nerede bitecek? Verecekleri cevap, daha rahat bir hayatı buluncaya kadar şeklinde mi olur dersiniz? Hayatı tanıyorlar mı ki? Rahatın ne olduğunu düşüncelerinin imbiklerinde hiç haddelemişler midir? Tut ki verdikleri cevabın bu olduğunu düşünelim. Daha rahat bir hayat nerededir? Sevgilerin üstüne basıp ezerek, dostlukların yeşil dallarını bir bir yolarak, mutluluğun elvan çiçeklerini kurutarak varılacak rahat hayat nicedir? Bu bitmeyen koşuda, bu geme gelmez azgınlıkta hiç altıda şöyle durup güzelce bir dinlemek gerek. Sonra da dinlenmek gerek özden gelen sesi. Kendini dinleyen bir kişi özüyle iç bükey bir meşveret yapmış demektir. Yerinden fırlayacakmış gibi çarpan yüreklerimizin üstüne sağ elimizi bastırarak biraz soluklanmalıyız. Kalbimizin deli dolu çarpıntısı biraz dinip azıcık yatıştığında vuruşlarındaki özü dinlemeliyiz. Yürek dediğimiz bu kan pompası gönül olmaya meylediyorsa ılık meltemlere pencere açıyor demektir. Meltemler kadife yumuşaklığında okşar insanı. Rüzgarların o hırçın, o hoyrat savrukluğu yoktur meltemlerde. Sessiz, kavgasızdır. Davası vardır ama kavgası bile aşk gibidir meltemin. Tıpkı Yunus gibi. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için dercesine, sevdasına sarınır.

Ne erilmez mutluluktur ya Rabbi. Durup dinlenmek, soluklanıp nefeslenmek gerekir. Haykırışlar hoyrat olur. Gönül diliyle seslenmek gerekir. Alt tarafı bir ömürlük zamanımız var bu fani dünyada. Ömür ne ki? Ebedi bir hayatın eşiğine serilmiş daracık, kısacık bir yolluk. Bas üstüne geç yiğidim. İnsanoğlu ne ki? Miskin Adem oğlanını benzetürler ekinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Durup dinlenmek, dinlenip dinlemek gerek gözden gelen sesi. Aşıklar da meşk olmalı, kulübeler köşk olmalı. Bir katrecik sevgine ki, çağlayanlar gibi çağıldamalı gönüllerde sevdalar. Ve sevgiler aşk olmalı. Ama aşkın ateşi serinliğinden daha çoktur. Aşk ateşten bir oktur. Saplanmaya görsün yüreğinin orta yerine. Del eder adamı, del eder. Irak kaçar ötelerden el eder. Girmeye görsün sevginin ateşten oku yüreğe. Gönülleri sevdalara yol eder. Ses duyulmaz dönen dili lal eder. Göz süzülür yanakları al eder. Bir sevda ki acıları bal eder. Sevda bu, cemreler gibi kanına düşer. Ateş olur, alev olur canına düşer. Bir bakarsın kuşun kanadında alır gider başını. Bir bakarsın ham meyvedir oturduğun dal dibinde yanına düşer. Ben yürürüm yâne yâne. Aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi. Sevdalar birer yeşil vahadır geçip gittiğimiz ömür çölünde. Çöller ki ırak, çorak, kuraktır. Sevda vahalarında dinlenir ömür. Bir yudum su, bir dinlenimlik uykudur sevdalar. Ömür boyu sürecek sevdayı aramalı, bulmaya çalışmalıdır gönüller. O sevda ki çölde vaha aratmaz. Bir vahadır ki çöl görünmez hiçbir yerinden. Orada nefeslenmek gerek. Bir ömrü bu yüce sevdan nurunu harcayıp ona erebilmek ne erilmez mutluluktur. Yunus da durup nefeslenmeli ve Yunusça seslenmeli.

Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, semt semte benzer. Geçmiş vakit söylenir yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eyler ise gaffola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en azından bolca merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, lütfu, selamı üzerinize ve üzerimize olsun kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri, saygıdeğer dostlarımız. Evet, çarşamba günlerden vakti muhabbet, saatler 21.15'i gösteriyor ve gönül frekansınız FM 91.8 Radyo Def'te sizlerle birlikteyiz. Birlikte olacağımızı, inşallah Allah bir mani vermezse birlikte olacağımızı belirtmiştik. Sizleri de tüm sevdiklerinizle beraber davet etmiştik. İnşallah davete icabet etmişsinizdir diye umuyoruz. Ümidimiz bu yönde. Evet, güzel bir program sizleri, güzel bir program bizleri bekliyor ki bu güzel programa güzel bir denemeyle, güzel bir yazıyla girdik. Yunus'ta nefeslenmek dedik. Saadettin Kaplan'ın geçen haftalarda da bahsettim, Atnalında Diş Yarası diye bir kitabı var. O kitaptan seçilmiş bir denemeydi Yunus'ta Nefeslenmek. Gerçekten muhteşem bir eser Atnalında Diş Yarası. Mutlaka edinin, mutlaka okuyun. Size tavsiyem. Gerçekten güzel yazılmış yazılar. Saadettin Kaplan'ı da rahmetle yad edelim. Rabbim inşallah mekanını cennet makamına âli eylesin. Gerçekten kıymetli bir yazar, kıymetli bir insandı Saadettin Kaplan. Emekli bir asker kendisi ve sonrasında da bu kitaplara imza atmış muhteşem bir yazar. Evet, durup dinlenmek lazım. Özden gelen sesi dinlemek lazım, değil mi? Derece bir koşuşturma içindeyiz. Hepimiz, bakın, istisnasız. Hepimiz derece bir koşuşturmanın içerisindeyiz. Ve sorulduğu zaman nerede bitecek bu? Daha rahat bir hayatı yakaladığımızda. Daha rahat bir hayat nedir, değil mi? Onu sormak lazım. İşte asgari ücreti alan için daha rahat bir hayat bir memur maaşı almaktır belki. Memur maaşı alan için işte ne bileyim bir daire başkanı maaşına ulaşmaktır. Daire başkanı için genel müdür maaşına ulaşmaktır. Genel müdür için bakan maaşına ulaşmaktır falandır filandır. Yani sonu yok bu işin. Evet, sonu yok. Bir koşu içindeyiz. Fakat bu koşu koşu değil. Bu gittiğimiz yol yol değil. Bunun farkına varmamız lazım. Durup bir dinlememiz lazım içimizde, içimizden gelen sesi. Evet. Yaşıyoruz ama yaşadığımızın farkına varmadan, öyle mi? Değil mi? Tadına eremeden, önümüzü görmeden bir koşuşturmanın içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz tabiri caizse. Saadettin Kaplan Yunus'ta nefeslenmek derken Yunus Emre'den de bazı dörtlükleri buraya almıştı ve arkasından Ömer Karaoğlu'ndan Bana Seni Gerek Seni isimli o güzel şiirin bestesini dinledik hep beraber. Gerçekten şöyle gönüllerimize bir ferahlık serpti. Sevdalar, ki bu kan pompalayan bir pompa var ya vücudumuzda, kalp. İşte o kalbe sevdalar değerse diyor yürek olur, gönül olur diyor. Gönül olur diyor ki sevdaların en yücesi de tabii ki sevdayı yaratandır. Sevdanın asıl sahibidir. Rabbim inşallah kendisinden ayırmasın. Kendisi hani biz kendimizi bıraktığımızda inşallah Rabbim bizi bırakmasın. Evet, içinizden şöyle diyorsunuz ki ben Allah'ı seviyorum. Bilin ki Allah da sizi seviyordur.

Çok fazla bir şeye gerek yok. Emirlerine riayet etmek, nehilerinden kaçmak, onun sevgisine mazhar olmak için yeter. Fazlasını yaparsanız tabi nurun ala nur olur. Öyle değil mi? Siz ona bir adım atarsanız o size koşarak gelir. Ve öyle bir an gelir ki o sizin gören gözünüz, duyan kulağınız, değil mi? İşiten kulağınız, yürüyen ayağınız, tutan eliniz olur. Ve hisseden kalbiniz olur. Olduğu zaman da fena fillah olmuş olursunuz. Allah'ta yok olursunuz. Ne güzel bir makam, ne güzel bir mevki, öyle değil mi? Fakat biz genellikle dünyalık mevkiler, makamlar peşinde koştuğumuz için bunlarla fazla ilgimiz, alakamız kalmamış durumda. Saadettin Kaplan'ın bahsettiği de zaten bu. Saadettin Kaplan'ın bize durup dinlemek, özden gelen sesi dinlemek gerek derken bahsettiği bu. Bugün sizleri programa davet ettik ve programa davet ederken de güzel bir söz paylaşmıştık. Kimin var diye sağa sola bakmayacaksın, Rabbim var deyip yoluna devam edeceksin. Evet, hani bazen çok yalnızım falan diyoruz ya, değiliz. Aslında Rabbimiz var. Kimsesizlerin kimsesi, öyle değil mi? Sahibi Rabbimiz var. Fatih Koç Kayseri'den mesaj atmış, diyor ki program var mı demiş. Ben de şöyle bir işaret yaptım, tamam var şeklinde. İnşallah dinliyordur. Fatih Koç'a, Kayseri'ye, Hatice Koç'a, Berri Nisa Koç'a, Ömer Selim Koç'a selamlarımızı gönderelim. Onlar şahsında eğer Kayseri'den olur da kazara dinleyenler varsa onlara da selamlarımızı gönderelim. Kazara diyorum çünkü Kayseri'de de Arifan diye bir radyo var. Arifan diye bir radyo vardı geçmişte. Oran dinleyicileri hep bizi böyle şey olarak dinliyordu. Hani sanki oradaki radyoymuş gibi. Şimdi Kayseri'de belki kardeşlerimiz Hedef Radyo'yu böyle internetten dinliyorlardır. Onlara selamlarımızı gönderelim. Ümit Şahin kardeşimiz, Emine Yıldız Hanımefendi'ye, Hikmet Kara hocama, Hasan Şahin'e buradan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Şenoz Butik Fırına sağ olsunlar, programı böyle. Onlar reklamını yapıyor, ben de onların reklamını yapıyorum. Değerli kardeşim Mevlüt Kürk'e buradan gönül dolusu selamlar. Hedef 23 Ankara'ya, Zeynep Bayraktar Horuz ablama ve Horuz ailesine, Songül Rana Çakır kardeşime gönül dolusu selamlar. Didar Tanrıkoğlu'na, Havva Aydınoğlu'na, Esra Yıldız Öncan'a ve dört divanlı Ramazan Yaman abime buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Belki gençler tanırlar, Furkan Yaman var yani YouTuber, onun babasıdır kendisi. Yıllarca beraber görev yaptık Ramazan abimle. Tuğba Şenol kardeşime buradan gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Sağ olsunlar, programı böyle reklamını yapmışlar. Biz de onlara selamlarımızı gönderelim. Şöyle bir bakıyorum vaktimize. Evet, güzel şiirlerimiz var. Onları paylaşacağız. Tabii güzel sözlerimiz de var. Ki bunlardan bir tanesi az önce zaten sizlerle paylaştığımız, programa davet ederken söylediğimiz sözümüz. Kimin var diye sağa sola bakmayacaksın. Rabbim var deyip yoluna devam edeceksin. Evet. Kimsesizim diye ne yapmayacaksın? Üzülmeyeceksin. Çünkü Allah var. Seni yaradan var. Ve duanı duyan var. Ve güzel bir şiirimiz var şimdi. Aşk diyeceğiz. İbrahim Sadri'nin o güzel şiirini paylaşalım. Arkasından da güzel bir eserle devam edelim.

aşk Kabe'nin siyah örtüsüne yüz sürenin gözünden dökülen, aşk Mecnun'un Leyla'ya sen de kimsin dediğinde maralların gırtlağına tıkanan, aşk hesap günü kargaşasında anneyi yavrusunu unutturan neyse herkesi ve her şeyi öyle unutturan, aşk yangın yeri, aşk talan, aşk dağları yürüten, bir gece ayı sol, güneşi sağ eline verseler de vazgeçilmez olan, aşk damda deve aratan, balıklara iğnesini getirten, Ebu Bekir adında birini yoldaş eden, aşk Fatıma'nın farklılığı, Zeynep'in cesareti, Yahşi'nin keşkesi, aşk Meryem. Tahta atların üzerinde ana karalar aşıran, kağıt gemilerle okyanusları bitiren, oyuncak kılıçlara haramileri düşüren, aşk ikindi, aşk şimdi, aşk bekleyen, aşk Hatice. Kimsenin kimseye hayrı olmadığı yerde yine de ilk akla gelen, sonsuz karanlıkların ortasında vurgun yemiş bir çığlıkla çerhalar yakan, aşk koşmak, aşk Safa ile Merve

arasında olmak, aşk en çok ağlamayı kendisine yakıştırmak, koşmak, koşmak, koşmak. Aşk hacer, bir aba bir hırka, bir nefeste 40.000 defa adını söyleyebilen, aşk Mevlana, bütün evliyaların gizlediği, bütün abdalların izlediği, bütün dervişlerin içlerinden geldiği gibi, aşk en çok İsa'ya yakışan, sabır ise en çok Eyyub'a yazılan, merhamet ise son Nebi'ye inen, denizler tutuşturulduğunda, dağlar yürütüldüğünde, yıldızlar semadan bir bir döküldüğünde, herkesin her şeyi, her şeyin herkesi unuttuğu günde, aşk unutmamak. Aşk gözü karalık, aşk yalnızlık, aşk öksüz şehirlerin kapısında, Bağdat'ta, Gazze'de, Kandahar'da, İstanbul'da, ısırdıkça kanayan dudaklardan dökülen sözlerle, havanın nasıl, saatin kaç olduğunu sormak. Aşk hiç kimsenin kimseyi bu kadar sevmemesi. Yağmurun incire, zeytinin bala söylediği. Anla işte, aşk 11 yaşındaki Muhammed'in annesi. Aşk eylem, dünyanın en güzel başkaldırması. En güzeliyle dünyanın. Bir hırkadan yazılmış bir en şiiri bulup çıkarmak. Aşk hiç kimsenin kimseyi bu kadar beklememesi.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Evet, devam ediyoruz. Vakti Muhabbet'te İbrahim Sadri'nin aşk şiirini sizlerle paylaştık. Arkasından da Mustafa Ceceli'ye kulak verdik. Aşk için gelmişiz dedi. Bu bir filmin soundtrack'ıydı. Yani bir film için bestelenmiş bir eserdi ama gerçekten müthiş olmuş. Ağzına yüreğine sağlık diyelim. Evet, sizlerle bugün yine güzel sözler, güzel şiirler paylaşacağız. Güzel eserler paylaşacağız. O güzel sözlerden bir tanesi daha sizlerle paylaşalım ki az önce demiştik ya, sizin Rabbiniz var, Rabbiniz var, yalnız değilsiniz, kendinizi yalnız hissetmeyin diye. Onunla alakalı güzel bir söz: ey insan, yalnızlıktan şikayet etme sakın, öyle bir dostum var ki şah damarından yakın, Allah bize yeter. Evet, Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın ki bunu Kaf suresinde kendisi bizzat belirtiyor. Kaf suresi 16. ayet-i kerimede. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Evet, böyle bir Rabbe sahibiz. Böyle bir sahibimiz var. Düşünün yani. Ve sahibimiz bizi asla yalnız bırakmaz. Yalnızlıktan da şikayet etmeye hakkımız yok. Yalnızlıktan şikayet eden insanlar genellikle etrafındaki insanların hani belki azlığından dolayı, etrafında insanların olmamasından dolayı yakınırlar. Bu da hani Saadettin Kaplan'ın o güzel Yunus'ta Nefeslenmek yazısında söylediği gibi, hani deli hoyrat bir rüzgar gibi olursak, etrafı kırıp dökersek kimsenin olmaması gayet normal. Ne yapmak lazım? Meltem gibi esmek lazım yüreklere. Meltem olmak lazım biraz. Meltemlerde o hoyrat, o deli hani şey yoktur diyor rüzgarın diyor. Ve meltemler diyor gönüllere okşar, gönüllere dokunur geçer. O yüzden meltem gibi olmak lazım. Kırmamak lazım, dökmemek lazım, dinlemek lazım başkalarını da. Hep kendimiz konuşursak olmaz. Başkalarının da seslerine kulak vermek lazım, öyle değil mi? Başkalarına da kulağımızı kabartmak lazım. Evet. Şöyle bir bakıyorum paylaşacağımız sözlerden, bir tane daha paylaşalım. Arkasından da güzel bir şiirimiz var. Bugün Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Etme şiirini az sonra sizlerle paylaşacağız. Sonrasında da güzel bir eseri sizlere yine dinleteceğiz. Diyor ki: halden âlâ halsizliğim, sözden âlâ sessizliğim, ya Rabbi, ben senin olduktan sonra umurumda değil kimsesizliğim. İşte bu kadar umursamaz olmak lazım. Hani o yalnızlığı dert etmemek adına söylüyorum. Halden âlâ halsizliğim, sözden âlâ sessizliğim, ya Rabbi, ben senin olduktan sonra umurumda değil kimsesizliğim. Bu söz de Hazreti Mevlana'ya aitmiş. Az sonra şiirini de okuyacağız dedik ya, Etme şiirini. Evet, Allah bizimle olduktan sonra üzülme, Allah bizimle beraber diyordu ya Hazreti Ebubekir'e Resulullah Aleyhissalatu Vesselam mağarada. Evet, Allah bizimle beraberken umurumuzda değil kimsesiz olmak veya başkaları, öyle diyelim. Şimdi sözümüzü burada noktalayalım. O güzel şiiri, Etme şiirini paylaşalım. Sonra da güzel bir esere kulak verelim.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasından

Ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkar olur gamdan. Ayın devini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşk öyleyse ne diye hayret ediyorsun. Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
2: Ali Oktay aşk mıdır ki dedi ama bu aşk mıdır ki şiiri kime ait biliyor musunuz? Aşk mıdır ki şiiri Kanuni Sultan Süleyman Hazretlerine ait. Evet, yanlış duymadınız. Mahlası Muhibbidir. Evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın Mahlası Muhibbidir. Aşk mıdır ki şiiri de kendisine aittir. Geçenlerde böyle bir radyo programıydı yanlış hatırlamıyorsam, kulak kabarttım arabadayken. 36 tane Osmanlı padişahından 30 tanesi yaklaşık böyle sanatla, zanaatla uğraşıyor. Ve bunlardan bazıları gerçekten şiir alanında, hani şairlik alanında gerçekten üst seviyede. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Avni mahlasıyla şiirler yazmış. Kanuni Sultan Süleyman Han işte muhibbiyle, ya o Sultan Selim Han o Selimi, yani belli onunki. Veya 2. Beyazıt adlı mahlasıyla şiirler yazmış. Hat sanatıyla uğraşan padişahlar var, sultanlar var. Müzik ve beste ile uğraşan bestekar padişahlar var. Ki 3. Selim bunların en başında geliyor. Suzi Dilara gibi bir makamı ortaya koymuş bir padişah. Yani sanatkar. Evet, 2. Mahmud'un ne üflediği klasik Türk müziği formunda çok sayıda bestesi bulunuyormuş. Gerçekten muhteşem. Bu Aşk mıdır ki'nin sözlerine bakarken hani merak ettim kimin de acaba diye. Kanuni Sultan Süleyman çıkınca insan böyle bir şeye düşüyor. Yani artık aklı hafsalası almaz oluyor. Dünyanın ve aklın sınırlarını aşan ilahi ve mecazi aşkı anlatan bir şiir olarak karşımızda Aşk mıdır ki? Evet. Ki koskoca sultan aşk karşısında böyle acizliğini, teslimiyetini ifade ediyor. Divan edebiyatının en zarif örneklerinden biri olarak gösteriliyor Aşk mıdır ki şiiri. Şöyle sözlerimize bakalım. Sonrasında güzel bir şiirimiz var. Nurullah Genç Üstad'ın ve şiirini paylaşacağız bir dua niyetine. Ardından da güzel bir eserle devam edeceğiz. Diyor ki, ya aşk dediğin ya Allah'tan gelmeli, ya Allah için olmalı, ya da Allah'a ulaştırmalı. Evet, aşk dediğin ya Allah'tan gelmeli, ya Allah için olmalı, ya da Allah'a ulaştırmalı. Hani anlatırlar ya, Mecnun Leyla, Leyla derken Leyla ile karşılaşmış, sen de kimsin demiş ya. Ben aşkı buldum demiş yani, gerçek aşkı. Leyla, Leyla derken Mevla'ya ulaşmış. Onun gibi Allah'a ulaştırmalı, öyle değil mi? Evet, sözü daha fazla uzatmayalım ve şiirini paylaşalım. Ardından da güzel bir eserle programımıza kaldığımız yerden ne yapalım? Devam edelim.

Ve toprak azurdedir ve gölgeler asude ve bütün bedestenler yağmalanmış şehirde ve lekeli bir dünya ve hayatsız bir rüya ve ıstırap sevişir denizde balıklarla ve her yürek başka bir yürekte kanlı duyum ve uçurumlar boyu vurgulanan bir uyum ve umut mazidedir ve geçmiş gelecekte ve garip nadidedir ve nadide gerçekte ve bütün silahların namlusunda bir filiz ve ölmüştür evimiz ve uygarlıktır bela ve her yurt bir Kerbela ve çiçek bidayettir ve terazi nihayet ve tedbir karanlıktır ve takdirse anlıktır ve umuttur çalan ve indivadır çalan ve mahzunu tri dede ve nameler aşufte ve derman bölünüyor ve kervan siliniyor.

ve sessiz ordularla gelseydi uyuyanlar ve gitseydi alemden ölüm renkli dumanlar ve Furkan aydınlığı kuşatsaydı ülkemi ve irfan denizine yelken açsaydı gemi ve bitseydi ıstırap, can harap, canan harap, yetiş imdada ya Rab.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
2: Yalan söylüyorsun, yalan. Vakti Muhabbet bitiyor aslında, öyle değil mi? Evet. Fatih Teki abim, ağzınıza yüreğinize sağlık üstadım. Yayınlarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle de kolay gelsin demiş. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Selamlarımızı gönderiyoruz. Daha rahat bir hayat mı? Biz daha hayatın deneme sürümündeyiz abi. Asıl rahatlık burada değil. Burası imtihan yeri. Huzur ise nasip olursa öte tarafta. Şimdilik sabırla güncellemeleri bekliyoruz. Zira bu dünyanın tam sürümünü zaten hiç çıkmayacak. Dünya dediğim biraz imtihan, biraz sabır, biraz da elhamdülillah meselesi demiş. Değerli hocam, doçent doktor Cengiz Şahin. Evet, özellikle belirtiyorum ki doçent doktor olduğunu. Yani kendisi doçenti alalı bayağı oldu artık, şeyi bitti diyordu. Yani bugün dedi ki şey, bunun da doçent dedi arkadaşlardan bir tanesi, Hacı Murat hocam. O da dedi ki şey burnunda değil dedi, artık sona geldi dedi. Doçentliği bitirdik dedi neredeyse dedi. Evet, Cengiz hocam haklı. Bu dünya bir, hani bir misafir gibi olmak lazım. Öyle bir hani ağaç gölgesinde durup dinlendik, yola devam edeceğiz. O durup dinlendiğimiz zaman bu dünya aslında. Ama biz o durup dinlendiğimiz zamana çok fazla şey yüklüyoruz, anlam yüklüyoruz. Çok fazla böyle hani ne diyelim, kendimizi çok kasıyoruz. Bu kadar kasmayın kendinizi. Hani bu kadar dert etmeyin. Sonunda ölüm var bu dünyanın. Öyle değil mi? Üstad öyle diyordu ya. İçinden canlı çıkamayacaksınız bu dünyanın. O yüzden fazla dert etmeye gerek yok. Önemli olan güzel yaşamak, güzel insan olmaya çalışmak. Evet, sözlerimize bir bakalım çünkü vaktimiz azalıyor. Son dakikalarda yine bir Filistin şiirimiz var. Bugün Filistin şiirimiz Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Filistin şiiri olacak. Ümit Yaşar Üstad'ı hep böyle aşk şiirleriyle sizlerle buluşturuyoruz ama Filistin şiiri de var. Diyor ki, aşk kalbin Allah'a ait olduğunu hatırlamasıdır. Aşk kalbin Allah'a ait olduğunu hatırlamasıdır. Ve son güzel bir söz, kimseden bir şey bekleme. Güzel şeyler daima Allah'tan gelir. Evet, kimseden bir şey beklemezseniz üzülmezsiniz. Ama birilerinden bir şey beklerseniz hep böyle bir eziklik, hep böyle bir üzüntü içerisinde olursunuz. O yüzden kimseye bel bağlamayın, kimseden bir şey beklemeyin. Filistin yarayan kanımız, Gazze yarayan kanımız, kanayan yaramız, yarayan kanımız olur mu? Kanayan yaramız. Ve Filistin Gazze için ne yapıyoruz? Dualarımızı eksik etmiyoruz kardeşlerimize. Boykotu kesinlikle ihmal etmiyoruz. Boykotu her zaman gündemde tutuyoruz. Çünkü boykot oradaki kardeşlerimizi yaşatır. Onlara zulmeden, onları katleden, onlara soykırım yapanları da öldürür. O yüzden boykot candır. Boykot kardeşlerimiz için candır. Kesinlikle ihmal etmeyin. Ve yapabiliyorsanız, yardımlarınızı gönderebiliyorsanız mutlaka gönderin. Orada her şeye ihtiyaç var. Bazen görüyoruz işte sosyal medya paylaşımlarında. Gerçekten zor durumdalar kardeşlerimiz. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. İnşallah onlara yardım etmeye lütfunu da bizlere ihsan eylesin diyelim. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak isteriz. Gönül frekansınız FM 91.8 Radyo Def'te, hedefradyo.com adresinde. Sizleri tüm sevdiklerinizle beraber bekliyor olacağız. O saate kadar kendinize çok iyi bakın demiyorum. Zaten bakıyorsunuz maşallah. Sevdiklerinize de iyi bakın diyelim. Ve sözü Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Filistin şiirine bırakalım. Ardından da bir Filistin eseriyle bitirelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.

Filistin'de açan her çiçek gözyaşıyla sulanır. Gözlerinden eksik olmaz kanatları kırık martılar. Çocuklar büyümeden öğrenir kanı ve ölümü. Gözlerinde bir mahzun bakış, ellerinde taşlar ve düşler. Ey dağlar, ey ovalar, duysanız

Bir annenin çığlığını taş kesilirdi kalbiniz ve susardı rüzgar. Filistin'de her gün bir ağıt, her sokak bir zindan. Yine de yılmaz o insanlar, yine de severler umutla toprağı. Bir gün biter mi bu kavga? Bir gün açar mı güller barışla? Bir çocuk elinde bir zeytin dalı, güler mi özgürce doyasıya?

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kutlu bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Teala nasip ederse inşallah bugün sizlerle olan beraberliğimizde muhabbetullahı tekrar işleyeceğiz. Samimi bir kul olmayı ve bu yolda samimi olan insanların o eşsiz tarihe isimlerini geçirmiş olan o gönül dostlarının hayatlarından örnek geçişler vererek bugünkü beraberliğimizi inşallah muhabbetullah noktasında idrakımız dahilinde almaya gayret göstereceğiz. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tesbihler elimizde. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selam getirerek programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

İnsanların birinci düşmanı nefistir dostlar. O kötülüğü emreder. Düşmanların en zararlısıdır. Çünkü o içteki bir düşmandır. Hırsız evin içinde biri olursa hileler ve ayrımcılık büyük olur. Çünkü o sevilen bir düşmandır. Ve insan sevdiğinin kusurunu görmez. Kendisine iyilik yapılmasıyla da anlaşmaya varmaz. O kendisine ihtiyaç duyulan bir binek hayvanıdır. Onu gütmekten kaçının diye buyruluyor. Nefis. Nefis insanların helak olmasına hevesli, yedi başlı, zehirli bir yılan ve gemi azı almış bir binek hayvanı gibidir. O sertlik karşısında evcil hayvan. Öfkeliyken yırtıcı hayvan, zorluk içindeyken bir çocuk. Refah halindeyken günahkar ve azgın biri, açken bir deli ve tokken kararsız olur nefis. Nefisin iki hali vardır. Evcil hayvan gibi korkak ve acemi, yırtıcı hayvan gibi kızgın ve zalim. Nefsi alt eden işlerin önde geleni, isteklere gem vurup ibadete dalarak ruhen yücelmek, güçlüklere dayanmak ve Allah'a sığınmaktır. Yüce Allah Celle Celaluhu nefsi terbiye eder ve korursa o emreden olmaktan çıkıp yalnız kınayan olur. İlham verir ve kararlı olur. Nefsin eksikliklerini bilmek, yol gösteren bir gönül dostunun huzuruna oturmakla veya gözeten bir dost edinmekle veya düşmanların tenkitleriyle ve insanın kendi kusurlarından yararlanmasını bilmekle veya başkalarıyla kaynaşmakla elde edilir. Böylece

diğer insanlarda değişik kusurları görme ve ibret alma fırsatını bulurlar. Evet, nefisle mücadele çok zordur dostlar. İnsanın ikinci düşmanı da nefsin hemen arkasında olan şeytandır. Şeytan, kitabımızda Allah-u Teala'nın ondan Rabbimize sığmamızı emrettiği melektir. Şeytan insanlarla savaşmak için hazırdır. Zaten bundan başka hiçbir işi de yoktur onun. Lanetullahu aleyh. Siz görmezsiniz fakat o sizi kendiymiş gibi görür. O ne unutur ne vazgeçer. Kalbe yerleşir şeytan. O düşmanlığı siz doğmadan önce olan ve ancak helakınızla rahat edecek eski bir bozguncudur. O asla kendisinden hayır beklemeyen bir inatçıdır. Şeytan kafirlerin musallat olduğu gibi yormak için bize sataşan bir köpektir, bir kelttir. Yaradan'ın secde etme emrine karşı çıkan odur işte. Hatta Rabbinin karşısına geçmiş ve emrini beğenmeyip kibirlenmişti. Yine o bir peygamberi hakir görmüş ve 80 bin yıl mukarreb meleklerden üstün tutulmasının ardından onlardan uzaklaştırılmıştı. Onun secde etmemesindeki özrü suçundan daha büyük ve kötüydü. Şeytanın tembelliğe yönelip ibadet edilmesini engellemek, fazla ümitlendirip ihmalkar davrandırmak ve teşvik etmek, aşırı isteklerden dolayı iki yüzlülük yapmak ve gaflet sebebiyle şaşkına döndürmek gibi hilelerinin bin bir çeşidi vardır. Gayret et. Allah takdirinde hatırlattığı gibi gizliyi açığa çıkarırsa çıkarsın diyerek insanları yanılgıya düşürürdü. Allah emirlerine uyan kullarını bütün bunlardan korur işte dostlar. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. İnsanın üçüncü düşmanı da dostlar, kötü arkadaştır. Onlardan vefa olmaz. Günün birinde onlarla birlikte olmamışsınız gibi sizi unuturlar. Ne kendilerini Allah'a itaat ederler, ne de sizin itaat etmenize yardımcı olurlar. Daha doğrusu buna izin vermezler. Allah'a boyun eğmenize engel olurlar. Ve kötülüğe davet ederler. Onlardan uzak durmakta ibadet etmek, düşünmek, yalvarmak bakımından. Gıybet etmek, iki yüzlülük yapmak ve benzeri itaatsizliklerden, fitne ve düşmanlardan, kötülük ve eziyetlerden, tembel ve ahmaklarla beraber olmaktan ve böylelerine ilgi duymaktan kurtulmak bakımından mümin için çok faydalar vardır. Çünkü bugün günümüzün en büyük sıkıntıları bunların içerisinde olmakta. Dostun var, yakın arkadaşın var, gıybet ediyor. Dostum, canım, ciğerim diyorsun, iki yüzlülük yapıp sen arkanı dönünce seni satıyor. Fitne veriyor, eziyetlerde bulunuyor ve senin iyiliğini istemiyor. Dersin ki benim dostum benim iyiliğimi nasıl istemez? Tabii ki ezan-ı Muhammediye okunduğu zaman gel dostum Allah rızası için camiye gidip namaz kılalım. Veyahut da bulunduğun meclise hadi gel seninle beraber namaz kılalım. İşte bu dosttur. Veya derse ki dostum Allah için gel Kur'an-ı Kerim okuyalım. Veya oku ben amin diyeyim. Sen dua et ben amin diyeyim. İşte dost bu. Ama gel dostum seni çekiştirsin, beni çekiştirsin, sağdaki soldaki belki senin tanıdığın veya tanımadığın kişiyi çekiştirsin, sonra sen ona dostum de sarıl. Dost değil. Ve buna benzeri birçok şeyler. Bulunduğumuz ortamda herkesin ivedi karşılaştığı şey dostlar bunlar. Hazreti Peygamberimiz tebliğinin başlangıcında Hira Dağı'nda kendini Allah'a verirdi. O bedeniyle halkın yanındaydı ama kalbiyle Allah'a yönelmişti. Onun Allah katında bir makamı vardı. Vaktinin çoğunu Rabbimizi zikrederek geçirdi alemlerin efendisi. Fakat Allah Celle Celaluhu onu bazen ümmetine bilgi vermek ve nurlarındaki azametin yok olmaması için gönderirdi. Ve alemlerin efendisi insanların içine karışırdı ve tebliğ

şeyler yapardı. Ama hiçbir zaman sevgilisi, sahibi olan Allah Celle Celaluhu kalbinden çıkmazdı. İşte. Ama gafletin içerisinde olduğumuz sürece dostlar, kalpten Allah çıkıyor. Farkına varmadan bakıyoruz ki farklı muhabbetlerin içerisine girmişiz. Ama hep de bunların içerisinde işte gaflet var dostlar. Gafillik var. İçinde yaşamakta olduğumuz, tanıdığımız dünyanın tanımadığımız ahiretten daha hayırlı olduğu düşüncesine kapılmak, insanı dikkatli davranmaktan uzaklaştırıp gururlanmaya yöneltebiliyor dostlar. Gezilerinizde belki gemilere binenleriniz olmuştur içinizde. Bazen aklımıza bile gelmez onları yürütenin rüzgar olduğunu. Veya doktor sizi yiyip içmekte aşırıya kaçmanızdan ötürü uyardığında sonrasını düşünüp buna dikkate alırsınız. Dersiniz ki işte bu kadar yiyip içersem belki hayatım için tehlike var. Çünkü doktor beni uyardı. Yalnız içinde bulunduğu anı göz önüne almak hayvanlara mahsustur. Ama bizler birçok şeyler bildirildiği halde arkamıza dönüp baktığımız zaman bazen o yaratıklardan ne farkımız var diyoruz. Kendi nefsime. Çünkü bize doktorun reçetesi verildiği gibi öyle bir reçete verilmiş ki 6666 tane ilaç var içinde. İstediğini kullanabilirsin. Hepsi şifa. Ve reçetenin lakabı de sana bildirilmiş. Sonunda ölüm var, ölüm. Üzerinden bütün güzelliği soyup çıkartacak bir ölüm var. Ve ondan sonra da gerçek hayat. Ve sahip, yaratan Allah Celle Celaluhu bunun reçetesini sana yazmış. Teşbih de hata olmasın. Kelamullah'ını göndermiş. Ama insanoğlu cennetle müjdelenmiş gibi yaşıyor. Yüce Allah'ın dünyada ihsanda bulunduğu kimsenin ahirette rahat edeceğini düşünmesini gururlara kapılma sebebi oluyor her zaman için. Efendi sevdiği kölesini terbiye etmek için uğraşır. Karşı çıkmasına rağmen onu zararlı oyun ve maddelerden uzak tutar. Allah'ın Firavun'a ve Nemrut'a ihsanda bulunduğu yaptıkları zulüm karşısında hemen cezalandırmayıp zaman tanıdığı, bunun ardından da onları tamamen yok ettiği unutulmamalıdır. Size de şiddetli azabı hak etmeniz ve bağışlardan uzak tutulmanız, denenmeniz için süre verilmiş olabilir. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. İkram edilir ve hesaba tutulursunuz. Ve sonra da ilahi bir hesap tutulur. İyiler Allahu Teala'nın ikram ettiği bir yere, ama inat edenler, Allahu Teala namaz kıl dedikçe kılmayacağım diyenler, Allahu Teala örtün dedikçe örtünemiyorum diyenler, Allahu Teala faizi haram, her türlüsü haram dendiği sürece bu devirde faiz haram değil diyenler, Allahu Teala'nın emirleri doğrultusunda hırsızlık yapanlar, zina işleyenler, zina böyle bir devirde haram değildir diyenler. Diyorlar ya, işte çağın iletişiminde bulunan insanlar. Cennet elhamdülillah Allahu Teala'nın kulluğa zirvede en yaklaşan kullarına ikramı olacaktır elhamdülillah. Ama yapamıyorum, edemiyorum diyenlere de Allahu Teala öyle hazırlıklar hazırladı ki dostlar. Büyük zatlar eserlerinde diyor ki, vallahi onlardan birkaçını görseydiniz, bir tanesini görseydiniz insanların başına neler geleceğini, anını secdeden kaldırmaz, ölene kadar Rabbine secde ederdin. Biliyoruz bunları dostlar. İçinize en küçük bir çocuk dahi olsa desen ki yavrum evladım sen cehennem hakkında ne biliyorsun?
ateş azap sıkıntı der.

Peki dinleyen kardeşlerim bilmiyorlar mı? Onlar da biliyorlar. Peki niçin o zaman? Niçin dizini kırıp da hala böyle bir zamanda her şey tas tamam olduğu halde arnını secdeye getirmekte zorlanan insanlar? Allahu Teala size ne göstersin daha? Peygamber mi bekliyorsunuz? Geçti. Keramet mi görmek istiyorsunuz? Sır var ama göstermeye müsaade yok. Gönül dostları kapatmış o perdeyi. Ne görmek istiyoruz? İlla bir şeylerin gözümüzün önünde zuhur mu etmesi lazım ki korkup secdeye kapanalım? Hayır. Defter kapanmış artık. Kitap geldi, kelamullah. Resulullah görevini tebliğ etti, şahit ol ya Rab dedi. Her şey bitti. Ve benim ölümümden sonra kıyameti bekleyiniz dedi Allah'ın Resulü. Hala neyin peşindeyiz? Bazen başını örtmekte olan, örtmekte zorlanan kardeşlerime diyorum. Allahu Teala bu kadar ciddi emirleri verdiği halde hala örtünmekte ayaklarını direten kardeşlerime söylüyorum. Ne istiyorsunuz güzel kardeşlerim? Ne görmek istiyorsunuz? Komşum nasıl der diye mi kapanamıyorsun? Amcam, akrabalarım ne der diye mi kapanamıyorsun? Yakın arkadaşlarım, iş arkadaşlarım aman öcüye dönmüşüm der diye mi kapanamıyorsun? Düşündün mü peki Allah ne der? Sahibin, yaratıcın, seni rızıklandıran, seni örtüp üstü dolu gezdiren, seni gözeten, sana rızıklar taamlar veren, sana iş ortamı düzenleyen, sana eller ayaklar veren, gözler veren Allahu Teala'ya şükrün böyle mi olmalı? İsyan ederek Allahu Teala'ya varılır mı dostlar? Yaradanım bin bir güzelliklerle hazırladığı cenneti mümin kullarını davet ederken ya Rabbi ben gelmek istemiyorum diyorsun bu dünyada. Amelinle onu söylüyorsun. Hala kapanamayan kardeşlerimiz, kapanmakta zorlanan, kimin için yapıyorsun bu ibadetleri? Allah için değil mi? Kime secde ediyorsun? Allah'a. Sıkıştığın zaman Allahu Teala'ya dua etmesini biliyorsun. Peki Allah'ın emri olan ve Kur'an-ı Azimüşşan'da, ilahi kitapta örtünme emrini veren Allahu Teala'nın emrini sadece başkalarına güzel görünmek için mi uygulamıyorsun? Peki ne diyeceksin mahşerde Rabbime? Ya Rabbi, örtünemiyorum. Niçin? Elbette Allahu Teala hesabını soracak. İşte bana ne derler? Kapanamıyorum, çok zor geliyor. Sıcak, yanıyorum, şöyle oluyor, böyle oluyor. İnanıyor musun ki Allahu Teala bunlara inanacak? Eğer hala fikirlerini değiştirmemiş ve kapanmaktan uzak duruyor isen, şu anda sana ölüm gelse veya sabahleyin yatağından kalkamasan, Allahu Teala'nın huzuruna nasıl çıkıp hesap vereceksin? Bilmiyor musun? Biliyorum ya Rabbi. Niye kırmadın? İşte şu komşudan şeyle yapadı. Niye kapanmadın? Şöyle derler, böyle derler diye. O zaman Allahu Teala'nın da ne diyeceğini sen göreceksin. Sizi incitmekten Allahu Teala'ya sığınırım ama binlerce defa dinliyoruz bunları. Binlerce kardeşlerimiz mikrofonların arkasından bunlara geçiş vererek izahat veriyor. Belki bir erkek için kapan demek kolaydır ama cenneti de senin ayağının altına koymuş Allahu Teala. Bir emanet olarak vermiş kadını. Ve kadını korumak istiyor Allahu Teala. Mahremden, haramdan korumak istiyor. Allahu Teala sana değer veriyor. Sen sana değer veren Rabbine karşı isyan ediyorsun. Buysa İslam anlayışı, senin anladığın İslam değil o zaman. O zaman sen Kelamullah'ı bir daha oku. Bu işin şakası yok dostlar. Namaz da aynı şekilde. Rabbim emrediyor, yerine getirmekle mükellefsin. Böyle bir zamanda her şey bitmiş. Kur'an-ı Azimüşşan'da 70 yerde Allahu Teala secde, namaz, namaz, namaz diyor. Ümmet-i Muhammed bugün keyiften namaz kılmıyor. Bilmiyorum, etmiyorum. Olur mu öyle şey? Nasıl bilmiyorsun? Hesaba gelince en kralını yapabiliyorsun. Maddi noktada her şeyin en güzelini,
Ama eğer gerçekten bu dünyada hesap adamı isen, hesap insanı isen, en iyi hesap yapmasını bilen isen, o zaman ahiretin hesabını yaptığında tamamen zarardasın ve israfta. Demek hesap adamı da değilsin o zaman. Niçin? Ya namazı kılmaya müsaade etmiyor çalıştırmış yeri. Sen Allah için kalpten iste bakalım, ondan sonra havalet Allahu Teala'ya, bak bakalım neler oluyor ortadan. Allah için samimi istediğinde sana müsaade mi vermedi? Eğer çalıştığın ortam içerisinde samimi bir Müslüman isen, sana namazına hiçbir şekilde müsaade etmiyor ise, o zaman Allah için başka işleri ara kendine. Çünkü rızkı o değil, Allahu Teala veriyor. Kulluk olana her şeyin en güzeli ikram edilir. Ama dünyalıkları ona tamamen tevil edersen, o zaman tabii ki sebepler zincir önüne geçer ve ondan sonra herkes görevini yapar. İşte buna çok dikkat etmek lazım dostlar. İnsanın soyunu başkalarından üstün görmesi de gururlanmasına da yol açar. Böyle düşünen kimselere Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış olan Hazreti Nuh ile oğlunun hikayesini hatırlatmak lazım. Hani buyruluyor ya, o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve oğullarından kaçar. Abese suresi 34-36. Ne kadar büyük bir ayet. O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve oğullarından kaçar. İşte öyle bir güne doğru gidiyoruz işte. Hadi sana kapanma, öcü gibi gözüküyorsun diyenlere. Kapanamıyorum komşu Mehmetler, Mehmetler, bakkal ne der diyenlere. Kapanamıyorum acaba sevdiğim, çalıştığım iş yerindeki arkadaşım acaba bana ne der diye kapanamayanlara söylüyorum. Veyahut da namaz kılmak için ayaklarını diretenlere söylüyorum. O gün için söylüyorum. Kardeşinden, anasından, babasından, karısından, oğullarından kaçacak. Arif olana yeter ama nerede Arif? Tabii ki bu faali fiili yerine getirenlere söylemekten Allahu Teala'ya sığınırım. Hepsinin ellerinden hürmetle öperim bu ameli yerine getirenlere. Küçüğünden büyüğün hepsine. Ama hala yerine getirmeyenlere, o zaman sözümüz işte onlara dostlar. Her şeyi Allah'tan bekleyip bir faaliyette bulunmadan Allah kerimdir, onun rahmetini umarız zihniyeti de insanın anlamsız gurura yöneltebilir dostlar. Ama nasıl da Allah-u Teala kerimdir, rahimdir, rahmetlendir. Ondan her zaman rahmet edilmeyiz. Hiçbir zaman rahmetimizi, ümidimizi kesmeyiz ama insanlar bazen yapmadıkları fiillerin arkasına böyle saklanıyorlar. Halbuki ummak ve arzu etmek arasında fark vardır dostlar. Ummak ve arzu etmek arasında. Allah-u Teala ummanın anlamını şöyle buyurarak açıklamış. İnananlar, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler Allah'ın rahmetini umarlar. Bakara suresi 218. İşte ummak budur dostlar. Yani Allah-u Teala hidayet nasip etsin inşallah. İnsanın başkalarına gösteriş yapmak için ibadet ettiği halde bunu sürekli hatırında tutması da gurur kaynağı halini alabilir. Çünkü öyle faaliyetler var ki bazen kardeşlerimiz yaptıkları amellerde çok sıkıntılara düşüyorlar. Ben bir camiye gideyim de namaz kılayım geleyim. Allah razı olsun, sormadım ki sen nerede namaz kılacaksın. Ha ne mübarek adam ya, camide namaz kılıyor. Filini niye açıklıyorsun ki? Veya içinde bulunduğumuz bir ortamda yine başımıza gelen sıkıntılar. Mübarek üç aylarda geldi, bu devirde bol bol oruç tutmak gerekir arkadaşlar böyle bir zamanda. Abi bir şey içer misin? Yok, Allah razı olsun, oruçluyum. Sağ ol işte. Biliyorsun böyle zamanlarda kaçmaz. Yakalamak lazım, tutmak lazım. Niye fiilini bana söylüyorsun? Sordum mu ben sana oruçlusun diye? Niye söylüyorsun, sevabından kaybediyorsun güzelim? Onu da farkına varmıyor. Gene de devam ediyor. Veya bir hayır hazinat yapacak. Şu adam çok ihtiyaç sahibi ya. Hakikaten ben onun ihtiyaç sahibi olduğuna çok inanıyorum. Geçenlerde çok sıkıntılıydı. Allah kabul etsin, yaptık bir şeyler. Verdik gönlümüzün dolduğunca. Bayağı da sevindi. Sordum mu ben sana onun neye verdiğini, ne yaptığını? Niye bana söylüyorsun?
E bırak sevabını kaptırma, zaten 3 kuruş böyle bir zamanda sevap almışsın, onu da kaptırıyorsun. Bu amelleri yapıyoruz dostum.

zaten. Hepimiz yapıyoruz belki farkına varmadan. Yani ameli fiili ortaya çıkartıyoruz. Sakla, sahibin bilsin. Veya tabi bazen yaptığımız hatalardan bir tanesi elimizde tesbih alıyoruz. Şak şak şak. Böyle görüyorsun uzaktan amcam geliyor veya bir kardeşim geliyor. Veya görüyorsun tesbih o anda dudaklar oynuyor. Şak şak şak şak şak. Görüyorsun diyorsun ki maşallah ya adam zikrullah, ehlullah maşallah. Yani diyorsun kalbinden sessizce yap. İnsanların yanında gösterme ibadet yaptığını. Sen demesinler. Bilmesinler. Bırak seni Rabbin bilsin. Sahibin bilsin. Nerede o ashab dostlar? Onların açlıktan yüzleri sararırdı. Allahu Teala'nın zikrinden kalpleri yerinde durmaz atardı onları. Resulullah bir şey değmek için elini uzattığı zaman hepsi o yana doğru fırlar atardı kendini. Ama hiçbir zaman amellerini ortaya dökmezlerdi. Bugün takım takım elbiseler giyiyoruz. Farklı farklı şeylerde. Gardırobumu açtığım zaman belki bazen utanıyorum. Çeşit çeşit. 7-8 tane pantolon, 7-8 tane gömlek, 20 tane çorap, bir sürü çamaşırlar, çeşit çeşit kazaklar. Ashab-ı Suffe diyor ki, o gönül dostu insanlar, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dini öğretmek için kurduğu Suffe ehli, giyecek bir şey bulamazlardı diyor. Bazen bir parça kumaşı keser, başından yukarı aşağı doğru çekerlerdi. Edep yerlerini kapatırlardı. Bazen aşağı tarafı bağlarlardı. Yüzleri çıplaktı diyor. Ama baktığın zaman onların yüzünde gören insanlar diyor ki biz gayrete geliyorduk. Onu gördüğümüz zaman Resulullah'ın muhabbetini siniyordu içlerimize. Hep seçilmiş insanlardı. Çünkü onların sahibi vardı. Allah Celle Celaluhu. Koruyordu o onları. Günümüzde de var Allah dostları. Geçmiş zaman sayfalarının içinde de var. O eşsiz insanlar. Satır satır davayı yudumlayanlar ve hayatına geçirenler. Fakat biz ticareti yanlış yerde yapıyoruz dostlar. Biz ticareti dünya üzerinde oynuyoruz. Ama kazananlar ahiret üzerine oynayanlar. İnsanın her halükarda kendini yaratanını düşünmesi ve kalbini onunla meşgul etmesi gerekir. Ve yararlı işler yapmak zorundadır. Bazı yararlı işler yapmış olmanın göz önünde bulundurulmasında insana gurur verebilir başka. Bu işler çok az da olsa onların kabahatlerinden üstün tutar kendini. Helal, haram ayrımı yapmadan birkaç sadaka verirse... Başkalarının mallarından bunun kaç katını çalarsa, tartı olarak bir avucuna 10 para koyup diğer avucuna da 1000 para koyarsa ve ondan sonra da sakalını sıvayıp elhamdülillah derse, mahşer gününde suratına tükürülür onun. Günümüzde öyle samimi zannettiğimiz insanlar var ki işte böyle yapıyor. Allah-u Teala'dan korkuları artık unutulmuş. Katmerlenmiş, kalpler katranlaşmış. Terazi korkusu kalmamış. Ve müminlerin hakları yeniyor. Müslümanların, yetimlerin hakları yeniyor. Ama elhamdülillah. Alemlerin çok olduğunun zannedilmesi de gurur sebebidir dostlar. Böyle düşünen birinin durumu günde 100 kere tesbih edip ardından da Allah'ın hoşnut olmayacağı ve tesbihin faziletini ortadan kaldıran sözler sarf edeninkine de benzer. Yazıcı melekler bu abuk subuk sözleri bazen işte böyle hani çok doğruyu biliyorum deyip de helal haramı birbirine de dikkat etmeden söz sarf eden insanlar abuk subuk sözleri için ondan ücret isteyecek olsalar, para isteyecek olsalar o zaman dilini tutar. O müstehcen edepsiz kelimeleri hiçbir zaman fark sarf etmez. Ama bu kiramen katibin melekleri satır satır yazıyor. O da bonkör bonkör konuşuyor. Hem de hiç utanmadan ve sıkılmadan. Bunun da hesabı var. Kişinin bir

demokratlık mücevherini yitirme tehlikesi karşısında gösterdiği duyarlılığı cennet için gösterse, Allahu Ekber, akıl yerinden sıçrar. Deseler ki bir kıratlık, bir mücevher, onu öyle saklarsın ki de paha biçilmez bir mücevherdir diye, çok değerlidir, çok büyük paradır diye, gözün içine bakar, 40 tane şeyin içine sararsın, kıt kat eşarbın içine sararsın, kutuların içine koyarsın, üzerine yatarsın kimse anlasın diye. Ama şu dünyalığa gösterdiğimiz azamet kadar, şu dünyalığa gösterdiğimiz ihtimam kadar, bunun bir parçasını Allah için, ahiret için göstersek, parmakla gösterirler dostlar. Azrail gelip emaneti almadan Allah rızası için kul olmaya çalışalım. Her programında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aşık olmuş olan samimi bir kul olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin salatu selamlarıyla bugün de buradan vedalaşıyoruz dostlar.

0: Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ahmet Hamdi Akseki Camii Müezzini. Mü'min Suresi 7-9. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
8: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
9: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Yani sahabe arasında fitne konularında mütehassıs, uzman bir şahsiyet. Huzeyfe İbnül Yeman. İkinci özelliği Huzeyfe'nin, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bazı sırlarını ihtiva ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların isimlerini, listesini Huzeyfe'ye vermişti. Peygamberimizden sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh birini vali tayin edeceği zaman Huzeyfe'ye sorarlardı. Huzeyfe münafıkların listesinde var derse o münafık kimseyi vali olarak tayin etmezlerdi. Yani vali olmanın şartlarından biri o gün münafık olmaması idi. Ayrıca cenaze namazı kılacakları, kıldıracakları zaman Huzeyfe'ye bakarlardı. Huzeyfe cenaze namazında varsa tamam bu münafık değil, namazını kıldırırlardı. Ama Huzeyfe cemaatte olduğu halde cenaze namazında bulunmazsa, cenaze namazını terk ederse Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh cenaze namazını münafık olduğu için kıldırmazlardı. Huzeyfe'nin bir başka özelliği, Peygamberimiz Huzeyfe'yi çift şahit olarak kabul etmişti. Bir defasında bir Yahudi ile Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir alışverişi oldu. Bir şahit istedi Yahudi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, benim şahidim yok biliyorsun bu ikimiz arasında oldu deyince, Huzeyfe ben şahidim dedi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döndü Huzeyfe İbnül Yeman'a. Sen nasıl şahit oluyorsun? Sen bu hadisede yoktun deyince, Allah Celle Celaluhu senin doğruluğuna şahit olunca ben de şahidim buyurdu. O günden sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Huzeyfe'yi iki şahit yerinde kabul ediyor. Böyle değerli bir sahabi. Huzeyfe İbnül Yeman, Hazreti Ömer'in imrendiği, gıpta ettiği üç kişiden biri. Muaz, Ebu Ubeyde, Huzeyfe. Genç, dinamik, çalışkan, ilim sahibi, cesur, yiğit kimseler Hazreti Ömer'in hayranlığını çekiyordu. Hani bir oda dolusu Huzeyfe gibi, Muaz gibi, Ebu Ubeyde gibi genç yetiştirmek isterim. Hani bunları yeryüzünün değişik bölgelerine dağıtmak isterim. Ve yeryüzünde İslam'la şereflenmemiş bir karış toprağın kalmamasını istiyorum diyor diyor Hazreti Ömer. İşte bunlardan biri bu Huzeyfe Hazretleri radıyallahu anh. Kale inneke aleyhi ev aleyha leceri. Sen çok cüretlisin bu konuda. Seni çok cesur görüyorum, atılgan görüyorum dedi. Kultu fitnetur raculi fi ehlihi ve malihi ve veledihi ve carihi. Fitne, bir kişinin fitnesi ailesinde olur, malında olur, evladında olur, komşusunda olur. Fitnenin değişik anlamları var. En açık, en net, en bariz anlamlarından biri fitne, çetin sınav demektir. Zorlu imtihan demektir. Müslümanın en büyük imtihanı ailesiyle, malıyla, evladıyla ve komşusuyla olur. Rabbim bu imtihanları en güzel şekilde vermeyi nasip eylesin. Ailesinde bir İslam yuvası kurabiliyor mu? Yuvasında bir İslami hava meydana getirebiliyor mu? Sevgiyle, şefkatle, anlayışla, yardımlaşmayla, işbirliğiyle, Allah'a kulluk inancıyla gerçekten Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardığında iftihar edeceği bir aile tablosu sergileyebiliyor mu? Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme validemiz. Hani Peygamberimiz Ebu Seleme vefat ettiğinde, kocası Ebu Seleme vefat ettiğinde Ümmü Seleme'ye bir dua öğretmişti. Ya Rabbi ondan sonra

bana daha hayırlısını nasip eyle diye dua et demişti ya. Ümmü Seleme validemiz, ben kocam Ebu Seleme'den daha hayırlı birini tanımadım demişti. Yani sahabe dediğimiz insanların şu birbirleri hakkındaki şehadetine bakın. Ümmü Seleme vefat eden kocası hakkında ben ondan daha hayırlı birini tanımıyorum. Ve Ümmü Seleme validemiz dua ettim, ihlasla dua ettim. Gerçekten ondan daha hayırlı birini Rabbim nasip etti. Sevgili Peygamberimizin eşi olmayı bana nasip etti diyordu. Evet, demek ki aile İslami bir hava, İslami bir iklimi taşıyacak. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Aranızda sevgiyi ve rahmeti var eden odur, Allah'tır. Ayetinde, Rum suresinde İslam ailesinin temeli sevgi ve şefkat olarak anlatılmaktadır. Malında, evladında ve komşusunda imtihan var. تُكَفِّرُهَ الصَّلَاتُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهِي Evet, insanın günahlarına kefaret, namazdır. Oruçtur, zekattır, sadakadır, emr bil maruf nehyanil münkerdir. Fitneye karşı, günahlara karşı, problemlere karşı ilaç, namaz, oruç, zekat, sadaka, emr bil maruf nehyanil münker. Kale Ömer radıyallahu anh, leyse hâde urid. Ben bunu murad etmedim. Bunu sormadım. Bu çeşit fitneyi sormadım. Velakinil fitne elleti temucu kema yemucul bahr. Deniz dalgaları gibi dalgalanan fitne dolu günleri sordum. Fitne zamanını sordum. Kale leyse aleyke minha be'sun ya emiral mu'minin. Bu konuda senin için bir problem yok. Bir sakınca yok. Senin döneminde fitne dolu günler yaşanmayacak. Bunu Huzeyfe anlatıyor. Peygamberimizin, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin fitne, fesat, anarşi, terör ve benzeri hadisi şeriflerini iyi bilen fitne uzmanı Huzeyfe İbn-i Yeman leyse aleyke minha be'es ya emiral müminin. Ey müminlerin emiri, bu konuda senin için bir sakınca yok. İnne beyneke ve beyneha baben muğlakan. Seninle fitne arasında kapalı bir kapı var, dedi. Kale eyükseru em yüftehu. Peki bu kapalı kapı kırılacak mı, açılacak mı? Kale yükser, kırılacak. Yani fitne, zorla fitne günleri başlayacak. Kale iden la yuğleku ebeda. Hazreti Ömer dedi ki, kırıldığına göre artık fitne kapısı kapanmayacak. Fitne, fitne, fitne devam edecek. Kulna, biz dedik ki Huzeyfe'ye, ekâne Ömer'u ya'lemul bab. Ömer bu kapının ne olduğunu biliyor muydu? Bu kapalı kapının ne olduğunu biliyor muydu? Kâle Huzeyfe'tü, Huzeyfe dedi ki, na'am, kema enne dûnel gadi elleyle. Yani yarından önce bu gecenin yaşandığını nasıl biliyorsa aynen o şekilde biliyor. Veya bir başka ifadeyle 2 kere 2 4 eder derecesinde biliyor. İnni haddestuhu bi hadisin leyse bil agaliyit. Ben ona çok kapalı böyle kördüğüm hadisi nakletmedim. Fehibna en nes'ele Huzeyfe'te, biz Huzeyfe'ye bu fitne nedir diye sormaktan çekindik. Fe'emarna mesrukan fes'elehu. Mesruka dedik ki git sen sor. Mesruk, Abdullah İbni Abbas'ın talebelerinden, sen sor. Fekale, Mesruk gitti Huzeyfe'ye sordu. El-Bâb-u Umar. Evet, bu kapalı kapı Hazreti Ömer'in ta kendisi. Fitneye engel olan Hazreti Ömer eğer vefat eder.

ise onun vefatından sonra fitneler İslam dünyasında başlayacak. Yani acı imtihanlar, çetin sınavlar başlayacak. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemi başka, Hazreti Osman, Hazreti Ali dönemi başka. Ondan sonraki dönemler çok daha başta. Evet, bu hadis-i şerifte farklı fitneleri öğrendik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün Üsame Hazretleri anlatıyor. Medine-i Münevvere'de, Medine-i Münevvere girişinde bir tepeden şöyle Medine-i Münevvere'ye baktı. اَتَرَوْنَ مَا اَرَى Benim gördüğümü görüyor musunuz dedi. Dediler ki ya Resulallah biz farklı bir şey görmüyoruz. İşte Medine-i Münevvere. Ben evlerinizin üzerine sağanak yağmurlar gibi fitnelerin yağdığını görüyorum buyurdu. Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak kendisine geleceği göstermiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz başta sahabe-i kiramın ve ondan sonra gelecek müminlerin çetin imtihanlara tabi olacağını ifade buyurmuştur. Fitne zamanında suskun davranmak, dili tutmak önemlidir. Fitne nedir? Fitnenin en güzel tariflerinden biri hiyelleti tec'alül halime hayran. En sakin, en olgun, en seviyeli kişiyi şaşkın hale çeviren olayın adı fitnedir. Yani ailede bir problem var. Şöyle söylesem olmuyor. Böyle söylesem olmuyor. Amcam mı haklı, yengem mi? Bir taraftan o haklı, bir taraftan bu haklı. Yani iki arada kalıyorsunuz. Böyle bir durumda ne söyleseniz boşa gidiyor. Veya ne söyleseniz ters anlaşılıyor. Ne yapsanız ters anlaşılıyor. İşte böyle bir dönem fitne, aile içi fitne. Bu gibi durumda Kur'an ve sünnetin ölçülerini tatbik etmemiz emrediliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz fitneden söz ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh tavsiyeniz nedir diyor. Kitabullah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz fitnede Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan ve onun en güzel açıklaması Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti seniyyesidir. Beşinci hadisi şerifi okuyoruz. Kitab-ı Mevakit-i Salah. Haddetena Kuteybe, kâle haddetena Yezid ibn-i Züreyya. An Süleyman el-Teymiyyi, an Ebi Osman el-Nehdi, an İbni Mes'udin radıyallahu anh. Evet, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın hadis-i şeriflerinden rivayet etti. Enne racülen esâbe min emraetin kubleten. Bir kimse nefsine kapıldı, bir hanıma bir öpücük kondurdu. Fe eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fe akbarahu aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldi. Ve durumu haber verdi. فَاَنْزَلَ azze ve cel. Bunun üzerine, yani ben hata ettim, ben günah işledim. Cahiliye döneminden yeni kurtulmuş insanlar, haram helali yeni öğreniyor. Yeni İslam'ı kabul etmiş, yani İslam'ın ilk dönemlerinde Medine-i Münevvere'de içki yasaklanmamış, içki içen kimseler vardı. Sonra içki yasaklandı. Mesela tesettür ayeti önce inmemişti, sonra tesettür, örtülme ayeti indi. İşte böyle bir dönemde böyle bir hata işledim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah ben böyle bir hata işledim dedi. Fe enzelallahu azze ve cel bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Ekimiz salate tarafeyin nehari ve zülefen minel leyl. Evet, gündüzün her iki ucunda namazı kıl. Ve zülefen minel leyl. Ve geceleyin namaz kıl. İnnel hasenati yüzhibne seyyiat. Yapılan hayırlı ameller günahları siler, götürür. Fekaler racül. Adam hala emin değildi. Ya Resulallah, eli hâze, bu ayet bana mı ait? Bu durum sadece benim için mi? Kâle li cemî'i ümmeti kullihim. Bütün ümmetim için. Yani innel hasenâti yudhibne seyyiat. En güzel ümit veren, teselli veren, tevbelerimizin kabulüne işaret eden ayeti kerime. Haseneler, iyilikler,
hayırlar, ibadetler, taatler, kılınan namazlar günahları götürür. Yüzhibne, ezhebe yüzhibu, giderir, götürür. Es-seyyiat, bir hata mı işledin? Ardından hemen hayırlı bir amel, işte ki siz. İttakillâhe haythümâ kün, nerede olursan ol, Allah'tan kork. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin sahabe-i kirama tavsiyesi. Ve etbi'is seyyiyetel hasenete temhuha. Bir kötülüğün ardından bir iyilik işte ki onu silsin. Ve hâlikin nâse bi hulukin hasen, insanlara güzel ahlak ile muamele eyle. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Yani kimsenin bulunmadığı bir yerde yine takva ile hareket etmemiz, yine Allah sevgisi, Allah korkusuyla davranmamız gerekiyor. Ve bu ayetin bir nevi açıklaması, اَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, her kötülüğün ardından bir iyilik işte ki temhuha, onu siz. Evet, günahkarız, kusurluyuz, hatalıyız. İnne beni Adem'e hatta, Adem oğulları çok çok hata işleyen kimselerdir. Ve hayrul hattâine tevvâbûn, hata işleyenlerin en hayırlısı da hatasından derhal istiğfar eden, derhal tevbe eden ve hemen pişman olan kullardır. Bir hata işledik, ellerimizi açalım, ya Rab diyelim, dua edelim, yalvaralım. İnnel hasenat yüzhibne seyyiat. Bu ayeti unutmayalım. İyilikler kötülükleri siler. İyi ameller kötü amelleri siler. Kıldığımız namaz, hatta hadis-i şeriflerde daha önce okuduk, aldığımız abdestle o azalarımızda işlediğimiz küçük günahlar siliniyor. Namaz günahlara kefarettir. Günahları siler. Beşinci baba geçiyoruz. Babu fadli salati li vaktiha. Namazın vaktinde kılınmasının değeri, önemi, fazileti. Evet, günümüz Müslümanı namazlarını vaktinde kılamıyor. Günlük telaşlar, okul, fabrika, iş yeri, ticaret, siyaset, eğitim, öğretim, namaz da aramızı açıyor. Önce namaz. Evimizin bir köşesine yazsak. Önce namaz. Yolculukta, ikamette, evde, sokakta, iş yerinde, nerede? Önce namaz. Ezan okunur okunmaz. Gözümüz, kulağımız ezanda, gözümüz namazda olmalı. Evet, namazın ilk vaktinde kılınmasının önemi, değeri. Altıncı hadisimiz, haddetena Ebu'l-Velid, Hişam ibn Abdülmelik, kâle haddetena Şu'be, kâle el-Velid ibnül Ayzar, akbareni, kâle, semi'tu Ebu Amr'in Şeybaniye yekul, haddetena sahibu hâdihid dâr, ve eşâr ilâ dâri Abdillah. Bu evin sahibi bize anlattı. Ev kimin? Abdullah bin Mesud'un. Kâle, seltün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberi Zişan Efendimiz'e sordum. Eyyül amel ehabbu ilallah, hangi amel Allah'a daha sevgili? Kaliteli insanlar kaliteli sorular sorarlar. İşte kaliteli bir soru. Hangi amel Allah'a daha sevgili? Niçin soruyor? Allah'a sevgili bir kul olabilmek için. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem, es-salâtu alâ vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. İlk vaktinde kılınan namaz diye tefsir edilmiş, şerh edilmiş, açıklanmış. İlk vaktinde. 3 saat varsa ilk vakti, 4 saat ilk vaktinde. Namazın ilk vaktinde kılınması. Kâle sümme eyyü, sonra hangisi? Kâle sümme birrul valideyn, anne ve babaya itaat. Gencin elinden telefon düşmüyor. Ama annesinin, babasının duasını alamıyor. Dedesini, büyük annesini

aramayı hiç düşünmüyor. Teyze, hala, amca, dayı, onlar son planda. Yani günümüz insanı iletişim çağında müthiş bir iletişimsizlik yaşıyor. Yakınlarımızla irtibat ilişki maalesef kopuk. Birçok yakınımız da dargın ve küsüz. Çok basit sebeplerle, maddi sebeplerle Rabbim affeylesin. Evet, birrul valideyn anne ve babaya itaat. Anne ve babanın sözünü dinleme. Kale sümme eyyü, sonra hangisi? Kale el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihat. Allah yolunda malımızı, canımızı, ilmimizi, imkanımızı, alın terimizi Allah'a adamak, vakıf insan olmak, hizmet erbabı olmak, İslam idari için çalışmak, bir karış öteye İslam'ın sesini duyurabilmek, bir gence İslam'ı hatırlatmak, bir gönlü kazanabilmek, cihat. Cihadın renkleri var, çeşitleri var. Dilimizde yapılan cihat var, nefsimizde yapılan cihat var, malımızı ortaya koyarak yapılan cihat var, bilgimizde Allah'ın bize verdiği ilimle yapılan cihat var, Allah'ın bize verdiği her çeşit ikramı Allah'ın emrine kullanarak mücadele etmek var. Hedef nedir? Hani Osmanlı ifadesi, İlahi Kelimetullah. Allah'ın adının yücelmesi, Allah davasının, İslam davasının hakim olması. Haddeseni bihinne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları diyor Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, bana Allah Resulü anlattı. İstezettuhu lezâdeni. Eğer sormaya devam etseydim, eğer soruları arttırsaydım, o da cevaplarını arttıracaktı. Ama ben üç şey sordum. Eyyül amel ehabbu ilallah. Hangi amel Allah'a daha sevgili diye sordum. Birincisi, ilk vaktinde kılınan namaz. İkincisi, anne ve babaya itaat, anne ve babaya iyilik, anne ve babanın hakkına, hukukuna riayet. Annemiz, babamız veya ikisinden biri vefat etmişse, anne ve baba dostlarına iyilik veya anne ve babanın ruhu için sadaka vermek, onlara dua etmek, vefat eden annesi ve babası için Müslümanın dua etmesi isteniyor. Onların bıraktıkları hayırlı yolu devam ettirmesi isteniyor. İnne min nublil ebna itmam ma benahul aba. Bir hocamız, bir üstadımız Abdülfettah Ebu Gudde rahmetullahi aleyh, rahmetle yad ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Suriyeli bir alim, Riyad'da evinde kendisini ziyaret ettiğimizde öyle demişti. Evladın şerefi, babalarının başladıkları yolu devam ettirmektedir. Babalarının başladıkları o hayırlı adımı devam ettirmek, o evladın şerefli olduğunun alametidir. Üstadının, hocasının başladığı projeyi devam ettirmesi, o öğrencinin kalitesini, değerini, vefakarlığını, kişiliğini gösterir. Onun şerefli, izzetli, onurlu, değerli olduğunun alametidir. Çok değerli üstadlarımızın, hocalarımızın başlattıkları ilim ve irfan yolunu, cihat ve hizmet yolunu devam ettirmemiz isteniyor. Abdullah bin Mes'ud bunu soruyor ve üçüncüsü, el cihadu fi sebilillah, Allah yolunda cihat etmek. Sahabe-i kiram hep böyle sordular. Biri geldi, ya Resulallah, eyyus sadakati eftal, hangi sadaka daha değerlidir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu, Tirmizi'de, Sünen-i Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şerif, hidmetu abdin fi sebilillah, kulun Allah yolunda hizmetidir. Kulun Allah için insanlığa hizmet etmesi. İslam'a, Kur'an'a, İslami ilimlere, hayra, iyiliklere, güzelliklere gönül vermesi. Hizmet. Hizmet erbabı olması.
Evet.

en hayırlı sadaka. Soran hurma mı vereyim, su mu, yiyecek mi, giyecek mi anlamında soruyor. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok daha genel bir cevap veriyor. Biri geldi, eyyül cihadi efdalu ya Resulallah. Hangi cihat daha faziletlidir? Cihat faziletli de hangisi daha değerli? Sevabı hangisi daha çok? Allah'a hangisi daha sevgili? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyurdu? Kelimetü hakkın inde sultanin cair. Haksızlık yapan yöneticiyi uyarmak. Zalim idareciye karşı gerçekleri söylemek. Zalim idareciye karşı hakkı haykırmak cihadın en faziletlisi. Günümüz insanı hep caiz olanları soruyor. Sahabe dediğimiz o örnek insanlar, o güzel insanlar en faziletli, en değerli olanları soruyordu. Siz siz olun, en değerli olanı arayın. En değerli olana talip olun. En değerli olanı isteyin. Sorarken en güzeli, en kalitelisini, en iyisini sorun ki sahabenin çizgisinde olasınız. Rabbim en büyük hayırlara, en büyük ecirlere bizleri nail eylesin. Hadis-i şerif meclislerinden, hadis-i şerif derslerinden mahrum etmesin. Şu hadis-i şerifleri saatlerce anlatmamız mümkün. Ama biz şöyle 5-6 hadis-i şerif her derste okuyarak inşallah Teala senelerce sürecek olan şu Sahih-i Buhari derslerinde Sahih-i Buhari'yi bitireceğiz Allah'ın izniyle. En değerli hadis-i şerif kitabı Sahih-i Buhari meclisinde tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 18. cüz. Mü'minun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında müminlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, müminler, iman edenler anlamına gelir. Sure, müminler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mü'minûn.
1: Mü'minler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir.
2: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
1: Onlar namazlarında çok saygılıdırlar.
2: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar.
2: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
1: Onlar zekatlarını verirler.
2: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

0: Onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ

0: أَنفُسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
1: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ
0: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيْتُونَ
0: Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz.

0: Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.
1: فَاَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ لَكُمْ ف۪يهَا فَوَاكِهُ كَث۪يرَةٌ لَكُمْ ف۪يهَا فَوَاكِهُ كَث۪يرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.
1: Ve şecereten tehrucu min turi seynâe tenbutu bidduhni ve sibgin lil âkilîn.
0: Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir.

0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقْ

0: الأولين.
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler: Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.
0: İn huve illa raculun bihi cinnetun feterabbasu bihi hatta hin.
1: O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.
0: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
1: Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi.
0: فَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

0: فَاسْلُكْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبَنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ
1: Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca, her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
0: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman, bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
0: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
1: Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın de.

0: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ
1: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler: bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz.

0: O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat! O size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: O peygamber, ''Ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et.'' dedi.
1: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ
0: Allah, ''Onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır.'' buyurdu.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
0: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.
1: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.

0: ila Firavun ve melaihi festekberu ve kanu kavmen alin.
1: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.

0: أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ
1: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
1: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.
0: وَجَعَلْنَا بْنَا

0: Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık.
1: Ya eyyuhar rusulu kulu min attayyibati ve'melu salihan inni bima ta'melun alim.
0: Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.
1: وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ
0: Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun.

0: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ
0: Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.

0: Nusari'u lehum fil hayrat. Bel la yeş'urun.
1: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
0: İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim muşfikûn.
1: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
1: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
1: Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

0: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
1: Ulaika yusari'un fil hayrati ve hum laha sabiqun.
0: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler.

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar

Fakat o kâfirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.

0: Nihayet biz, onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: La tec'arul yevme innekum minna la tunsarun.
0: Onlara şöyle denir: bugün feryat etmeyin, çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: okun.
1: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
0: Mustekbirine bihi samiran tehcurun.
1: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz.

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
1: اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
0: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
1: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ
0: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de, yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
0: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.
1: وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar.
1: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
0: Andolsun ki biz onları azapla

0: Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُح۪ي وَيُم۪يتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ
0: Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler.

0: esatirul evvelin.
1: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
0: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız, yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
0: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Onlar, Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
0: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
1: Onlara, yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
0: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
1: Onlar, bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ
0: Onlar, bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de.
1: بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir.
1: مَتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهِ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı, o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah, onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
1: Âlimil gaybi ve şehâdeti fete'âlâ ammâ yuşrikûn.
0: Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
0: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
1: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
0: Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

0: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: "Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir.
1: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ

0: Berzahun ila yevmi yub'athun.
1: Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.
0: Fe

0: Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Kimlerin salih amellerinin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

0: Kimin tartıları da hafif gelirse, işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ
0: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der?

0: ولبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
1: Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz, kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek, artık biz zalimler oluruz.

0: İnni cezeytuhumul yevme bime sabaru ennehum humul faizun.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.
0: قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ
1: Onlar, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
0: قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
1: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kâfirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette, Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır.

0: Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bu, indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

0: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
1: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
0: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
1: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
0: Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
0: وَيَدَرَعُ عَنْ

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek, kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi, cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da, eğer kocası doğru söyleyenlerdense, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: İnnellezîne câû bil ifki usbetum minkum lâ tahsebûhu şerran lekum bel huve hayrun lekum. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.
1: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينَ
0: O iftirayı işittiğiniz zaman, mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
1: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاِذْ لَمْ

0: bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.
1: اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ
0: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
1: وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمْ

0: كَهَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ
1: Onu işittiğiniz zaman, bunu konuşmak bize yakışmaz, haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi?

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
1: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.
0: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ
1: O gün Allah, onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar, Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.
0: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

0: Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar, iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
1: Ya eyyühellezîne âmenû lâ tedekhulû buyûten gayra buyûtikum hattâ teste'nisû ve tusellimû alâ ehlihâ. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız.
1: فَاِلَّا

0: لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
0: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
1: Ey Muhammed! Mü'min erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.
0: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ

Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: ائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
1: İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَقَدْ

0: خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.
1: Andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan misaller ve takva sahipleri için öğütler indirdik.
0: Allahu nurus semawati vel ard. Meselu nurihi kemişkatin fiha misbahun il misbahu fi zucajatin iz zucajatu ke enneha kevkebe.

Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.

0: Bu kandil, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki, o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.
1: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبَصَارُ
0: Öyle adamlar vardır ki, onları hiçbir ticaret ve alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
1: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ
0: Onlar, Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِق۪يعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدَهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ
0: İnkâr edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: Min fevkihi mevcum min fevkihi sehabun zulumatun ba'duha fevka ba'din izâ ehrece yedehu lem yekad وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

0: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ

0: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
0: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِ الْأَبَصَارِ
1: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır.

0: أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: لَقَدْ اَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola iletir.
0: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
1: Münafıklar, Allah'a ve Peygamber'e inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup, bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.
0: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ
1: Onlar aralarında hüküm vermesi için, Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
0: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
1: Allah ve Peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa Peygamber'e boyun eğerek gelirler.
0: اَف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَح۪يفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
1: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve Peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir.
0: İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkume beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
1: Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamberine davet edildikleri zaman, müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
0: وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

Her kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.

0: sa'atun ma'rufe. İnne Allaha khabirun bima ta'malun.
1: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: tuti'uhu tehtedu. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Ey Muhammed! De ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
0: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
1: Allah içinizden

iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.''

0: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
1: La tahsabannellezine keferu mu'cizine fil ardı ve me'vâhumun nâr ve lebi'sel masîr.
0: Ey Muhammed! Sakın yeryüzünde kâfirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
1: Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde sizin için de onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
1: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman, kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi, onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ

0: الطيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون.
1: Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

0: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık peygamberin emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.
1: أَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ قَدْ

0: عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El-Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.

0: Alemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
1: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: وَلَا نُشُورًا
1: Kâfirler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.

0: İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.
1: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاَصِيلًا
0: Yine kafirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor, dediler.
1: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّح۪يمًا
0: Ey Muhammed! De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا
0: Kafirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya.

0: كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.
1: Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler.
0: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû fe lâ yestatî'ûne sebîlâ.
1: Ey Muhammed! Bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

0: قُصُورًا
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere, ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدَنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.

0: Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.
1: La ted'u al-yawma thuburan wahidan ve ed'u thuburan kathira.
0: O durumdayken onlara bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
1: قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا.
0: Ey Muhammed! De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.
1: لَهُمْ ف۪يهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِد۪ينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا.
0: Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَٰئِ

Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, "Benim bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar?" der.

متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.

0: Onlar, seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir kavim oldular.
1: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا
0: Müşriklere, işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse, biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.

0: إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz, sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 18. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım, can veren yalnız sensin, yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren, yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'ndan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine, beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. De meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Beni benden alan sevdan, ne büyükmüş ey Resul. Kor ateş düştü içime, yanıyorum ey Resul. Yokluğun derttir içime, çaresizim ya Resulallah. Öyle garip kalmışım ki, dermansızım ya Habiballah. Bu dünyanın hiç tadı yok, sen yoksun ya ey Resul. Ne olur mahşer gününde unutma bizi ey Resul. Şefaat eyle ey Resul.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kadirsin sen. Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, yaptıklarını yazmaya yetmez. Zaten ağaçlarda, denizlerde kudretinin eseri değil mi?
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Zünnuni Mısri, rahmetullahi aleyh, Mısırlı balıkçı. İsmi Sevban bin İbrahim. Künyesi Ebu'l-Feyz, yani Feyz babası. Lakabı Zünnun, balık sahibi. Nisbesi El-Mısri. Doğumu 772'de doğdu. Vefatı 859'da Mısır'da vefat etti. Hocası Malik bin Enes. Piri Maripli Şeyh İsrafil. Mısır'da yetişen büyük velilerden. Güney Mısır'ın Sudan'a yakın bölgesinde yaşayan Nube kabilesindendir. Bu sebeple azatlık köle olan babası En-Nubi nisbesiyle anılırdı. Zünnun-i Mısri'nin kabri Mısır'da Amr İbnil As radıyallahu anh hazretlerinin yanındadır. Zünnun-i Mısri rahmetullahi aleyh hazretlerinin hocası Maliki mezhebinin imamı Malik bin Enes'tir. Muvatta'yı bizzat kendisinden okudu ve fıkıh ilmini ondan öğrendi. Fakat onun halini anlayamayan birçok bedbaht kimse ona düşman oldu ve vefatına kadar değerini anlayamadı. Mısır'da tasavvuf ilmini ilk defa o açıkladı. Yüksek din ilimlerinin sekizincisi olan tasavvuf, ahlak ilmi, onun açıklamasından ve izahlarından sonra Mısır'da yayıldı. Ve nice kimselerin dünya ve ahiret saadetine kavuşmasına sebep oldu. Zünnun-i Mısri, Cenab-ı Hakk'ın aşığıydı. Onun sevgisiyle deli divane olurdu. Darda kalanların dostu, dehşet içinde olanların tesellisi ve hasrette kalanların arzusuydu. Zünnun-i Mısri'nin hak yolu bulması şöyle anlatılır. Zünnun-i Mısri, rahmetullahi aleyh, bir ağaç altında otururken, iki gözü kör bir kuşun ağaçtan indiğini, yere eşerek altın bir kutu çıkardığını gördü. Dikkat edince, kutunun içinde susam olduğunu ve kuşun bunu yediğini seyretti. Kuş daha sonra başka bir yeri gagasıyla eşti ve başka bir kutuda bulunan suyu içti. Kuş kutuyu tekrar gagasının yardımıyla gömdü. Ağaca kondu. Topraktaki kutuların yerleri belirsiz hale geldi. Bu hali seyreden Zünnun-i Mısri, Allah-u Teala'ya tevekkül etmenin gerçeğini anladı ve tevekkül etmeye karar verdi. Biraz ileride bir viranhanede fakirlerle karşılaştı. Geceyi birlikte geçirdiler. Ertesi gün Zünnun-i Mısri bir küp altın buldu. Bu küpün ağzında bulunan tahta kapakta Allah ismi yazılıydı. Altınları fakirlere dağıttı. Kendisi de tahtayı alıp o gecede orada yattı. Uykudan uyandıkça yazıyı öpüp başına koyup gözüne sürüyordu. Gece rüyasında kendisine, arkadaşların

altınları aldılar. Sen Allahü Teala'nın ismini aziz tuttun. Sen de dünyada aziz ol, dediler. Uyandığı zaman gönlünün ve içinin nurla dolduğunu fark etti. Zünnuni Mısri, güzel halleri ve kerametleriyle meşhur oldu. Kendisine Zünnun lakabının verilmesine sebep şu hadise olmuştur. Bir deniz yolculuğu sırasında bindiği gemide bir tüccara ait mücevher dolu bir kese kaybolmuştu. Gemide bulunanlar sen aldın diyerek ona iftira edip hakaret ve işkence yapmaya başladılar. Suçsuz olduğundan kurtulmak için Allahü Teala'ya yalvardı. Birden suyun yüzüne ağızlarında birer mücevher bulunan binlerce balık çıktı. O balıkların ağzındaki mücevherden bir tane alıp gemidekilere verdi. Bu durumu seyreden gemideki esas hırsız çaldığı keseyi getirip teslim etti. Bunun üzerine o işkenceden kurtuldu. Bu sebeple ismine balık sahibi, balıkçı manasında Zünnun denilmiştir. Şeyhülislam Abdullah Ensari onun hakkında Zünnun ne kerametle bilmek mümkün olan ve ne de makamları methedilebilen bir zümredendir. O zamanının imamı ve manevi ilimlerde önderdi, buyurdu. Bir gün Zünnuni Mısri'nin yanına birisi geldi ve borcum var, ödemek için hiç param yok, dedi. O da yerden bir taş alarak o zata verdi. Borçlu onu çarşıya götürdüğünde cebindeki taşın zümrüt olduğunu gördü. Onu 400 altına sattı ve borcunu verdi. Artan para ile de rahat bir hayat geçirdi. Bir genç Allah adamlarını, velileri inkar ederdi. Zünnuni Mısri yüzüğünü ona verip bunu çarşıya götür, bir altına sat, buyurdu. O şahıs yüzüğü çarşıya götürdü. Bir gümüşten fazla vermediler. Genç geri gelip durumu anlattı. Bu sefer Zünnun ona, mücevheratçılara götür, bakalım ne verirler, buyurdu. Mücevheratçılar yüzüğe 1000 altın kıymet biçtiler. Genç geri dönüp bu durumu haber verdi. O zaman gence, senin Allahü Teala'nın sevgili kullarını anlamadaki ilmin, çarşıdakilerin bu yüzüğü bilmeleri ve ona değer biçmeleri gibidir, buyurdu. Genç de tövbe etti. Zünnuni Mısri'ye bir kadın geldi. İhtiyar ve zavallı bir hali vardı. Ağlayarak şöyle dedi: canım oğlumu Nil'de timsah kaptı. Bu derdime bir çare bulun. Kadın yanıp tutuşuyordu. Kalktık, Nil'e gittik. Orada elimi açtım. Allah'ım, şu timsahı açığa çıkart, diye yalvardım. Timsah hemen geldi. Ağzını açıp çocuğu sağ salim çıkardım. Bu durumu gören kadın hem sevindi hem de hayret etti ve şöyle dedi: hakkını helal et. Seni ciddiye almamıştım. Timsahın gelmesini dilerken sana güleceğim gelmişti. Bu iş için gelirken ve yardımını talep ederken sana inanmıyordum. Şimdi yanıldığımı anladım. Hatamı bağışlaması için Allah'a tövbe ediyorum. Zünnuni Mısri, Mısır'dan Bağdat'a getirilişini şöyle anlatıyor: beni demir zincirlere sarıp Mısır'dan Bağdat'a getirdiler. Orada ihtiyar, acüze bir kadınla karşılaştım. Kötürümdü, ayağa kalkamıyordu. Yanından geçerken beni durdurttu ve şöyle dedi: şimdi sen Halife Mütevekkil'in yanına çıkacaksın. Sakın ondan korkma ve onu senden üstün görme. Orada nefsinden yana çıkıp kendini haklı göstermeye kalkma. Ayrıca kendini kötülemeye de yeltenme. Asıl korkulması gereken Allahü Teala'dır. Onu bırakır halifeden korkarsan bu senin felaketin olur. Nefsinden yana çıkmaya kalkarsan bu yan çıkışın
sana sadece

vebal getirir. Böyle bir şeyi yapmakla Allah'ın bileceği bir şeyi söylemiş olursun. İlahi bilgi herkes gibi ona da saklıdır. O bu durumu bilmeden inkar eder. Fakat sen bildiğin için vebal yüklenirsin. İç alemini bir sen bilirsin, bir de Allah. O nereden bilsin? Yapılan ithamdan uzaksan, Allah'a yalvar seni kurtarsın, yardım etsin. Sen nefsine yardımcı olmaya kalkma. Sonra seni nefsin eline teslim eder, kurtulamazsın. Onun bu sözlerini dinledikten sonra, başüstüne, dediğin gibi yapacağım, dedim. Bundan sonra beni alıp halifenin yanına götürdüler. İçeri girdik. Halifeye verilmesi adet olan selamı verdim. Hemen bana sormaya başladı. Sana zındık diyorlar, kâfir diyorlar. Hakkında söylenen bu sözler için ne dersin? Dedi. Cevap vermeyip sustum. Ama veziri susmadı. Hemen atıldı ve bana göre bu sözler doğru. Onun için yapılan bu isnatlar yerindedir, dedi. Ama halife onun bu sözlerini aldırmadı. Bana döndü, şöyle sordu. Niçin konuşmuyorsun? Artık konuşmam gerektiğini anladım ve şöyle demeye başladım. Ya emir el müminin, ne diyeyim? Değilim desem, bu isnadı yapan Müslümanları itham etmiş ve onların yalancı olduklarını söylemiş gibi olurum. Bu hususta belki de yalancı hükmünü almış olurum. Ne şekilde anlatsam, yine de tam gerçeği izah etmem kabil olmayacak. Onun için siz kendi reyinize müracaat ediniz. Görüşünüz neyse, hükmünüzü öyle veriniz. Ben nefsimden yana olmayacağım. Bundan sonra biraz düşündü ve şöyle dedi. Bu adam, yapılan itham ve isnatlardan beri. Beni hemen serbest bıraktı. Oradan ayrılınca, doğru o ihtiyar kadının yanına geldim ve ona şöyle dedim. Sen bana iyilik yaptın. Bana bu iyiliğin için sana Allahü Teala'dan mükafat vermesini dilerim. Dediğini yaptım, kurtuldum. Bu usulü nereden öğrendin? Bana anlatır mısın? Yaşlı kadın şöyle anlattı. Hüthüt'ten öğrendim. Süleyman aleyhisselam onu cezalandıracağı zaman sorguya çekti. Bu şekilde konuşunca bağışladı. Zünnûn-i Mısri başından geçen bu hikayeyi çoğu zaman anlatır ve şöyle derdi. Kim tevhid halinin özünü bulmak isterse, kim tam manasıyla tevekkül halini bulmak dilerse, beni Bağdat'ta karşılayan o ihtiyar kadına gitsin. Ondan edep öğrensin, erkan öğrensin. Zünnûn-i Mısri bir gün yanındakilere, İrfan sahibi için ne devamlı hüzün vardır ne de devamlı sürur. İrfan sahibinin hali ona benzer ki, başında keramet tacı vurulu olarak tahtına çıkar oturur. Ama o bu halinde iki korkunç manzara karşısında titrer. Şöyle ki, başında bir kılıç asılı durur. O kılıç bir kılla tutturulmuştur. Kapı önünde ise iki yırtıcı hayvan bekler. O bir yandan başına vurulan keramet tacını ve kurulduğu tahtı görüp mesrur olurken, beri yandan da kapıda bekleyen yırtıcı hayvanları ve başucunda asılı kılıcı hatırlar, ürperir. Bu durumda o irfan sahibi nasıl sevinir ve nasıl korkar bir düşünün. Ve onun iki hal arasında bocaladığını bilin. Onun başucunda asılı duran kılıç, dini hükümlerin bütünüdür. Kapıda bekleyen iki yırtıcı hayvansa emir ve nehidir, buyurdu. Mısır'da Muhakket bin İsmail isimli biri çok güzel ve dillere destan evlere sahipti. Bir gün yine güzel bir ev yaptırmış ve başka bir eksiklik var mı diye etrafında dolaşıyordu.

Sırada Zünnuni Mısri yanına geldi ve ona, "Ey mağrur! Bu kadar emeği, emanet olan bir dünya evine verdin. Ebedi evin olan Allahü Teala'nın evine, imana ne emek verdin? Bu dünyada kendin için nasıl olsa bir ev bulursun ve içinde oturursun. Fakat öbür dünyada eğer şu dört hudut arasında kendine bir ev yapmazsan halin perişan olur. Maazallah cehenneme gidersin. O dört huduttan ilki dünyadaki fazla malı ihtiyaç sahiplerine vermek. İkincisi Allahü Teala'dan korkmak. Üçüncüsü Allahü Teala'yı ve onun sevdiklerini sevmek. Dördüncüsü ise bütün musibetler karşısında sabretmektir. İşte bu dört hudut içindeki evi kendine al. O senin için yeterlidir. O hudutlar arasında yer alan ev cennet evidir. Altında bal ve sütten sular akan ırmaklarla içinde istediğin her nimet ve yiyecek vardır, dedi. Bunun üzerine o şahıs, "Ey efendi, ben çok günah işledim. Onlara ne yapayım?" dedi. Zünnuni Mısri, "Allahü Teala dilerse bütün günahları affeder. Yeter ki sen canı gönülden tövbe et." deyince adam ağlamaya başladı ve canı gönülden tövbe etti. Bütün evlerini satıp parasını fakirlere dağıttı. Zünnuni Mısri'nin talebesi oldu. Bu zat bir süre sonra vefat etti. Kabre koyduklarının ertesi gününde kabrin üzerinde bir kağıdın durduğunu gördüler. Üzerinde Zünnuni Mısri'nin söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Canı gönülden tövbe ettiğim için daha önce işlediğim bütün günahlarımı Allahü Teala affetti. Şimdi altından ırmaklar geçen cennet evindeyim diye yazıyordu. Ebu Cafer anlattı. Bir gün Zünnuni Mısri'nin yanındaydım. Eşyaların evliyaya itaatinden bahsediyordu. Mesela şu sandalyeye odanın dört köşesini dön desem döner ve eski yerine gelir buyurdu. Sonra sandalyeye odanın dört köşesini dön dedi. Sandalye odanın dört köşesini döndü ve tekrar eski yerine geldi. Orada bulunan bir genç ağlamaya başladı ve Allah diyerek can verdi. Bunun üzerine Zünnun bana dönerek, "Ey Ebu Cafer, eğer bize itaat eden her şeyi size gösterseydik, siz de bu genç gibi olurdunuz," buyurdu. Bekir bin Abdurrahman anlattı. Bir gün Zünnuni Mısri ile birlikte yolda gidiyorduk. Bir dere kenarında kuru bir ağaca oturdular. O anda canım taze hurma yemek istedi. Fakat o bölgede hurma ağaçları yoktu ve hurma mevsimi de değildi. Zünnuni Mısri'nin bana dikkatle baktığını fark ettim. Bana, "Ey Bekir, canın çok mu taze hurma istiyor?" dedi. Ben de, "Evet efendim," dedim. O zaman kuru ağaca, "Haydi sen bizi bir hurma ağacının yanına götür," dedi. Baktım, kuru ağaç Allahü Teala'nın izniyle yürümeye başladı. Bizi epey uzakta hurmaları olmuş bir ağacın yanına götürdü. Zünnuni Mısri bana, "Ey Bekir, doyuncaya kadar taze hurma ye," dedi. Ben de doyuncaya kadar hurma yedim. Sonra Zünnuni Mısri ağaca, "Bizi yerimize getir," buyurdu. O ağaç bizi eski yerimize getirdi. Ben nereye gidip geldiğimizi bir türlü anlayamadım. Zünnuni Mısri şöyle anlattı. Bir gün dağlarda dolaşırken bir topluluk gördüm. Hepsi bir yerinden rahatsızdı. Onlara, "Siz burada ne yapıyorsunuz?" diye sordum. Onlar da, "Şurada bir abid var. Her sene bir sefer dışarı çıkar, bizi okuyunca hepimiz şifa buluruz," dediler.
Ben de onu

Onlara katılarak dışarı çıksın diye bekledim. Bir adam çıktı. Yüzü sarı, vücudu zayıf ve gözleri çukurlaşmıştı. Heybetinden dağ sallandı. Sonra şefkatli bir gözle hastalara baktı. Sonra semaya baktı. Onlara doğru üfleyince hepsi şifa buldu. Yerine gitmek isterken eteğine yapışıp, "Allah için onları maddi hastalıklardan kurtardın. Benim de manevi hastalığımı tedavi et," dedim. Bana, "Ey Zünnun, elini eteğimden çek. Allahü Teala seni gördüğü halde onu bırakıp benim eteğimi tuttun. Allahü Teala ikimizi de helak eder," dedi. Zünnun-i Mısri'nin canı 10 sene mahalli bir yemek istemesine rağmen bir türlü bunu yerine getirmedi. Bir bayram gecesi nefsi kendisine, "Ne olur bayram günü olsun, bana bu yemeği versen," diye yalvardı. Bunun üzerine Zünnun-i Mısri, "Ey nefs! Şayet bu gece bana yardım edip de 2 rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmedersen, sana bu yemeği veririm," dedi. Ertesi gün bayram namazından sonra nefsinin arzu ettiği yemeği getirdiler. Tabaktan bir lokma almasına rağmen tekrar geri koydu ve namaza durdu. "Niçin böyle yaptın?" dediklerinde, "Tam yiyeceğim sırada nefsim bana, en sonunda maksadıma ulaştım," dedi. Ben de, "Hayır, ulaşamadın," diyerek lokmayı geri koydum, dedi. Bir gün bir çocuk Zünnun-i Mısri'nin huzuruna gelip, "Bana büyük miktarda para miras kaldı. Bunları sizin hizmetinizde sarf etmek istiyorum," dedi. Zünnun-i Mısri, "Buluğ ve Reşit çağın geldi mi?" diye sordu. Çocuk, "Hayır, gelmedi," dedi. Zünnun-i Mısri o zaman çocuğa, "Senin paranı harcamak uygun olmaz. Rüşt oluncaya kadar sabret," buyurdu. Çocuk reşit olunca Zünnun'un hizmetine koştu. Bütün parasını fakirlere dağıttı. Bir gün önemli bir ihtiyacı karşılamak için borç para almak icap edince çocuk, "Keşke daha fazla param olsaydı da bu yolda harcasaydım," dedi. Zünnun-i Mısri bu sözleri üzerine çocuğun daha olgunlaşmadığını anladı. Genci yanına çağırarak, "Falan attara git, falan ottan 3 dirhemlik versin," dedi. Genç attara gidip söyleneni alıp getirdi. Zünnun, "Bunları havanda es, yağda hamur haline getir. Ondan 3 boncuk yap ve hepsini iğne ile delerek bana getir," dedi. Genç söylenenleri yapıp onun yanına geldi. Zünnun-i Mısri 3 boncuğu eline aldı, biraz ovuşturdu ve dua etti. Boncukların her biri hiç kimsenin görmediği birer mücevher oldu. Gence dönerek, "Bunları al pazara götür, değerini öğren gel," dedi. Genç pazara gitti. Bunların her birine 100 bin dirhem altın verildiğini öğrendi. Gelip durumu hocasına bildirdi. Zünnun ona, "Bunları havana koy, ufala ve suya at gitsin. Şunu bil ki, talebelerim ekmek bulamadıkları için aç değil, istedikleri için açtırlar," dedi. Bunun üzerine genç tövbe etti. Artık o hadiseden sonra gönlünde dünyanın hiçbir değeri kalmadı. Zünnun-i Mısri'yi anlattı. Bir gün Kâbe'yi tavaf ederken, Kâbe ile gök arasında bir nurun sütun gibi durduğunu gördüm. Sonra kaybolan bu nurun kimden veya kim için yükseldiğini merak ettim. Tavafımı bitirdikten sonra 2 rekat namaz kıldım. O nuru düşünürken acıklı bir ses duydum. Sesin kimden geldiğini merak ettim ve bir kadının Kâbe'nin örtüsüne tutunup gözyaşı döktüğünü gördüm. Ağzından şu kelimeler dökülüyordu: "Ey dostlar dostu, sen bilirsin. Ey gönül dostum, sen bilirsin. Sana olan sevgimi o kadar gizledim ki,